Değil mi? Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Hepsi Allah-u Teala tarafından indirilmiş. Sevgili kardeşlerim, birçok insan hep kendi dininin üstün olduğunu düşünür ve başkalarını gavur diye adlandırır. Ama sevgili kardeşlerim, biz Müslümanız. Kur'an-ı Kerim indirmiş Allah-u Teala. Biz ona tabiiz. Ama bizden evvel İncil inmiş. O da Allah-u Teala'nın kitabı. Onlara Hristiyan diyoruz. Hristiyan diyoruz, onlar kafir diyoruz. İyi ama İncil'i incelediğimiz zaman 7 safa 4 teslimin, nasıl Kur'an'da 7 safa ve 4 teslim varsa orada da mevcut olduğunu görüyoruz. Daha biraz eskiye döndüğümüz zaman Tevrat'ı inceliyoruz. Bir de bakıyoruz ki 7 safa ve 4 teslim orada da var. Ve anlıyoruz ki en ufak bir itiraz edilemez standartta hepsi Allah'ın indirdiği kitaplar. İndirildikleri kişilere bakıyoruz. Adları peygamber yani Nebi. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Hepsi peygamber sevgili kardeşlerim. Öyleyse biz insanlar, biz falan dinin mensubuyuz diye başka dinleri inkar etmemeliyiz. Allah Teala Hazreti Musa'nın peygamber olduğunu söylüyor. Ona diyor, Tevrat'ı verdik. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti İsa'nın peygamber olduğunu söylüyor. Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olduğunu söylüyor. Bu dizayn içerisinde bize düşen Allah Teala'nın emrettiklerinin en güzelini gerçekleştirmek, başka bir dinin mensupları diye insanlardan nefret etmemek, onları düşman edinmemektir. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konferansta Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, İslam bizim dışımızdaki yerlerde hep İslam'ın 5 şartına paralel bir seyir takip ediyor. Nedir İslam dediğimiz zaman? Namaz kılmak diyorlar, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı vardır, 5 şartı budur. Evet, namaz kılmak da, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de birer faktörü ama 7 tanenin birer faktörü. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek, hani teslimler, İslam ne demek? Teslim olan demek. Biz İslam'ın 5 şartıyla, yani namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyimizi Allah'a teslim edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın öğretisinden çok gerilerinde kalmışız. Osmanlı İmparatorluğu boyunca İslam'ın 7 safhası her zaman açık ve kesindi. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safha, ruhun, fizik bedenin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, 4 tane teslim. Ne diyorduk? 7 safha, 4 teslim. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey bu sevgili kardeşlerim. O istiyor ki herkes birbirini sevsin. İnsanlar birbirlerini incitmesinler. İnsanlar birbirine her zaman yardımcı bir hüviyet taşısınlar. Herkes birbirini sevsin. O sevgi ailesi içinde din yaşansın. Sevgisiz bir din insanlara bir şey sağlayamaz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah-u Teala bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhun Allah'a teslimini, fizik bedenin teslimini, nefsin teslimini, muhlis olmayı ve iradeyi teslim etmeyi öğretmiş. 7 tane safa, ruhun, fizik bedenin, nefsin ve iradenin teslimi, 4 tane de teslim. Eğer bizler İslamsak, bu İslam kelimesinin muhtevasını yer yerine oturttuğumuz zaman görüyoruz ki İslam teslim demek. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek bu İslam'ın 5 şartıyla neyimizi Allah'a teslim edebiliriz sevgili kardeşlerim? Hiçbir şeyimizi teslim edemeyiz. O zaman İslam'ın 5 şartıyla amel etmenin yeterli olduğunu zannedenler, sizlere sesleniyoruz. İslam'ın 5 şartı, İslam dizaynının bütünü değildir. Peki hepsi şart değil mi, farz değil mi? Hepsi farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Ama bu 5 tane standart kimseyi ruhen Allah'a ulaştıramadığı gibi teslimlerin hiçbirini de gerçekleştiremez. Namaz kılan insan kadar oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Bunları yaptı diye de hiçbir zaman o kişi Allah'ın emrettiği standartlarda İslam olamaz. Ne demek istiyoruz? İslam'ın 5 şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bize böyle öğrettiler diyorlar. Kardeşlerimiz, bir aramıza yeni katılanlar. Tamam, onları öğretebilirler. Onların problemi.
Ama İslam, İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Evet, namaz kılmakta farzdır, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. Ama bunlar hiç kimseyi İslam yapamaz. İslam teslim olan demektir. Sevgili kardeşlerim, bu dizayna baktığımız zaman sorarız onları biz. Neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Hiç cevap yok. Önce ruhunuzu teslim edeceksiniz, bir. Sonra fizik bedeninizi teslim edeceksiniz, iki. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız, nefsinizi teslim edeceksiniz, üç. En sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz, dört. Öyleyse unutulmuş olan Osmanlı zamanında bütün boyutlarıyla işlenen, tatbik sahası, tatbik imkanı bulan bu standartlar yok edilmiş. Yani İslam alemi Allah'ın temel emirlerinden yoksun bırakılmış. Şimdi biz sorduğumuz zaman insanlara İslam nedir diye doğru dürüst cevap bile alamıyoruz. İslam teslim olandır. Ve soruyoruz. Bunu açıkladıktan sonra İslam teslim olandır dedikten sonra siz şimdi İslam'sınız. Bana söylediğiniz gibi namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gidiyorsunuz, kelime-i şehadet getiriyorsunuz. Hepsi de farz. Doğru. Ama İslam'ın şartı 5 değildir. Ve İslam teslim olan demektir. Siz namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek ve kelime-i şehadet getirerek neyinizi Allah'a teslim ettiniz? Bugüne kadar hiç kimse bir cevap veremedi. Öyleyse siz nasıl İslam oldunuz? İslam teslim olan demekse ve atalarımız Osmanlı İmparatorluğu boyunca ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettilerse, onlar İslam olmak şerefine nail oldularsa, sizler hiçbir şeyinizi Allah'a teslim etmeden nasıl İslam olursunuz? Ruhunuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. Kur'an bunu açık ve kesin bir şekilde emreder. İşte İslam'ı tıraşlamak isteyen, onun ana damarlarını devre dışı bırakmak isteyen bir takım insanlar bir tatbikat ortaya çıkarmışlar. Demişler ki İslam'ın 5 şartından ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Peki İslam böyle mi olunur dediğimiz zaman, tamam, bizim atalarımız bize bunları öğrettiler. Hayır, atalarınız size onları öğretmedi. Siz değiştirdiniz. Atalarınız Osmanlı'dır. Osmanlı'da padişahlar da mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindeydiler. O padişahların onlara dini öğreten lalaları vardı. Adına lala denirdi. Onlar Allah'ın tasavvuf ervabıydı. Ruhlarını da fizik bedenlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenlerden oluşurdu. Sevgili kardeşlerim, atalarımızı hiç unutmayalım. Onlar İslam'ı yeterli boyutlarda, bütün boyutlarıyla yaşadılar. İşte koskoca bir Osmanlı İmparatorluğu, padişahlar da tasavvuftandı. Ordu bütünüyle tasavvuftandı. Aklınıza gelen her meslek grubu hepsi tasavvuftandı. Tasavvuf bütün boyutlarıyla Osmanlı'nın her yönünde en güzel standartlarda yaşandı ve Osmanlı İmparatorluğu hep bu istikamette huzur içinde
insanlara dinlerini öğretti. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki zamanımızda bu din konusunda insanlara bilgi verenler, İslam deyince hep İslam'ın 5 şartını öne sürüyorlar, daha ötesi yok. Tamam, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi farz. Ama namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek hiç kimseyi İslam yapamaz. Bir insanın İslam olabilmesi, onun Allah'a teslim olabilmesiyle mümkündür. İslam, teslim olan demektir. Şimdi biz zamanımız ileri gelenlerine soruyoruz. Diyoruz ki İslam teslim olan demek değil mi? Evet. Peki siz Allah'a neyinizi teslim ettiniz? Siz namaz kılıyorsunuz. Tamam. Oruç tutuyorsunuz. Tamam. Zekat veriyorsunuz. Tamam. Hacca gidiyorsunuz. Tamam. Kelime-i şehadet de getiriyorsunuz. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyorsunuz. O da tamam. Ama ineğinizi Allah'a teslim ettiniz de biz İslam olduk, yani Allah'a teslim olduk diyebiliyorsunuz bana. Cevap yok. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala teslim olmamızı istiyor. Mürşitler onun için vardır. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmişse, el öpmüşse, tabiyetini gerçekleştirmişse, o Allah'ın emrini yerine getirmiştir. Tabiyet, ruhun Allah'a ulaşmasını ifade eder. Kim mürşidini Allah'tan sormuşsa, Allah'tan mürşidini öğrenmişse, o mürşide ulaşıp onun elini öpmek şerefine tabi olmuşsa, o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bu kişinin ruhu 7-8 aylık bir zaman parçasında Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur. Yok olur. Ne olmuştur? Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. İşte İslam budur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olmuştur. Bütün insanlar için İslam alemi bu standartları yaşamış Osmanlı İmparatorluğu boyunca. Sonra bir tatbikat onun yerini boşaltarak İslam'ın şartı 5'tir diye bütün insanları Allah'ın hidayetinden mahrum etmeye çalışan bir dizaynı ortaya koymuşlardır. Hala da bu öğretilir. İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Tamam. 5'i de farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi farz. Ama biz onlara sormaz mıyız? Senin dinin İslam dini ise, İslam dini teslim dini olduğuna göre sen bunun aksini iddia edebilir misin? İslam kelimesinin manası teslim olan değildir diyebilir misin? Hiç kimse bu tarzda bir ifadeyi kullanamaz. İslam
teslim olan değildir diyemez. İslam teslim olan manasına gelir. O zaman sevgili kardeşlerim, ne kadar büyük şeyleri kaybetmiş olduğumuzun farkında mıyız? Osmanlı İmparatorluğu boyunca bütün padişahların tasavvuftan olduğu bir ülke düşünün. Bütün askerin tasavvuftan olduğu bir ülke düşünün. Bütün standartlarda nerede kimler çalışıyorsa hepsinin tasavvuftan olduğunu hiç unutmayın. Onun için Osmanlı İmparatorluğu bir dünya imparatorluğu hüviyetine ulaşmıştır. Ve büyük hamleler yapmıştır. Başarıları muhteşemdir.

Böyleydi Türkiye. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir gerçektir ki bugün de bundan değişik bir durumda değildir. Hala İslam'ın şartı 5'tir diye insanlar iddiada bulunurlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Senin dinin nedir dediğimiz zaman İslam'dır diyorlar. İslam ne mana ifade ediyor sana? Teslim olan manasına gelmiyor mu? Geliyor demek mecburiyetler, alternatifleri yok çünkü o manada. Şimdi ben sana sorabilir miyim? Sen Allah'a İslam oldum diyorsun, İslam oldum diyorsun. Sen Allah'a neyini teslim ettin de İslam oldun? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Allah'a neyini teslim ettin? Sevgili kardeşlerim, burada bir müthiş dinden uzaklaştırma gayretini görüyoruz. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesi onlar için bir kurtuluştur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip ölürse cehenneme girmez. Birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olup da ölse gideceği yer ikinci kat cennettir. Yaşarsa mutlaka ruhunu Allah'a teslim edecektir o kişi. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse. Çünkü Allah'ın sözü var. Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala sözünü hiçbir zaman değiştirmez. Mutlaka yerine getirir. Böyle bir standartta İnsanların İslam dinini unutup İslam'ın 5 şartı vardır tarzındaki bir açıklamayla namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan olmasının sağlanması İslam'ın yaşanması değildir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesindir. O Allah'a teslim olmamızı istiyor. Ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi, fizik bedenimizi teslim etmemizi, nefsimizi teslim etmemizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi istiyor. Şimdi bana sorarsa insanlar, yani bizim cennete girmemiz için ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemiz mi gerekiyor? Sevgili kardeşlerim diyoruz biz de, hepsi farz. Ama sizin cehennemden kurtulmanız için bunların hepsini gerçekleştirmeniz gerekmiyor. Daha Allah'a ulaşmaya dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Dilemişsiniz mutlaka Allah-u Teala mürşit sevgisi verir size. Mürşidinize ulaşıp tabi olursunuz. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve Allah'a ulaşır. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Fizik bedeninizi teslim edersiniz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizi teslim ederseniz beşinci kat cennet. Muhlis olursanız altıncı kat cennet. İradenizi Allah'a teslim ederseniz yedinci kat cennet sizin olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın genel kaidesi bu istikametidir, budur. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Allah Teala'nın dizaynı bütün insanlar için bu standardı gösteriyor.

Kardeşlerim, hepinizin görevi bizden öğrendiğiniz bu dinle insanları kurtarmaktır. Ama biz de size İslam'ın 5 şartını öğretseydik, her şey bu kadardır deseydik, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, o zaman görevimizi yapmamış olurduk. Onun için biz Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki dinimizi insanlardan öğrenmedik. Dinimizi Allah'tan öğrendik ve Allah'ın bize öğrettiği din İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek yere farzdır. Yani bunların hepsini teslim edemezsek cehenneme mi gideriz? Olur mu sevgili kardeşlerim? Tam aksine bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete Allah Teala onu gönderir. Mürşidine tabi olsa ve ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır mürşidine tabi olduğu cihetle. Ruh vücuttan ayrılacaktır. 7-8 aylık bir devrede Allah'a mutlaka ulaşır. O zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Bu üçüncü kat cennete kadar olan taraf Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Buyuruyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. Buradaki işaret son derece açık sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar Allah Teala'nın emrini yerine getirmek ister. İslam teslim olan demektir. O kişi ruhunu Allah'a teslim etmek için bir gayret sarf etmesi gerekmez. Allah'a ulaşmayı dilediği an ruhu bedenden ayrılacaktır. Mürşidine tabi olduğu an ruhu bedenden ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Ne olmuştur? Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Sonra fizik bedenin teslimi gelir. Sonra nefsin teslimi gelir. Sonra mühendis olmak gelir. Sonra iradeyi teslim etmek gelir. Bütün insanlar için Allah Teala hiç de zorluklar koymamış sevgili kardeşlerim. Her ulaşılan daha üstün sonucun arkasında biraz daha fazla Allah'a yaklaşmak söz konusudur. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu standartta ölse birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor ve ruhu vücudundan ayrılıyor. Ama vücuttan ayrılan ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennete girer. Fizik vücudunu teslim etse dördüncü kat cennete gider. Nefsini teslim etse beşinci kat cennete gider. Munis olsa altıncı kat cennete girer. İradesini Allah'a teslim etse yedinci kat cennete girer. 7 tane cennet katı Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Ve her birisi bir kademeye tam olarak uymaktadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey onların mutluluğudur. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes Allah ile olan ilişkilerini en güzele ulaştırsın. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşasın. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep mutlu olmak isterler. Ama mutlu olmanın gerçek standartlarını yerlerine koyamazlar. Ne istiyor Allah Teala insanlardan? Onların mutlu olmalarını. Mutlu olmak hiç de zor bir şey değil sevgili kardeşlerim.
bir insanın Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilemesi onun mutluluk yolunu mutlak olarak açar. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan Allah Teala tarafından mürşit sevgisiyle donatılacaktır. O kişi mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman ruhu mutlaka vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu kişinin ruhu da diğerleriyle beraber Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne oldu? Bu kişi ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırarak ermiş evliya oldu. Velilerden ermiş olan. Ermiş olan ruhunu Allah'a ulaştırmış olandır. İslam'da ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi diye 4 tane teslim söz konusudur. Allah Teala en üst seviyeye bu teslimlerin hepsini gerçekleştirenleri alır. Ruhunu da fizik bedeninde, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden kişi Allah'ın emirlerini gerçek anlamda bütünüyle hedefe ulaşarak başarmıştır, tamamlamıştır. Öyleyse Allah'ın istediğine, dinimize İslam dini diyen, teslim dini adını veren Yüce Rabbimiz, bizlere teslim olmamızı bu ismi kullanarak ilham ediyor. Aynı zamanda emrediyor. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de hepimiz Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Ama insan var, ruhunu Allah'a teslim eder. İnsan var, fizik vücudunu da teslim eder. Daha ötede insan var, nefsini de teslim eder. Nihayet iradesini de Allah'a teslim eder. İnsanlar çeşitli kademelere ayrılırlar. Buna dayalı olarak Allah Teala 7 ayrı kat cennet oluşturmuştur. 7 ayrı kat cehennemi de Allah Teala dizayn etmiştir. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey insanların hepsinin Allah'ın cennetine girmeleridir. Zor bir şey mi sevgili kardeşlerim? Ne olur bir Allah'a ulaşmayı dilesek? Ne kaybederiz ki? Eğer Allah Teala bu dileğimizi kabul ederse, bizi mutlaka mürşide ulaştırmak üzere hayret namazı kılmamızı emretmiş. Hayret namazını kılan insan birinci de görmesi bile, ikinci de veya üçüncü de mürşidini Allah Teala mutlaka ona gösterir. Ve kişi gidip mürşidine tabi olduğu zaman İkinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu da vücudunu terk eder. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir zamanın sonunda bu kişinin ruhu da Allah'a ulaşır. Ne olmuştur kişi? Ermiş evliya olmuştur. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu Allah Teala'nın emridir. İslam teslim olan demektir. Bu teslimlerin birincisi ruhun teslimidir. Sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, sonra iradeyi Allah'a teslim etmek, birbirinin arkasından gelen noktalardır. Böylece bütün insanlar için Allah-u Teala onların mutluluğunu hedef alarak yollar açmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan da cennete girer. İradesini Allah'a teslim eden bir insan da cennete girer. Ama biri birinci kat cennete, biri yedinci kat cennete girer. Öyleyse Allah Teala'nın
bütün insanlar için hedef gösterdiği şey onların mutluluğudur. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada insan ne kadar yaşar? 100 sene yaşasın, 120 sene yaşasın. Ama geçecek ve zaman tükenecektir. Kişi de mutlaka ölecektir. Önemli olan sonsuza kadar geçecek olan bir zaman süresince cennette veya cehennemde olmaktır. İşte insanlar bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadıkları için Allah-u Teala'nın emirlerini hiçe sayarlar ve de Allah'a ulaşmayı dilemezler. Mesela koskoca bir İslam alemi biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz, İslam'ın şartı beştir derler. Neye dayalı olarak söylediklerini sorduğumuz zaman bize hocalarımız böyle öğretti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Peki sevgili kardeşlerim, senin dininin adı ne? İslam. İslam ne demek? Teslim olan demek değil mi? İstersen hocanı da al, gelin beraber konuşalım. Eğer İslam kelimesi teslim olan kelimesi ise sen Allah'a neyini teslim ettin? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhunu da fizik bedeninde, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et buyuruyor ayrı ayrı ayetlerde. Bu teslimlerden hangisini yaptın? Sevgili kardeşlerim, insanlar namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler ve birçok hoca onlara tamam, İslam'ın şartı beştir, bu kadar. Bunu yaptıysan mesele yok. Allah'ın cennetine mutlaka girersin derler. Ama Allah-u Teala'nın istediği onun ötesi. Evvela onlara bir şey sormalısınız. Senin dininin adı ne? Benim dinimin adı İslam dini diyecek. İslam dini ne demek? İslam teslim olan demek değil mi? Hayır demesi mümkün değil. İslam teslim olan demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşim, sen namaz kılıyorsun, güzel oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun, kelime-i şehadet de getiriyorsun. Ama bunları yaparak Allah-u Teala'ya neyini teslim edeceksin? Neyini teslim edebilirsin? Bir defa ruhunun, senin ruhunun vücudundan ayrılabilmesi Allah'tan mürşidini sormakla mümkündür. Allah'ın gösterdiği mürşide veya onun senin bulunduğun çevredeki bir vekiline ulaşarak ona tabi olmakla gerçekleşir. Tabiyet senin ruhunun vücuttan ayrılmasına, vücudundan ayrılmasına ve Allah'a doğru yola çıkmasına sebebiyet verir. Kafileye katılan senin de ruhun 7-8 aylık bir devre içinde mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ulaştığı zaman da sen ermiş evliya olacaksın. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olup da ölürse ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse üçüncü kat cennete girer. Fizik vücudunu Allah'a teslim edince dördüncü kat cennete girer. Nefsini teslim edince beşinci kat cennete girer. Muhlis olunca altıncı kat cennete girer. İradesini de Allah'a teslim edince yedinci kat cennete girer. Cennetlerin hepsi bu kadardır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için yapılması lazım gelen şey açık ve kesindir. Dinimiz İslam dinidir. Yani teslim olanların dinidir. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. O kişi namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet de getirir. Ama ne ruhunu, ne fizik bedenini, ne nefsini, ne iradesini
Allah'a teslim edemez. Öyleyse dinimiz İslam dini ise, teslim dini ise, Allah-u Teala hepimize emretmişse ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana teslim edeceksiniz emrini vermişse, bu sebeple dinimiz İslam dini, yani Allah'a teslim olanların dini olarak değerlendiriliyorsa, İslam'ın beş şartıyla yaşayan ve bunu yeterli bulan sevgili alimlerimiz doğruyu mu söylemiş oluyorlar acaba? Bunu onları hatırlattığımız zaman ayetlerle bugüne kadar hiç kimse aksini iddia edemedi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanların kurtulmasını ister. Herkesin cennete girmesini ister ve sadece bir dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyen bir insan birinci kat cennete girer. Onun üzerine hacet namazını kılarsa Allah mutlaka o kişiye mürşidini gösterecektir. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman mürşidinin elini öperek o kişi ikinci kat cennetin sahibi olacaktır ve ruhu vücudunu mutlaka terk edecektir. Vücudu terk eden ruh eninde sonunda 7-8 aylık bir devrenin içinde Allah'a o kişinin gayretlerine zikir yaparak Allah'a ulaşacaktır. Bu Allah'a teslimin standardıdır. İşte ne olmuştur? Kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. Sonra fizik bedenini teslim edecektir. Sonra nefsini teslim edecektir. Sonra muhlis olacaktır. En sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve her birinde bir üst kat cennete çıkacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olup da ölen bir kişi ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştıran ve ölen bir kişi üçüncü kat cennete girer. Fizik bedenini teslim eden dördüncü kat cennete, nefsini teslim eden beşinci kat cennete, muhlis olan altıncı kat cennete, İradesini Allah'a teslim eden kişi 7. kat cennete girer. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedefleri daha güzele dönüştürüyor. Ve Allah Teala her şeye kadirdir. Sözünü tutmaması da mümkün değildir. O Allah'tır. Mutlaka verdiği sözü yerine getirir. Ve insanlar da Allah'ın emirlerini hangi ölçüde tahakkuk ettirebilirlerse o ölçüde bu güzellikten faydalanırlar. Allah Teala 7 kat cenneti, idari cenneti usule getiren Allah Teala, yaratan Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyip dölen bir insanı birinci kat cennete ulaştırırken ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden bir insanı 7. kat cennete ulaştırıyor. Öyleyse sıralama yaparsak bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de öldü, 1. kat cennete girer. Mürşidine tabi olarak öldü, 2. kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, öldü, 3. kat cennete girer. Fizik bedenini Allah'a teslim etti, 4. Nefsini teslim etti, 5. Muhlis oldu, 6. iradesini Allah'a teslim etti, 7. kat cennetin sahibi oldu. İşte Allah'ın kanunları bunlardır sevgili kardeşlerim. İnsanların Allah'tan öğrenmeleri lazım gelen daha çok şey var. Allah Teala bütün insanların cennete girmesini ister. Ve gördüğünüz gibi sadece bir dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırıyorum demek bile bir insanı birinci kat cennete götürebiliyor. Allah Teala standartlarını koymuş. Kimin birinci kata, kimin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara yükselebileceğini, o cennetlerin birine girebileceğini açık açık Kur'an-ı Kerim'de hükümlendirmiş. Bu durumda
İnsanlar hiç kimseyi sorumlu tutamazlar kendilerinden başka. Ya Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Şimdi insanları sorduğumuz zaman onlardan aldığımız cevap, ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zekat veriyorum, hacca gidiyorum, kelime-i şehadet de getirdim. Bunlar İslam'ın 5 şartı değil mi? Evet, ben İslam'ın 5 şartını da yerine getirdim. Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zekat veriyorum, hacca gidiyorum, kelime-i şehadet getiriyorum. Peki Allah'a ulaşmayı diledin mi? Yok. Peki mürşidine tabi oldun mu? Hayır. Ruhunu Allah'a teslim ettin mi? Hayır. Fizik bedenini teslim ettin mi? Hayır. Nefsini teslim ettin mi? Hayır. Mucize oldun mu? Hayır. İradeni Allah'a teslim ettin mi? Hayır. Bunları yapmadım. Yapmadıysan nasıl cennete gireceğini zannediyorsun? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Mürşidine tabi olup da ölürse ikinci kat cennetin sahibidir ve ruhu vücudundan ayrılmıştır zaten. O ruh neticede Allah'a ulaşacaktır. Sonra insanların adım adım hedef tayin ettikleri muhtevalar var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve Allah'a iradeyi teslim etmek. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Tam 7 tane safa oldu. Bu 7 safanın her birisi insanı daha üst kat, daha üst kat, daha üst kat cennetlere ulaştırır. Hepimiz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Allah-u Teala herkesin kurtulmasını, herkesin cennetine girmesini ister. Bunun için de o kadar kolaylıklar koymuştur ki, insanlar baktıkları zaman Allah-u Teala'nın ne kadar hayırhah olduğunu, ne kadar insanları sevdiğini anlamalılar. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi cehenneme gitmiyor sevgili kardeşlerim. Birinci kat cennete giriyor. Mürşidine tabi olup da ölen bir kişi ikinci kat cennete giriyor ve ruhu vücudundan ayrılarak gidiyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran bir kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik bedenini teslim ettiyse dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim ederse beşinci kat cennetin sahibi. Mulis olursa altıncı kat cennetin sahibi. İradesini teslim ederse yedinci kat cennetin sahibi oluyor. Son kat cennet. Bunların hepsini Allah-u Teala biz insanlara hediye olarak veriyor sevgili kardeşlerim. Ve buna rağmen bir büyük bir hataya düşüyor din adamlarımız. Biz diyorlar namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz. Allah bizi mutlaka cennetine alacaktır. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet getiririz. Allah-u Teala'nın cennetlerine bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennete giriyor. Bu hedefe ulaşmak için mürşidine giden, tabi olan bir kişi ki vücudundan ruhu ayrılmasının için bunu yapmak mecburiyetindedir. Bunu yaptığı zaman ruhu Allah'a ulaşmasa da ikinci kat cennetin sahibidir. Ama normal standartlarda kişi yaşamaya devam ediyorsa vücuttan ayrılan ruh mutlaka 7-8 aylık bir zaman devresinde üçüncü kat cennete ulaşır. Kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Sonra fizik vücudunu teslim eder. Dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim eder. Beşinci kat cennetin sahibi olur. Mulis olur. Altıncı kat cennetin sahibi olur. İradesini Allah'a teslim eder. Yedinci kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlardan bu
en kolay şeylerin yapılmasını istiyor. Allah yolunda hiçbir gayret sarf etmeden hiçbir yere gidilmez. Allah Teala biz insanlardan ne istiyor diye baktığımız zaman onun bizden çok bir şey istemediğini görüyoruz. Bu standartlarda kişinin Allah'tan talep etmesi lazım gelen bir şeyler olduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefi açık ve kesindir. Ne istiyor Allah Teala insanlardan? Cennete girmelerini. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden birinci kat cennete giremez. Mürşidine tabi olmadan ikinci kat cennete giremez. Ruhunu Allah'a ulaştırmadan üçüncü kat cennete giremez. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeden dördüncü kat cennete giremez. Nefsini teslim etmeden beşinci kat cennete giremez. Mulis olmadan altıncı kat cennete giremez. İradesini Allah'a teslim etmedikçe yedinci kat cennete giremez. Allah Teala cennetler için böyle bir muhtevayı koymuş ki insanlar ne yaptıklarını bilsinler diye, ne yapacaklarını bilsinler diye. Cenneti isteyen insan mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. İşte İslam'ın beş şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Gördünüz ki bu cennetlerden hiçbirisine açık değil. Bu şeytanın İslam alemine ulaştırdığı en büyük negatif faktördür. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse birinci kat cennete girerler. Mutlaka mürşitlerine tabi olmak mecburiyetindeler ikinci kat cennet için. Tabiyetten sonra vücudundan ayrılan ruhunun Allah'a ulaşması lazım ki kişi üçüncü kat cennete girsin. Böyle fizik vücudun teslim 4, nefsini teslim et 5, muhlis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek insanları 7. kat cennete ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki din adamlarımız bunların üzerine durmak gereğini bile duymuyorlar. Onlara göre İslam'ın 5 şartı var: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptınız mı diyorlar. Tamam, kurtulursunuz. Ama Allah Teala öyle demiyor. Bunların hemen yanı başına koyduğumuz zaman hakikatleri, ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin birinci kat cennete girdiklerini görüyoruz. Mürşidine tabi olan insanların ikinci kat cennete girdiğini görüyoruz ve Allah Teala bu noktada ruhların vücuttan ayrıldığını ve Allah'a doğru yola çıktığını söylüyor. Allah'a ulaşan ruh, üçüncü kat cennetin sahibini ifade eder. Sonra fizik vücut teslimi, dördüncü kat cennet, nefsin teslimi, beşinci kat cennet, muhlis olmak, altıncı kat cennet ve iradeyi Allah'a teslim etmek, yedinci kat cenneti ifade ediyor. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesindir. O insanları seviyor ve hepsinin kurtulmasını istiyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın istediği şey bu kadar açık, bu kadar kesin. Allah Teala bütün insanlardan hedefe ulaşmalarını istiyor. Son derece kolay standartlar koymuş. Bir dilek: ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Kişi bunu diledi ve öldü. Birinci kat cennetin sahibi. Hiçbir şey yapmadı ama bir talepte bulundu. Allah'a ulaşmayı diledi. Bir kişi bu hedefe yönelik olarak mürşidine tabi olur ölürse ikinci kat cennetin sahibi. Tabi olması ruhunun mutlaka vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru yola çıkmasını intac eder, sonuçlandırır ve kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sonra fizik vücut teslimi 4, nefs teslimi 5, mucize olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cennet.
Sevgili kardeşlerim, din adamlarımız bu konularla hiç meşgul değiller. Onlara göre sadece İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte Osmanlı'dan bu tarafa kaybettiğimiz en büyük faktörler bunlardır. Osmanlı İmparatorluğu boyunca bütün ordu tasavvuftandı. Bütün esnaf tasavvuftandı. Herkes tasavvuf ehliydi. Herkes mürşidine tabiydi. Ve gidecekleri yer hep cennet oldu. Sonra sevgili kardeşlerim, dinimizden adım adım insanlar ayrıldılar. Allah'a ulaşmayı dilemek şöyle dursun. Dindar olanların negatif istikamette bir şeylere, bakışlara muhatap olduğu vakalarıyla karşılaştık. Sevgili kardeşlerim, hepimiz evvela Allah'ı düşünmeliyiz. Allah bizden ne istiyor? Allah bizden Allah'a ulaşmamızı istiyor. Ruhumuzu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı istiyor. Sonra ne istiyor? Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemizi istiyor. Sonra irademizi de Allah'a teslim etmek istiyor. Biz ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetinde miyiz? Evet, mecburiyetindeyiz. Yani bunları teslim etmezsek cehenneme mi gideriz? Yok. Kim dedi evladım böyle bir şey size? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Ama acaba gerçekten dilemiş misiniz? Bu açık bir şekilde sizde belli olur. Eğer bir mürşide tabi olmayı mutlak olarak iç dünyanız talep ediyorsa, o zaman bilin ki siz evet bu konuda kazandınız birinci kat cenneti. Çünkü sadece onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dileyenler birinci kat cennete girer ki o dileyenler mutlaka mürşit sevgisini kalplerinde hissedecek olanlardır. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide veya onun bir vekiline tabi olmakla ikinci kat cennete girmek imkanında sahip olurlar. Bu neyi sağlar? Onların ruhlarının vücutlarından ayrılmasına. Ne olur ruh vücuttan ayrılırsa? Ruh vücuttan ayrılırsa o Allah'a doğru yola çıkar. Ve 7-8 aylık bir devrenin içinde, bir zaman parçasında o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ne olur ulaşırsa bu kişi ermiş evliya olur. Yani ruhu vücudundan ayrılmış ve Allah'a ulaşmış olan, Allah'a ermiş olan bir insan. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Dördüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra nefsini teslim edecektir. 5. Sonra muhlis olacaktır. 6. Sonra iradesini teslim edecektir. 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin sevgili kardeşlerim. İnsanlar İslam'ın şartı 5'tir diye bir büyük hataya düşüyorlar. Peki bunlar zaten farz değil mi? Evet, hepsi farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Ama namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bu insanlara sorarız biz. Bizim dinimizin adı ne sevgili kardeşim? İslam. İslam ne demek? Söylemek istemeyecektir ama biz söylüyoruz o zaman. O da Kur'an-ı Kerim'e baktığı zaman görüyor.
İslam teslim olan demek. Peki bizim dinimiz İslam dini ise Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde bir ruhumuzu, iki fizik bedenimizi, üç nefsimizi, dört irademizi Allah'a teslim etmemizi farz kılıyorsa bize ve biz bunların hiçbirini gerçekleştirmiyorsak o zaman cennete girebilir miyiz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan birinci kat cennete giremez. Mürşidine tabi olmayan bir insan ikinci kat cennete giremez. Ruhunu Allah'a ulaştırmayan bir insan üçüncü kat cennete giremez. Fizik bedenini Allah teslim etmeyen kişi dördüncü kat cennete giremez. Nefsini teslim etmeyen kişi beşinci kat cennete giremez. Muhis olmayan kişi altıncı kat cennete giremez. İradesini teslim etmeyen kişi yedinci kat cennete giremez. Bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Ne yazık ki İslam aleminin büyük kısmı tarafından unutulmuş hakikatlerdir bunlar. Sevgili kardeşlerim, din İslam'ın beş şartından ibaret değildir. Dinimizin adı İslam dini olduğuna göre şunu bileceğiz ki dinimiz Allah'a teslim dinidir. Hiç kimse mürşidine tabi olmaksızın ruhunu Allah'a teslim edemez. Bundan sonraki fizik bedenini teslim, nefsini teslim, iradesini teslim de o kişide hiçbir zaman tahakkuk etmez. Oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ı İslam'ın beş şartına bağlayarak onu hapsedenler, İslam'ı hapsedenler bir büyük hatanın içindedirler. Allah'ın kanunlarını kimse örtemez. Allah'a açık ve kesin bir şekilde 7 tane cennet koymuş. Ve bu cennetlerin vasıflarını sıralamış. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insan birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olan ve ölen bir kişi ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'laştıran ve ölen bir kişi üçüncü kat cennete girer. Fizik bedenini teslim eden dördüncü kat. Nefsini teslim eden beşinci kat. Muhlis olan altıncı kat. İradesini Allah'a teslim eden yedinci kat cennete girer. Cennetlerin sayısı yedidir. Ve her birisi bu merdivenin bir basamağını teşkil eder. Biz insanlar bu büyük hakikatleri öğrenmek ve tatbik etmek mecburiyetindeyiz. İslam, İslam'ın beş şartından ibaret değildir. Evet, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. Ama hedefi tam olarak insanlara veremez. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, Allah Teala şartlarını koşmuş. Açık bir şekilde koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan bir kişi ikinci kat cennete giriyor. Tabi olan bir kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Üçüncü kat cennet. Fizik bedenini teslim ediyor. Dördüncü kat cennet. Nefsini teslim ediyor. Beşinci kat cennet. Muhlis oluyor. Altıncı kat cennet, iradesini de Allah teslim ediyor. Yedinci kat cennet. Kanunlar, Kur'an kanunları açık ve kesin bir şekilde bütün insanlara bu ihtarı yapıyor. Ve neticeyi görüyoruz sevgili kardeşlerim. Netice korkunç. İnsanlar diyorlar ki İslam'ın beş şartı vardır. Biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet getiririz. Ve İslam'ın beş şartı burada tamamlanır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen yok. Dileyen yok. Birinci kat cennet yok. Mürşide tabiyet yok. İkinci kat cennet yok. Ruhun Allah'a ulaşması yok. Üçüncü kat cennet yok. Fizik bedenin teslimi yok. Dördüncü kat cennet yok. Bu yedi kat cennetin hiçbirisi bu insanlarda oluşmuyor sevgili kardeşlerim. İslam alemi korkunç bir tuzağa düşmüş vaziyettedir. Bu tuzağı yerli yerine koyalım sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala'nın ne istediğine dikkatle bakalım.
Kur'an-ı Kerim biz insanlara ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartına baktığımız zaman namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek bu teslimlerden hiçbirini ifade etmiyor. Namaz kılmak da farz, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farz. Ama hiçbir cennete götürmüyor insanları. Sevgili kardeşlerim, nasıl böyle bir korkunç tuzağa düşebilir koskoca bir İslam alemi? İnanılmaz görünüyor insana. Ama ne yazık ki bu tuzağa düşmüş vaziyetteyiz. Onun için biz hayatımızı buna vakfettik. Bütün insanlara Kur'an hakikatlerini anlatmakla vazifeliyiz. Şimdi bizi dinleyen sizler bunları Kur'an-ı Kerim'den inceleyerek hakikatleri öğrenmelisiniz. Başka insanlara da bunları anlatmaya çalışmalısınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sualleriniz için açıkız.

0: sevdiğini izleyenler, dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla iyi geçinemez. Belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla iyi geçinemez. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla geçinemez. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
1: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin, kendinizdeki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar acıksa o kadar kendini hissettirir size.
1: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Ayaklanan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları topu size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız farkına geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
0: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik ederseler ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezri, sıfırın yapabilecek olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim titreye ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır. pozitif bir tesire ulaşmanız asıldır.

İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Kulaklarınızı Allah'ın sohbetine ne kadar açarsanız o kadar mutlu olursunuz.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Efendimiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir kez daha Hidayet Güneşimiz Muhterem Efendimizle tüm dünyayı aydınlatan bir konferansta bir arada kıldı. Muhterem Efendimiz ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. Muhterem Efendimiz suallerimize geçmeden önce konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimiz var. Ben size iki sual arz ederken onların hazırlıklarını yapmaları uygun mudur Muhterem Efendimiz?
1: Uygun tabii inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. İzmir Gazi Emir konferans salonundan bir misafirimiz. Bugüne kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyi duymamıştım. Bugün ben de Allah'a ulaşmayı dilersem ve mürşidime tabi olursam benim de günahlarım silinir mi Muhterem Efendimiz?
1: Allah'a ulaşmayı dilemek de mürşide tabi etse günahları silmez. Ama dilemeyen bir insanın da hedeflere ulaşması, cehenneme, cennete girmesi mümkün değil. Allah Teala 7 tane cennet oluşturmuş. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan 1. kat cennete giremez. Mürşidine tabi olmayan kişi 2. kat cennete giremez. Ruhunu Allah'a ulaştırmayan kişi 3. kat cennete giremez. Fizik bedenini teslim etmeyen kişi 4. kat cennete girer. Giremez. Nefsini teslim etmeyen bir insan 5. kat cennete giremez. Muhlis olmayan kişi 6. kat cennete giremez. İradesini Allah'a teslim etmeyen kişi 7. kat cennete giremez. Bunların her birisi bir safhadır. Ve ne yazık ki insanların koskoca bir İslam alemindeki insanların çoğunun bilmediği hakikatlerden bahsediyoruz. Ha, belki diyecek olan vardır ki, peki bunca insan bilmiyor da sen mi biliyorsun? Evet, ben biliyorum. Çünkü ben bunları insanlardan öğrenmedim, Allah'tan öğrendim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece insanları kurtarmak için yaşıyoruz. Ne yazık ki din unutulmuş. İslam dini namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret addediliyor artık. Evet, namaz kılmak da farz. Oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farz. Ama bu kişi nasıl İslam olacak? Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra, mürşidine tabi olmadıktan sonra bu kişinin ruhu nasıl Allah-u Teala'ya ulaşacak? Bu kişi nasıl Allah'a teslim olacak? Dinimizin adı İslam dini değil mi? İslam dini teslim dini değil mi? Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemiz Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmamış mı? Nasıl oluyor da bunların hepsini unutabiliyoruz sevgili kardeşlerim? Ve İslam'ı hiç utanmadan namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret bir din olarak kabul edebiliyoruz. Nasıl insanlar Allah-u Teala'ya ruhlarını ulaştıracaklar da Allah'a teslim olabilecekler? Bu ruh Allah'a teslim edildikten sonra fizik vücudun teslimi hiçbir şekilde mümkün değildir. Nefsin teslimi daimi zikirden evvel asla mümkün değildir. İradenin teslimi gene daimi zikirsiz mümkün değildir. Bu hakikatlerin hiçbirinden haberdar olmayan insanlar ahkam kesiyorlar. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bizden aldığınız bu ilimle Kur'an ayetlerini ayet ayet başka insanlara anlatmakla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar ama siz biliyorsunuz. Ve onları öğretmekle vazifelisiniz. Gidiyorsunuz, konuşuyorsunuz din adamlarıyla. Diyorlar ki İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Onlara Kur'an-ı Kerim'in 7'li bir sistem üzerine oturtulduğunu bildirmek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek, 6.'sı teslimler. 7.'si ve en önemlisi de 7.'si İslam teslim olan demektir. Şu anda İslam aleminin belki %90'ı belki daha fazlası namaz kılmanın, oruç tutmanın, zekat vermenin, harca gitmenin ve kelime-i şehadet getirmenin yeterli olduğunu düşünüyor. Halbuki dinimiz İslam dini sevgili kardeşlerim. Yani Allah'a teslim olanların dini. Neyinizi Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz? Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek hiçbir şeyinizi. Allah Teala ne emrediyor Kur'an-ı Kerim'de? Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz diyor. Fizik bedeninizi, nefsinizi, muhlis olacaksınız diyor. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz diyor. Hepsi adım adım Allah Teala tarafından emredilmiş farzlar ve zamanımızda unutulmuş sevgili kardeşlerim. Buna müsaade etmemeliyiz. İnsanlara Allah'ın hakikatlerini öğretmekle hepiniz mükellef olmalısınız. Hepiniz vazifeli olmalısınız. Onların gözümüzün önünde cehenneme gitmesine müsaade etmemelisiniz. Bir defa daha söylüyorum. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan birinci kat cennete giremez. Mürşidine tabi olmayan bir insan ikinci kat cennete giremez. Ruhunu Allah'a ulaştıramayan bir insan üçüncü kat

0: Allah'ın cennetine girirsiniz. Ve de girerken de başka insanlara bu Kur'an hakikatlerini anlatırsınız. Allah-u Teala'nın hepinizi bu hedeflere ulaştırmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Sualler için açıkız. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa Merkez konferans salonundan bir misafirimiz. Bizim gibi bir insan olan bir mürşidin elini öperek tövbe etmenin diğer tövbelerden farkı nedir muhterem efendimiz?
0: Diğer kişilerden farkı onların kendi mürşitlerinden cereyanı almalarıdır. Cereyanın alınmadığı bir kişiye tabi olup da tabi olduğunu düşünen bir kişi aslında gerçek tabiyeti gerçekleştirememiştir. Çünkü cereyan ona geçmemiştir. Cereyanı alamayan bir insanda hedeflere, Allah'ın emrettiği hedeflere ulaşamaz sevgili kardeşlerim. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cenneti ifade ederse ama ikinci kat cennet için mutlaka bir mürşide tabiyet ve cereyanın alınması gerekiyorsa, bu yapılmadıysa kişi asla ikinci kat cennete giremez. Bütün insanlar için Allah Teala istiyor ki onlar cennete girsinler. Ve Kur'an-ı Kerim, ondan evvel Tevrat, pardon İncil, ondan evvel de Tevrat, 3 tane peygambere indirilen Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim, 3'ü içinde hedef tayini oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, insan olarak herhangi bir dinin sahibi olan insanlara onları küçülterek bakmaktan vazgeçmeliyiz. O insanlar da mürşitlerine tabi olmuşlardır. Tabi tabi olanlar için konuşuyoruz. Ve böyle bir dizaynda da onların mürşitleriyle bütün bu istikametteki mürşitlerle bir toplantı yaptık. Ve gördük ki onlara gösterdik ki kendi kitaplarında da aynı şeyler var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesin kurtulmasını ister. Bu sebeple Tevrat'ı incelediğinizde, İncil'i incelediğinizde onlarda da 7 sefa 4 teslimin mevcut olduğunu göreceksiniz. Ama insanlar bunları unutmuşlar. Her biri ayrı bir hedefe yönelmiş. Bu konuda bir araya geldiğimiz zaman birçok konuda müşterek noktaya ulaştık. Ve bu istikamette 3 kitaplı dinin de aynı hedefleri ifade ettiğini görüyoruz. 7 safa 4 teslim Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de yer almış durumda. Hepimizin görevi var sevgili kardeşlerim. Diğer dinlerin mensuplarına da yaklaşmalıyız. Onlara da kendi kitaplarında bunların mevcut olduğunu anlatmalı ve ispat etmeliyiz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
0: Hazır olan kardeşlerimiz ayağa kalksınlar inşallah. Ayağa kalktılar mı?
1: Hazırlar inşallah muhterem efendimiz, arz ediyorum.
0: Tamam. Başlıyoruz inşallah sevgili kardeşlerim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek
2: Allah'tan
0: kendisine

0: kendisine.
1: Kitap, sancak, taht.
0: Kitap, sancak, taht.
1: Nur ve kılıç verilen.
0: Nur ve kılıç verilen.
1: Mehdi Resul'e.
0: Mehdi Resul'e.
1: Emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek.
0: Emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek.
1: İhsanla tabi olduk.
0: İhsanla tabi olduk.
1: La ilahe illallah.
0: La ilahe illallah.
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: Tabiyetiniz mübarek olsun sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Lalahan Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. İslam'ın 5 şartıyla cennete gidemeyeceğimizi söylediniz. Buna göre bu şartların hayatımızdaki yeri ne olmalıdır muhterem efendimiz?
1: Bunların hepsinin gerçekleşmesi şart. Ama gerçekleşirken asli hedef unutulmamalı. Allah'a ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. Ne kadarını gerçekleştirebilirseniz o kadar üst kat cennete girmek imkanınız olur. İşte namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek ve kelime-i şehadet getirerek İslam'ın 5 şartını yaşamanın bu hedeflere ulaştıramadığını görüyorsunuz. Elbette namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de hepsi farzdır. Ama dinimizin adını hiç unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Dinimizin adı İslam dinidir. Yani Allah'a teslim olan demek İslam. İslam teslim olan demek, Allah'a teslim olan manasına geliyor. Din açısından konuştuğumuz zaman. Onun için dinimize İslam dini denmiş ve Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a teslim olsun. Ruhunu teslim etsin. Fizik bedenini teslim etsin, nefsini teslim etsin, iradesini teslim etsin, en üst kat cennetlere ulaşsın. Peki bunların hepsini gerçekleştiremezse cennete giremez mi? Giremez olur mu? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi kişi. Mürşide tabiyet, ikinci kat cennet. Arkadan ruhun Allah'a teslimi, üçüncü kat cennet. Fizik bedenin teslimi, dördüncü kat cennet. Nefsin teslimi 5. kat cennet, muhlis olmak 6. kat cennet ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cennet. Allah Teala kanunlarını koymuş. Her şey açık ve kesin bir şekilde ortaya konmuş durumda sevgili kardeşlerim. Biz dinimizi Allah'tan öğrendiğimiz için başka insanların söyledikleri bize hiç alakadar etmiyor. O Kur'an-ı Kerim'in sahibi olan Allah ve bize öğretti ki insanlara doğruları öğretmek mecburiyetindesin. Biz de onun için bu istikamette bir gayretin sahibiyiz. Ömür boyunca da bu gayretin sahibi olacağız insanları kurtarmak için. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de farzdır, hacca gitmek de farzdır, kelime-i şehadet de getirmek farzdır. Ama bunlar kurtarmak istikametinde yeterli değildir. Cennetleri Allah Teala ayırmış, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi birinci kat cennete giremez. Mürşidine ulaşamayan bir kişi İkinci kat cennete giremez. Tabi olmayan bir kişi ikinci kat cennete giremez. Ruhunu Allah'alaştırmayan kişi üçüncü kat cennete giremez. Fizik bedenini teslim etmeyen kişi dördüncü kat cennete giremez. Nefsini teslim etmeyen kişi beşinci kat cennete giremez. Muhlis olmayan kişi altıncı kat cennete giremez. İradesini Allah'a teslim etmeyen kişi yedinci kat cennete giremez. Allah'ın cennetleri bu standart üzere dizayn edilmiş. Ve şimdi bizim İslam alemindeki bugünkü tatbikat, namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi ve kelime-i şehadet getirmeyi öneriyor. Bütün insanların cehennemin dışında kalması. sevgili kardeşlerim. Neler oluyor görüyorsunuz. Allah-u Teala'nın kanunları Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ifade edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemek şart. Mürşide tabiyet şart. Ruhun Allah'a ulaşması şart. Fizik bedenin teslimi şart. Nefsin teslimi şart. Munis olmak şart. İrade-i Allah'a teslim etmek şart. Tam 7 tane safa oluşuyor. Bu 7 safanın 7'si de farz. Ama kişi bir tanesini gerçekleştirmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ölmüş. Birinci kat cennete girer. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kadar hayır hak, bu kadar insanların kurtulmasına kapıları ardına kadar açmış. Bir tabiyet ne kaybettirir ki insana sevgili kardeşlerim? Gitse kişi, mürşidine tabi olsa, Allah'tan mürşidine hacet namazını kılarak sorsa, o mürşide gidip tabi olsa, tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibi ve ruhu mutlaka vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da bu ruh mutlaka Allah'a ulaşır. O kişi gerçekten bu hedefin sahibi ise. Ne oldu? Üçüncü kata kadar olan cennet herkes için açık. Herkes üçüncü kat cennete ulaşabilir. Allah-u Teala bu kadar hayırhah, bu kadar insanların kurtulması için kolaylıklar yaratmış ve bir de bakıyoruz ki İslam alemi namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor ve kelime-i şehadet getiriyor. Diyor ki bu İslam'ın 5 şartı. Biz de onlara soruyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet gerçekten farz. Ama bizim dinimiz İslam dini. Yani Allah'a teslim olanların dini. Sen namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyini Allah'a teslim ediyorsun? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Allah-u Teala İslam dini diye seni bir dinin sahibi yapmış ve ruhunu da Allah'a teslim etmen farz, fizik bedenini de teslim etmen farz, nefsini de teslim etmen farz, iradeni de Allah'a teslim etmen farz. Ve bu teslimlerden hiçbirini yapmak gibi bir hedefe yönelik değilsin. Sen nasıl olur da İslam olursun? Sevgili kardeşlerim, oyun oynamıyoruz, şaka yapmıyoruz. Bunlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim hakikatleri ve farz kılınmış hakikatler. Ve hepsinden sıyrılmış insanlar İslam'ın 5 şartına endekslenmiş. İslam alemine yazık oluyor. Suallerinizi bekliyorum sevgili kardeşlerim.
2: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Bursa Küçük Balıklı konferans salonundan bir misafirimiz. Ben namazımı kılıyorum ancak tam manasıyla kıldığım namazdan haz alamıyorum. Yapmış olduğum ibadetlerden zevk alabilmem için ne yapmam gerekir? Açıklarsanız memnun olurum muhterem efendimiz.
1: Bu evladımızın dinin safhalarını iyi öğrenmesi lazım. Her şey bizim dinimizde Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilerse Allah Teala'nın kapıları açtığını görecek. Bu abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecek. Allah Teala ona hacet namazını kılıp mürşidini sorduğu zaman mutlaka mürşidini gösterir. Böyle bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olduğu zaman ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girer. Ve bütün insanlar için son derece kolay bir şey. Ne kaybederler ki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileseler? Ama gerçek anlamda dilerlerse çok şeyler kazanırlar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir insana Allah-u Teala mutlaka hacet namazını kıldığı zaman mürşidine gösterir. Tabiyet, o kişinin ruhunun vücudundan ayrılmasına, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasına sebebiyet verir. Ve ikinci kat cenneti kişi kazanır mürşidine tabiyetle. Ruhu vücudundan ayrılır, 7-8 aylık bir devrede Allah'a ulaşır. Ulaştığı zaman ruhun Allah'a ulaşmasıyla kişi ermiş evliya olur. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki bundan sonrasını yapamadı. Ne yazar? Üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Ama yaparsa sırayla dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat ve yedinci kat cennetlerinde sahibi olacaktır. Bütün insanlar için Allah Teala kademe kademe merdivenleri çıkmayı, onlara imkan sağlayarak onları o hedefe götüren standartları koymuş. Bütün insanlar gayet rahat bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyebilirler. Dilememeleri için hiçbir sebep yok. Ama dilerlerse ne olur? Dilerlerse, Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilerlerse, birinci kat cennetin sahibi olurlar. Peki dilediklerini anlayabilirler mi? Anlayabilirler. Çünkü bu istikamette bu talebi dileyen, bu talepte bulunan, böyle bir dileğin sahibi olan kişiye Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. Gösterirse kişinin yapması lazım gelen şey o mürşide ulaşıp tabi olmaktır. O zaman kişi Allah'laşmayı dilemiş birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine tabi olup ruhu vücudundan ayrılmıştır. İkinci kat cennet ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ermiş evliya olmuştur. Üçüncü kat cennet. Buraya kadar bütün insanlara kapılar açık. Herkes Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka bu hedefe ulaşır. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer 8 aylık bir ömrü varsa ve gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse onun ruhunu Allah'a ulaştırmaması mümkün değildir. Allah mutlaka yardım edip onu o hedefe ulaştıracaktır. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kahramanmaraş Afşin konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ibadet etmek demek, ona kul olmak demek değil mi muhterem efendimiz?
1: Hayır, değil. İbadet deyince biz insanlar namaz kılmayı hedef alırız ve ibadet budur deriz, namaz kılmak. Oysa ki bir bütünden bahsediyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunlar konunun süsleri, konunun temeli teslimlerdir. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi, bir insanın fizik bedenini Allah'a teslim etmesi, ikinci teslim, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, iki, nefsin teslimi, üç, iradenin teslimi, dört. Allah Teala dinimize İslam dini adını vermiş. Teslim olanların dini adını vermiş. Bu sıralamayı da koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Hepsini de farz kılmış. Ruhunu Allah'a teslim etmeyi, fizik bedenini teslim etmeyi, nefsini teslim etmeyi, iradesini teslim etmeyi farz kılmış. Ve şimdi insanlar soruyorlar, bunların hepsini teslim edemezsek cehenneme mi gideriz? Değil sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cenneti kazanırsınız. Ama gerçekten dilemiş misiniz? Bunu Allah Teala'nın vereceği mürşit sevgisiyle anlarsınız. Allah Teala'nın verdiği o sevgiyle iç dünyanızda bir mürşide tabi olmak sizin için vazgeçilmez bir hüviyet kazandıysa biliniz ki Allah Teala talebinizi kabul etmiştir ve o mürşide veya o mürşidin sizin bulunduğunuz yerlerde ve yakın bir yerdeki vekiline ulaşarak tabi olmakla üçüncü kat cennetinde, ikinci kat cennetinde sahibi olursunuz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da mutlaka Allah'a ulaşır. Eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişseniz bunun olmaması mümkün değildir. Ne oldu? 3. kat cennetinde sahibi oldunuz. Allah Teala'nın garantisi buraya kadar. Çünkü söz vermiş Kur'an-ı Kerim'de, diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ın sözünü tutmaması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Allah sözünü mutlaka tutar ve o insanı mutlaka mürşidine ulaştırır. O mürşide tabiiyet kişinin ruhunun vücudundan ayrılmasını sağlar. Bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devrinin sonunda 7 tane gök katını aşan o ruh Sittetül Müntaha'ya ulaşır, oradan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Ruhu Allah'a ermiştir, Allah'a teslim olmuştur. Bu sebeple dinimiz İslam dini adını alır. İslam, teslim olan demek. Allah Teala'nın istediğine ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz, en kolay teslim Allah Teala tarafından garantili bir teslim. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Buraya kadarını Allah Teala garanti ediyor. Bunun manası ne? Bütün insanlara 3. kat cennete kadar olan kapılar ardına kadar açık. Allah mutlaka sözünü yerine getirir. Getirmemesi mümkün değildir. Yeter ki kişi kalben, gerçekten kalbinden Allah'a ulaşmayı dilesin. Eğer böyle bir dileğin sahibi ise endişe edecek hiçbir şey yoktur. Mutlaka hedefine ulaşacaktır. 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhu mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ve kişi ermiş evliya mutlaka olacaktır. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana 2000 Evler konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazı ile Allah'tan mürşidimizi sormamız gerektiğini buyurdunuz. Ancak rüya ile amel edilmez deniliyor. Bu doğru mudur muhterem efendimiz?
1: Rüya ile amel edilmez. Hangi açıdan edilmez? Eğer kişi Allah'tan bu konuda bir talepte bulunmamışsa olmaz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedefler tayin etmiş. Ve Allah Teala bazı şeyleri garanti etmiş. Neyi garanti etmiş? İfade aynen şöyle Kur'an-ı Kerim'de: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım, buyuruyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse onun sözünü tutmaması mümkün olabilir mi? Asla. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek kalpten bir dilek olması halinde Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bulgaristan Cuma Konop konferans salonundan bir misafirimiz. Mürşit olmadan Allah'a teslim olunamaz mı muhterem efendimiz?
1: Olunamaz. Bir insanın mürşidi yoksa ruhunun vücudundan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması da söz konusu olmaz. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Merkez konferans salonundan bir misafirimiz. Salih amel nedir muhterem efendimiz?
1: Salih amel Allah-u Teala'nın emrettiği işlemler demek. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve hepsinden önemlisi zikir yapmak Allah-u Teala'nın emridir. Bu emirlerden, bu hepsinden önemlisi dediğimiz zikir, o kişinin kalbini nurlarla dolduracağı için en önemli olarak vasıflandırılıyor. Ve nur doldukça kişinin içi mutluluğu adım adım artar. Teslimleri, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi diye bir bir arkasından tahakkuk eder. Tabiatıyla mürşide tabiyet bu konudaki temel şartı ifade eder. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sinop Durağan konferans salonundan bir misafirimiz. Muhterem hocam, insanları nasıl daha çok sevebiliriz? Bizlere bunu anlatır mısınız muhterem efendimiz?
1: İnsanları daha çok sevmenin yolu zikri arttırmaktır. Zikrinizi tabiyetten sonra zikrinizi arttırırsanız nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması söz konusu olur. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça kişinin etrafındaki insanları mutlu etmesi muhteşem bir şekilde artar. Bu ise o kişinin daha çok mutlu olmasına sebebiyet verir. Dinsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya Kaş konferans salonundan bir misafirimiz. Bir insanın kıyameti ölümce mi kopar muhterem efendimiz?
1: Kıyamet fizik alemin insanlar için geçerlidir. Ölünce o insanın
2: Allah
1: kıyameti
2: kopmaz. Allah razı olsun muhterem efendimiz.
1: Tamam, dinliyorum şu an.
2: Cennetin ve cehennemin de sonsuz olduğunu biliyoruz. Acaba cennette ve cehenneme giden insanlar ve cinler ebediyen orada mı kalacaklardır muhterem efendimiz?
1: Ebediyen orada kalacaklardır.
2: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Merkez konferans salonundan bir misafirimiz. Ben Allah'a ulaşmayı dilemeden yakınlarımın gittiği bir mürşide bağlandım. Acaba ben bu şekilde Allah'a teslim olabilir miyim muhterem efendimiz?
1: Evladım, ne olur Allah Teala'dan sorsan? Bir kaybın olmaz. Ama eğer o senin mürşidin değilse Allah Teala sana onu işaret verir ve aynı zamanda mürşidinin kim olduğunu da haber verir. O zaman Allah Teala'nın emrini yerine getirmiş olursun. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya Weiblingen konferans salonundan bir misafirimiz. Devrin imamı ne demektir? Sadece zamanımıza ait bir kavram mıdır muhterem efendimiz?
1: Hayır. Bütün zamanlara aittir. Devrin imamı o devirde Allah Teala'nın tayin ettiği en yakın kişidir. Ve Allah Teala her an onunla beraberdir. O her an Allah Teala ile konuşmak imkanının sahibidir. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sakarya Erenler konferans salonundan bir misafirimiz. Tasavvuf ehli ne demektir muhterem efendimiz?
1: Tasavvuf ehli demek, tasavvufu yaşayan demek. Tasavvuf ne demektir? Tasavvuf insanların Allah'a ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini teslim etmek üzere yola çıktıkları yolculuğun adıdır. Önce ruhlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Sonra fizik bedenlerini, sonra nefslerini, en sonra da iradelerini. Hiç kimse bir mürşide tabi olmadan bu teslimleri gerçekleştiremez. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Uşak Ulubey konferans salonundan bir misafirimiz. Ben Allah'a ulaşmayı şimdi duydum ve diledim. Tövbeyi de yaptım. Bundan sonra bende neler değişir? Ben bu değişiklikleri hisseder miyim muhterem efendimiz?
1: Tekrar eder misin?
2: Ben Allah'a ulaşmayı şimdi duydum ve diledim. Tövbemi de yaptım. Bundan sonra bende neler değişir? ben bu değişiklikleri hisseder miyim muhterem efendimiz?
1: Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın temel emridir. Bu değişikliği dileyen kişi hedefine ulaşmak istiyorsa mutlaka boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve mürşidini Allah'tan soracaktır. Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide veya o mürşidin bir vekiline ulaşıp tabi olmadıkça o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması mümkün olmaz. Mutlaka bunu gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Peki farz mı? Evet, farz. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi de, mürşide, tabiyeti de, ruhun Allah'a ulaşmasını da fizik bedenin tesliminde, nefsin tesliminde, iradenin tesliminde, Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Ama kişi hepsini yapmazsa cehenneme mi girer? Olur mu? Allah-u Teala daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişiyi birinci kat cennetin sahibi yapıyor. Mürşidine tabi olduğu gün ikinci kat cennetin sahibi, ruhu vücudundan ayrılıyor. Ruh Allah'a ulaşıyor, kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Buraya kadarını Allah-u Teala herkese hak olarak veriyor. İfadesi aynen şöyle: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmasını Allah tarafından verilmiş bir söz ve sözünü tutmaması mümkün değil tabiatıyla. Ne olur? Herkes üçüncü kat cennetin sahibi olabilir. Kim hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar ve o mürşide gidip tabi olursa o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Ve bu onun üçüncü kat cennete girmesini temin eder. Allah'a ulaşmayı dileyip ölseydi birinci kat cennetin sahibi olan bu kişi, mürşidine tabi olup da ölünce ikinci kat cennetin sahibi olur. O oradan sonra da yaşıyor, ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bütün insanlar için Allah Teala kapıları ardına kadar açmış, herkesi cennetine davet ediyor. Bu kadar kolay sevgili kardeşlerim, bu kadar basit. Allah Teala insanları o kadar çok seviyor ki sadece onlara ruhundan faydalanmayı nasip etmiş Allah Teala. İnsanlara, bütün insanlara, insan adını verdiğimiz bütün insanlara Allah Teala ruhundan üfürüyor. Bu Allah'ın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerimiz. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Tekirdağ Çerkezköy konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a teslim olmanın bir sıralaması var mıdır? İlk önce neyimizi teslim etmeliyiz muhterem efendimiz?
1: Bu sizin tarafınızdan tayin edilen bir şey değil. İnsanların Allah'a ilk teslim ettikleri şey ruhlarıdır. Sonra fizik vücut, sonra nefs, en sonra da irade. Bu sıra takip edilir. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Lalahan konferans salonundan bir misafirimiz. Sırat-ı müstakim ile sebil aynı şey midir muhterem efendimiz?
1: Sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı gerçekleştiren yolun adıdır. İstikamet üzere olan yol demek. Bütün insanlar için onların ruhları sırat-ı müstakimi takip ederek Allah'a ulaşacaktır. Bütün insanlar için Allah Teala bunu garanti ediyor. İfade nasıl? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ve o yolun üzerinden geçerek Allah Teala o kişiyi kendisine mutlaka ulaştırır. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Trabzon Zaunos konferans salonundan bir misafirimiz. Ben sizin tüm söylediklerinize inanıyorum ama dili kalbe indiremiyorum. Ne yapmalıyım muhterem efendimiz?
1: Evladım, Allah'ın yolu yalnızlıktan geçmez. Allah'ın yolu tabiyetten geçer. Bir mürşide tabi olamazsan ruhun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ruh vücuttan ayrılmaz. O kişi de kalır ve kişinin ruhunun Allah'a ulaşması, o kişinin ermiş evliya olması mümkün değildir. Onun için hepiniz şunu çok iyi yer yerine oturtmak mecburiyetindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve Allah'ın size bir mürşit göstermesi için hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp hacet namazını kılıp Allah'tan talepte bulunacaksınız. Allah Teala size mutlaka mürşidinizi birincide olması bile, ikincide, en geç üçüncide mutlak olarak gösterir. O zaman görürsünüz ki Allah Teala sözünü tutuyormuş. Ne diyordu Allah Teala? Son derece basit. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kadar basit sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Çanakkale Yenice konferans salonundan bir misafirimiz. Ben mutlu olmak istiyorum. Acaba ne yapmalıyım muhterem efendimiz?
1: Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, hacet namazını kılıp mutlaka mürşitten, Allah'tan mürşidini sormak. Üç, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak. İşte bunları yaptığın zaman hedeflerine birer birer ulaştığını göreceksin. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Yunanistan Gümülcine konferans salonundan bir misafirimiz. Allah-u Teala'ya nasıl ulaşmayı dileyeceğiz muhterem efendimiz?
1: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demeniz bu konuda yeterli. Ama bunu boy abdesti alarak Allah'tan dilemeniz çok daha güzel olur. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muş Akpınar konferans salonundan bir misafirimiz. Tabiyetimizin gerçekleştiğini nasıl bilebiliriz ve ruhumuzun Allah'a ulaştığını anlayabilir miyiz muhterem efendimiz?
1: Ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin büyük ölçüde mutluluk duymanızla müjdelenir. Artık hayattan zevk almaya başlayan birisi olursunuz. Ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin ermiş evliya olduğunuzu gösterir. Bu herkese nasip olan bir şey değildir. Mutlaka kişinin hacet namazını kılması, mürşidini Allah'tan sorması, Allah'ın kendisine gösterdiği o mürşide ulaşması ve mürşide ulaşıp da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktıktan sonra da zikirlerini ve ibadetlerinin hepsini en güzel şekilde yapmaya çalışması onu bu hedeflere götürür. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Gediz konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a olan sevgimizin zayıflamaması için ne yapmalıyız muhterem efendimiz?
1: En güzel çözüm zikirlerin arttırılması. Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle ya da diye sessiz zikir. İkisi de geçerli Allah-u Teala'nın katında. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın Akçaköy konferans salonundan bir misafirimiz. Mürşidimizi nasıl bulacağız muhterem efendimiz?
1: Boy abdesti alacaksınız. Ondan sonra hacet namazını kılacaksınız ve Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Birincide göstermeyebilir ama ikincide veya üçüncide Allah Teala'nın size mürşidinizi gösterdiğini göreceksiniz inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir Gazi Emir konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'ı zikretmek neden bu kadar önemlidir muhterem efendimiz?
1: Çünkü zikir insanın kalbine Allah'ın nurlarını dolduran tek vasıtadır. Allah'ın ismini kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettirdikçe Allah'ın katından gelen nur o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine iner ve kalbinde toplanmaya başlar. Bu devam ettikçe giderek artan nur o kişinin kalbini tamamen doldurur. Kişinin kalbi nurlanmış olur. Her şey de çok güzel olur. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz örtü altında zikir yaparken dünyalık düşüncelerden kurtulamıyoruz. Acaba bundan kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor muhterem efendimiz?
1: Bundan kurtulmak için çok zikir yapmanız lazım. Yaptıkça aklınız giderek Allah'a yönelecektir. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, mürşit görmek için hacet namazı kılıyorum. Rüyamda mürşidimi gördüğümde o kişinin benim mürşidim olduğuna nasıl emin olacağım muhterem efendimiz?
1: Bu ifade çok komik geldi bana. Evladım senin muhatabın Allah. Allah'ın seni aldatacağını düşünebilir misin? Ay Allah ya.
2: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Bursa Küçükbalıklı konferans salonundan bir misafirimiz. Muhterem efendimiz şu an İslam coğrafyasının bir bölümü kaos içerisinde. Bu bağlamda devlet yönetiminin kişinin dinini yaşamasında bir etkisi var mıdır muhterem efendimiz?
1: Savaş içinde olan bir ülke ile savaş içinde olmayan bir ülke. Ama insanların dinini yaşamasına bunlar etkili olamaz. Diyelim ki İslam'ız, savaşta da mutlaka görevlerimizi yapmaya devam ederiz. Engelleyecek olan bir şey yok. Onun için bunları negatif olarak ya da insanın yapmasının mümkün olmadığı standartlar olarak değerlendirmek bizim için geçerli değil. Biz öyle düşünmeyiz. Allah'ın yolunda adımlarını atmak isteyen kişi, yoluna devam etmek isteyen kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka yardım alır. Ve de engellerinin yok olduğunu görür. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, huzur namazı nedir? Açıklar mısınız muhterem efendimiz?
1: Ne? Anlayamadım. Ne?
2: Huzur namazı muhterem efendimiz.
1: He, huzur namazı.
2: İnşallah muhterem
1: Allah
2: efendimiz.
1: Allah-u Teala'nın huzurunda kılınan namazın adı. Herkes huzur namazına ulaşamaz. O Allah'ın en yakınları için geçerli olan bir namazdır. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, fizik vücut teslimi nasıl yapılır muhterem efendimiz?
1: Fizik vücut teslimi ruhun tesliminden sonraki safhayı ifade eder. Ruhun teslimi, sonra fizik vücudun teslimi, en sonra da iradenin teslimi gelir. Şimdi nefsin teslimi, ondan sonra da iradenin teslimi gelir. Sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Herkes bir anda ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edemez. Bu sıralama önce ruhun teslimi, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, en sonra da iradenin teslimi olarak kendisini gösterir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Yeter ki kişi Allah'a teslim olmayı dilesin. Yardımı mutlaka Allah'tan alır. Allah Teala aynen şöyle ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de bunu. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Böyle bir şey ruhun Allah'a teslimi demektir. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Bir izleyicimiz, acaba Allah bir insan çok kötü de olsa, çok büyük günahlar da işlese, insanlar tarafından sevilmese de neden o kişiyi yine de kendisine davet ediyor ve neden Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor Muhterem Efendimiz?
1: Tekrar eder misin?
2: Acaba Allah bir insan çok kötü de olsa, çok büyük günahlar da işlese, sevilmeyen bir kişi de olsa neden kendisine davet edip Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor o kişinin Muhterem Efendimiz?
1: Güzel. Sevgili kardeşlerim, Allah cezalandırmak istemez. Allah insan adını verdiği ve ruhundan üfürdüğü tek mahluk olan insanın mutlu olmasını ister sadece. Bu Allah Teala tarafından o kişinin kalbindeki her şey bilindiği cihetle insanlar için çok kolay bir şey olmayacaktır. Çünkü gizlemekte olduğunu zannettiği başkalarından gizleyebildiği şeyleri Allah'tan gizlemesi mümkün değildir. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Bir izleyicimiz, bir duanın yani Allah'a ulaşma dileğinin bütün ibadetlerden üstün olması nasıl gerçekleşiyor Muhterem Efendimiz?
1: Allah Teala'nın ibadet adını verdiği sistemler insanlara göre değişiklik gösterir. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanlarla aynı anda konuşur. İstediği an binlerce, yüz binlerce kişiyle Allah Teala aynı anda konuşur. Bütün insanlar Allah tarafından cennete girmeye layık olması için hedefe ulaştırılmak istenir. Allah Teala ister ki insan adı verdiği ruhundan üfürdüğü tek mahluk olan insanın cennete girmesini ister Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, insanlar yaptıkları yanlışlarla nefslerinin istekleri şeytan tarafından sık sık Allah'ın hedeflerinden uzaklaştırıldığı cihetle insanları negatif istikamette derecat kazanmaya ulaştırır. Yani bir başka ifadeyle negatif dereceler kazanmaya. Her an derecat kazanırsınız veya kaybedersiniz. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette Allah Teala'nın istediği şey zikir, çok zikir ve daimi zikir olarak üçe ayrılmıştır. Ancak daimi zikrin sahipleridir ki her an derecat kazanırlar. Allah Teala bu istikamette onları hedeflendirmiştir. Onlar başkalarıyla konuşurken bile iç dünyalarında zikredebilen insanların da var olduğu bir bütün teşkil ederler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala düşünün ki yarattığı bütün mahlukatın içinde sadece insana ruhundan üfürmüştür. Allah'ın ruhu sadece insanlarda vardır. Öyleyse insan dışındaki mahlukatın böyle bir hedefe ulaşması Allah Teala tarafından uygun görülmemiş. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki insan olarak yaratılmışız. Düşünün sevgili kardeşlerim, Sadece insan var. Allah'ın ruhundan üfürdüğü mahluk olarak. Biz sadece onun için bile Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Allah Teala bu sebeple ortadaki hakikatleri dikkate aldığımız zaman en çok insanı seviyor demektir. Ve buna dayalı olarak da insana doğar doğmaz ruhundan üfürüyor. Şu anda sizinle bir ruhsuz konuşuyor. Çünkü yıllarca evvel Allah'a ruhumuzu teslim ettik. Bütün insanlardan Allah'ın istediği de budur. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a teslim etmeleri ve böylece ermiş evliya olmaları, velilerden ermişler olmaları. O zaman o kişi de aynı şarkıyı söyler, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Her şey sizinle güzel inşallah. Bir izleyicimiz, emin olduğum için isteyerek ve ihsanla size tabi oldum. Yine de bundan sonra hacet namazı kılabilir miyim muhterem efendimiz?
1: Tabii kılabilirsin evladım. Her zaman kılabilirsin, hiçbir engel yok. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, tövbe aldım, olağanüstü mutluluklar yaşadım. Daha sonra bu mutluluğun seviyesi düştü. Yine de mutluyum fakat eskisi kadar değilim. Acaba bir şeyleri eksik mi yapıyorum muhterem efendimiz?
1: Evladım, zikirlerini arttırman lazım. Arttırdıkça güzellikler artacaktır. Aa, ben bu kadar zikrediyorum, bu bana yeter diyorsan o senin bileceğin iş. O zaman ilerleme bekleyemezsin. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, namazlarımı kılmak ağır geliyor. Kolay kılabilmem için ne yapmalıyım muhterem efendimiz?
1: Namazı zevk haline getirmen lazım. Allah Teala namazı insanları sıksın diye, huzursuz etsin diye farz kılmamış. İnsanlara mutluluk versin diye farz kılmış. Siz de namazınızı kılarken Allah'ı düşünmeyi usul haline getirmelisiniz. Eğer düşündüğünüz Allah ise o zaman huzursuzluğunuz asla tahakkuk etmez. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bir insanın mürşidini bulma yolları nelerdir? Hacet namazı sonrasında mürşidini göremezse kişi ne yapmalıdır muhterem efendimiz?
1: Tekrar hacet namazı kılmalıdır. Ertesi akşam gene göremedi, gene kılması lazım. Peki nereye, ne zamana kadar? Ta ki Allah Teala'nın mürşidini göstersin. Kişi eğer hacet namazını kılıp mürşidini göremiyorsa eksiklikleri var demektir. Onları düzeltmeye çalışsın. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, evimde huzur ve bereket yok. Bütün kötülükler beni buluyor. Ben bu durumdan nasıl kurtulurum muhterem efendimiz?
1: Allah'ın yolunun gereklerini yerine getirerek. Zikrini arttıracaksın evladım. Başka bir yolu yok. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, anlattıklarınız çok güzel şeyler. Bu anlattıklarınızı yaşayamamamızın tek sebebi şeytan mı muhterem efendimiz?
1: Güzel söyledin. Tek sebebi değil ama sebeplerden bir tanesi o. Sebeplerden bir başkası da nefsiniz. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşamadan ölürse ne olur? Yine cennete gider mi muhterem efendimiz?
1: Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerse gideceği yer birinci kat cennettir. Evet evladım.
2: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, şüpheden kurtulmak, ve Allah'a ulaşmayı dileyebilmek için ne yapmam gerekmektedir muhterem efendimiz?
1: Şüphe şeytanın insana verdiği, onu hedefinden soğutmaya çalışan, hedefinden uzaklaştırmaya çalışan bir engeldir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bileceksiniz ki dünyadaki en büyük düşmanınız şeytandır. Siz Allah'ın yolunda olduğunuz için sizin başaramamanız istikametinde her şeyi dener. Her türlü hileyi kullanmaya çalışır. Bütün gücüyle sizlerin Allah'ın yolundan sapmanız için gayretlerin sahibi olur. Ama yolunuza devam etmeniz şart. Bunun için de zikirlerinizi mutlaka yapmalısınız. Bir problemle karşılaşırsanız bize ulaşın. Biz size onun çözümünü veririz inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Rabıta neden yapılır? Bize bir tesiri var mıdır muhterem efendimiz?
1: Rabıta herkesin yapabileceği bir şey değildir. Rabıta Allah ile konuşmak istikametinde bir olaydır. Herkes Allah ile konuşamaz. O olgunluk seviyesine ulaşması şarttır. Ama ulaşmak isteyen için de gayret ederse ulaşmamak söz konusu olmaz. Allah Teala mutlaka ona yardım eder. Vazgeçmemesi şartıyla Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Hürmet ve hasretle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyor. Eğer uygun görürseniz muhterem efendimiz, sizi çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
1: Sevgili kardeşlerimiz, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmeliyiz. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz için bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinize ayrı ayrı selam ediyoruz. Hepiniz için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şeylere baktığımız zaman bunların zaten her zaman bizim tarafımızdan, Allah dostları tarafından söylenen şeyler olduğunu görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Allah bu istikamette herkese lazım gelen en güzel şeyleri mutlaka ulaştırır. Allah'ın istediği tek şey sevgili kardeşlerim, hepinizin mutlu olmasıdır. O insanların hedeflerine ulaşmasını, mutluluğu yaşamasını her zaman ister. Ama bunun gerçekleştirilmesinde kişinin rolü esası oluşturur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılmaz. Allah Teala ne istiyor bu istikamette? Allah Teala'nın istediği şey açık ve bellidir sevgili kardeşlerim. Bütün insanları hedefe ulaştırmak ister. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun.

salli ala Muhammed, euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyyâke na'ûdu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim, gâyril maghdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. İslam nedir, tasavvuf nedir ve kavramlar konusundaki yeni bir mevzudayız inşallah. Konumuz kalp. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kalp deyince aklımıza vücudumuzdaki bir organ gelir. Bu uzvumuz vücudumuzda dolaşan kanı, kirlenmiş olan kanı toplar damar vasıtasıyla toplar ve onu akciğere gönderir. Ve akciğere ulaşan kan orada temizlenir ve atar damara kalbin onu pompalamasıyla bütün vücuda yayılır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, vücudunuzdaki kılcal damarların uzunluğu dünyamızın ekvatorunu birkaç kat aşabilecek bir hüviyet taşır. Allah Teala yaratırsa böyle yaratır. Öyleyse kalp hem toplar damarla hem atar damarla direkt olarak alakalı olan bir uzvumuzdur. Ve hayati görevi söz konusudur. Çünkü kalp çalışmazsa kanın temizlenmesi artık mümkün değildir. Ve vücut makinesi kalbin durmasıyla birlikte ölüm adı verilen bir sistemin içine girecektir. Kalp vücudumuzun hayati unsurudur. Sadece fizik vücudumuzun kalbi Kur'an'da söz konusu edilmiyor. Nefsinizin de kalbi var. Nefsinizin kalbi bir açıdan çok önemli. Nefsinizin kalbi Allah-u Teala'nın size vereceği kalp gözünün sığınağıdır. Kalp gözü orada faaliyete geçer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın huzuruna Miraç'ta ulaştığı zaman Allah-u Teala buyuruyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu vücuduna örtü olmuş bir hüviyette Allah'ın huzuruna ulaştı. Bu onun sonsuz hızının sebebidir. Ruh her alemde hem fizik olabilir hem

fiziğin ötesinde olabilir. O alemin fiziğin ötesinde olduğu zaman ne olur? Sonsuz hızın sahibi olur. İşte ruh sonsuz hızın sahibidir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i birkaç dakika içerisinde Allah'a ulaştırdı. Belki de birkaç saniye. Sonsuz uzaklıkta olan Allah Teala ruhun sonsuz hızı sebebiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kendisine kavuşturdu birkaç saniye içerisinde. Bu olayın adı Miraç'tır. Ve Miraç'ta ruhunun baş gözleriyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı gördü. Ve Allah Teala onun üzerine bu ayet-i kerimeyi nazil etti. Ayet-i kerime kalbi, yani nefsinin kalbi gördüklerini, ruhunun baş gözüyle gördüklerini tekzip etmedi diyor. Yalanlamadı diyor. Yani Allah Teala onu huzuruna ulaştırmadan evvel yüzlerce defa zatını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göstermişti. Allah'ın zatı, Allah'ın veçhi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yüzlerce defa görüldükten sonra o miraca çıktı. Ruhunun baş gözleriyle gördüklerine de kalbi tekzip etmedi. Aynı şeyi gördüğü için. Allah'ın her sözü bir hikmettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve kalp adı verilen unsur manevi hayatınızın merkezidir. Manevi tekamülünüz kalbinizle en üst seviyede alakalıdır. Bütün uzuvlarınızla alakalıdır ama kalbinizle en üst seviyede alakalıdır. Her şey kalple ilişkilidir. Kalp bir merkezdir. Vücudunuzun hayat merkezi olan kalp üzerinde Allah'ın imzasını taşıyor. Eğer kalbin içinin resmini muhtevi olan bir tıp atlasına bakarsanız orada Arap harfleriyle Allah'ın kalbin içine Allah kelimesini yazdığını göreceksiniz. Almanların bir anatomi atlası var. Adı şimdi aklıma gelmedi. Ama birçok kardeşimiz hatırlayacaklardır adını. O atlasta bir kalp fotoğrafı var. Ve fotoğraf son derece net olarak Allah kelimesini gösteriyor. Yani Allah Teala yaratmış insanı ve imza atmış oraya. Bunu diyor, ben yarattım. İmza Allah. Hepimizi yaratan Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda dizayn etmiştir. Ve kalp manevi hayatın merkezidir. Manevi hayat kalple yaşanır. Bu sebeple kalbiniz manevi hayatın, yani İslam'ı yaşamanın en önemli uzvudur, merkezidir. Ve kalbiniz bütün muhtevayı en güzele taşıyandır.
Öyleyse kalbinize dikkatle bakın. Başlangıçta negatif bir faktörün sahibi nefsinizin kalbi, bu faktörün adı ekinnettir. Nasıl başlangıçta baş gözlerinizde vakra isimli bir engel varsa, görme hastanızın üzerinde de müşavet adlı bir perde varsa, nasıl kulaklarınızda vakra isminde bir engel varsa, başınızdaki engeller, gözlerinizdeki engeller görmenizi engelliyorsa, yalnız bakmanıza müsaade ediyorsa, kulaklarınızdaki vakra da hidayet makamının söylediklerini işitmenize, yani ondan bir mana çıkarmanıza mani olur. Manaya varamazsınız. Ne zaman ki Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alır ve aynı zamanda işitme hastanızın mührünü açar, o zaman işitebilirsiniz irşat makamının söylediklerini. Yani manasına o zaman varabilirsiniz. Bu manaya varmaktır. Vardığınız manayı, manalandırdığınız şeyi kalbinize indireceksiniz. Önemli olan merkez kalptir. Kalbiniz idrak edecek. Şumullü anlayış, derin anlayış, manayı Allah'ın istediği ölçüde yerli yerine oturtmak. İşte bu olay, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu olayın adı idraktır. Kur'an-ı Kerim'de birinci dirilmenizde Allah Teala sizlere idrak adıyla bahsettiğim hususu fıkıh kelimesiyle açıklıyor. Bu aleme bakan uzuvlarınızın dirilmesi, gözlerinizin, baş gözlerinizin hicab-ı mestur alınarak görmeye başlaması, kulaklarınızın irşat makamının söylediklerini duymaya başlaması ve kalbinizin ona indirdiğiniz manayı idrake başlaması sizin ölüyken hayata gelmenizi ifade eder. Bu birinci dirilişinizdir. Fizik vücudunuzun şu dünya için dirilmesidir. Ama bir de nefsinizin dirilmesi var. Ne zaman nefsinizin kalp gözü açılırsa, kalp kulağı açılırsa, daimi zikre ulaşırsanız, o zaman ikinci defa dirileceksiniz. O zaman fıkıh hastanız fuade dönüşecek. Kalbiniz gene idrak edecek ama üst seviyede bir idrak bu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudunuz bir sığınaktır, bir mekandır. Fizik alemde fizik olan bir mekan. Bu mekanın içinde başlangıçta ruh da vardı, nefs de vardı. Ama ruh Allah'a ulaştı.
şu anda nefs var. Nefsin de olmadığı bir zaman parçası yaşar mısınız? Evet. Gece uykuya daldığınız zaman, gerçek uykuya daldığınız zaman nefsiniz fizik vücudunuzla elektron devir sayılarını dengeye getirerek vücudunuzdan hemen rahatlıkla ayrılır. Bu ayrılma işlemi tahakkuk ettiği zaman aklınız nefsinizi kullanmaya başlar. Nefsinizin fizik vücudunuza kumanda etmeye başlar. Şu fizik vücudunuzsa o kumanda edilmeye muhtaç değildir. Çünkü akıl ona geri dönünceye kadar otomatik sistemlerle çalışması devamlı olan uzuvlar çalışmaya devam ederler. Kalp çalışır, akciğerler çalışır, karaciğerler çalışır, karaciğer çalışır, böbrekler çalışır, mide çalışır. Otomatik sistemler vücutta kontrol altına Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Vücudunuzdan ruhunuz, affedersiniz, nefsiniz ayrıldığı andan itibaren uyku adı verilen bir müessesenin içine girersiniz. Ama hayatınız bitmemiştir. Bu dünyadaki hayatınız fizik vücudunuzun uyumasıyla durmuştur. Uyandığı zaman yeniden başlayacaktır. Ama yeni bir hayata hemen başladınız. Nefsinizin hayatına. Unutmayın, uykudayken aklınız nefsinizle beraber nefsinizin hayatını yaşar. Unutmayın, uyanırken aklınız fizik vücudunuzla beraber yaşar. Ve iki hayat birbirinden tamamen ayrıdır. Birisi nefsinizin hayatıdır. Fizik vücudunuzun hayatının sona ermesiyle nefsinizin hayatı sona ermez. Nefsiniz için ölüm adı verilen müessese mevcut değildir. Ama nefsiniz de uyur, nefsiniz de rüya görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hepinizin kalbi var. Hepinizin içinde nefs var. Ve nefsiniz de bir kalbe sahip. İşte kimin kalp yüzü açılmışsa o kişinin nefsinin kalp gözü açılmıştır. Ve bütün manevi gelişmeler nefsinizin kalbiyle cereyan eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbinde ekinnet vardır. Onun alınıp yerine Allah'ın ihbatı koyması gerekir. Ki nefsinizin kalbi idrak edebilsin. Öyleyse gelişme sürecinin başlangıcında nefsinizin kalbi ve ruhunuzun kalbi iki ayrı gösterge ifade eder. Fizik vücudunuzun kalbi söylediğim standartlarda kalp olarak vazife görür. Kanın temizlenmesi, vücuda dağıtılması ve kirlenmiş olan kanın vücudunuzdan kalbinize çekilmesi, kalbinizden de akciğerlere pompalanması kalbinizin görevidir. Ama kalbiniz
afetlerin merkezi değildir. Kalbiniz hasletlerin de merkezi değildir. Hasletler ruhunuzun kalbindedir. %100 afetler %100 nefsinizin kalbindedir. Öyleyse nefsiniz de bir kalbe sahiptir. Ruhunuz da bir kalbe sahiptir. Farklılıkları, nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, cimrilik, cehalet, bunlar hep nefsinizin afetleridir. Her birinin zıttı ise ruhunuzun hasletleridir. Cimriliğin karşıtı olan cömertlik, cehaletin karşıtı olan ilim, nefretin karşıtı olan sevgi, isyanın karşıtı olan itaat, düşmanlığın karşıtı olan dostluk, nefsin bütün afetlerinin karşıtı, ruhun hasletlerini oluşturur. Öyleyse nefsiniz, nefsinizin kalbi afetlerin yuvasıdır. Ruhunuzun kalbi ise hasletlerin yuvasıdır. Ve Allah-u Teala'nın emri, nefsinizin kalbinin ruhunuzun kalbine dönüşmesidir. Bir başka ifadeyle bütün afetlerden kurtulması ve hasletlerin eşidi olan bir güzellikle donatılmasıdır. Bu hasletlerin eşidi olan nurlar fazıllardır. Yani fazilet nurlarıdır. O nurlar kalbinize yerleştikçe fazilet adı verilen müesseseniz giderek Allah'ın istediği istikamette gelişir. Fazilet sahibi olmak erdemlilik demektir. Fazilet, fazl adı verilen nurların nefsinizin kalbinde yerleşmesiyle oluşan bir vetiredir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İnsanların mutluluğu ve mutsuzluğu o insanların kalp şartlarına bağlıdır. Mutluluğun bir genel tarifini verdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Bir insan iç dünyasında mutlu olacak. Bir, dış aleminde mutlu olacak. İki, Allah ile olan ilişkilerinde, yani emirler ve nehiler cephesinde, yasaklar cephesinde mutlu olacak. Üç, kişinin iç dünyasında mutlu olabilmesi için İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmesi lazım. Nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitebilmesi, şeytanın o kalpten elini eteğini
çekmesine bağlıdır. Şeytan bedavadan hiçbir yeri terk etmez. Ciddi bir mücadeleyi gerektirir konu. Nefsinizin kalbinin bütün afetlerden kurtulması gerek. Yerlerini ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletlerin, fazılların alması gerek. Nefsinizin kalbi fazıllar tarafından tamamen işgal edildiği zaman ruhunuzun kalbine paralel bir nefs kalbi elde edersiniz ve nefsinizin afetleri tamamen bitmiş olur. Bu, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi demektir. Ve kalp standartlarına bağlıdır. Nefsinizin kalbinin standartlarına bağlıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsinizin bir kalbi var. Ve layık olduğunuz zaman Allah Teala o kalpteki gözü açacaktır. Kalbinizle görmeye başlayacaksınız. Kulağı açacaktır. Allah'ın söylediklerini duymaya başlayacaksınız. İşitmeye başlayacaksınız. Daha sonra ise idrak etmeye başlayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Biz nefsi bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene ulaşabilecek bir şekilde yarattık diyor Allah Teala. Ne demek istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn son derece önemli. Ahsen demek ruh için ve nefs için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir varlık demek. Ahsen'in manası bu. Öyleyse ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirse, yasak ettiği hiçbir fiili işlemezse, o zaman ahsen olur. Ne zaman nefsiniz bütün afetlerinden kurtulur da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman ahsen olur. Öyleyse nefsinizin ahsen olması kalbinizin ahsen olmasına bağımlı.

bu standartlara nasıl ulaşılır? Nefsinizin kalbini tezkiye etmenizle ve tasfiye etmenizle. Bunun da anahtarı zikirdir. Öyleyse kalbinizle zikir arasında son derece ileri seviyede bir illiyet rabıtası mevcuttur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikriniz ne kadar çok artarsa nefsinizi o kadar çok tezkiye edersiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin tasfiyesi tamamlanır. Yani nefsinizin kalbi faziletlerle dolar. Sevgili kardeşlerim, kalbiniz Allah-u Teala'nın size verdiği bir muhteşem hediyedir. Her şeyi en güzel standartta oradan bakarak görebilirsiniz. Allah-u Teala kalbinize göz vermiştir, kalbinize kulak vermiştir. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala insanı yarattığı zaman Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde? Allah-u Teala diyor ki biz onu sevva ettik, dizayn ettik ve sonra ona ruhumuzdan üfürdük. Sonra ne diyor? Sonra ona görmesi için görme hassası verdik, basar hassası verdik diyor. Sonra ona işitmesi için, duyması için sem'i hassası verdik diyor. Sonra ona idrak etmesi için fuat hassası verdik diyor Allah-u Teala. İşte bunlardan üçüncüsü fuat, kalbe aittir. Kalp mühürlüyse kişi fıkıh edemez. Fuat da, fuat hastası da çalışmaz.

Allah Teala bu muhtevada kafirlerin kalpleriyle delalettekilerin kalplerinin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Bakınız Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerine diyor ki Allah Teala, Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de netice değişmez. Onlar, o kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların Sem'i isimli işitme hassasının hassası o da mühürlüdür. Onların görme hastaları, basar ismindeki görme hastalarının da ebsar, basarları diyor Allah Teala üzerine gışavet adlı bir perde, bir engel çekilmiştir diyor. Allah Teala böyle bir hüviyeti gerçekleştirmiş bu insanlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kafirlerin kalplerini gördük. Peki dalalettekilerin kalbi nasıl? Aynı. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalete bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların basiret isimli görme hastalarının da üzeri kışavet adlı bir perdeyle örtülüdür. Bunların tabii neticesinin ne olduğunu ise Allah-u Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde veriyor. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların kalpleri vardır ama onunla fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlardan da daha kötü durumdadırlar. Onlar dalalette olanlardır diyor Allah Teala ve neticeye ulaşıyor. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Öyleyse iki tür insan var. Kalpleri fıkıh etmeyenler, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah Teala onlara ölüler diyor. Kalpleri fıkıh etmeyen insanlara, Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlara Allah Teala ölüler diyor. Evvela kalpleri fıkıh etmeyen insanların temel özelliği nedir? Allah'ın ayetlerinden gafil olanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ diyor.
mevahümün naru bima kânu yeksibûn. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatından hoşnutturlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. İşte bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kalpleri nasıl? Kalpleri bir muhteva içerisinde, o muhtevaya dikkatle baktığımızda şunu görüyoruz. Kalpleri var ama fıkıh edemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor bu insanlar. Bu insanlar talalette. Bu insanlar küfrün ta içinde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalbimizin muhtevasına dikkatle bakın. Allah-u Teala kalp gözünden bahsediyor. Biz onlara afakta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz diyor Allah-u Teala. Afakta göstermesi dıştan gösterme. Yani baş gözümüzde görebildiklerimiz. Enfüste göstermesi içten gösterme. Nefsimizin kalbiyle görebildiklerimiz. Ama afakta gösterme bir başka görüşü daha ihata ediyor. Ruhumuzun gözleriyle gördüklerimiz. Öyleyse ruhumuzun baş gözüyle gördüklerimiz ve en üstününün o olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah'ın dediğini hatırlayın, kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Ruhunun baş gözüyle gördüklerini nefsinin, kalbinin gördükleri tekzip etmemiş. Aynı şey. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse 28 basamaklık bir skala üzerinde nefsimizin, kalbinin hangi standartlarda nelere ulaştığını gelin beraberce inceleyelim. Madde 1. Önce kalbin Allah'a açılması gereken bütün kapıları kapalıdır. Bir insanın Allah'a ulaşması gereken bütün kapıları kapalıdır. Bu arada kalbinde de ekinnet vardır. Ne diyor Allah Teala İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde? Diyor ki Habibim, sen Allah'ı, Allah'ın tekliğini zikrederek Kur'an'ı onlara kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman ahiret gününe, ahirete, yani ruhu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmaya ve kıyamet gününe inanmayanlarla senin aranda bir perde vardır. Hicab-ı mestûre, gizli bir perde. Yani onların gözleri perdelidir. Gözlerindeki görme hassası ya da onların görme hassası gıcavet adlı bir örtüyle, engelle örtülüdür demiş oluyor Allah-u Teala. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni duyamazlar, seni işitemezler, söylediklerinin manasına varamazlar diyor Allah-u Teala.
Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler diyor. Fıkıh edemezler diyor Allah-u Teala. La yefkahun diyor.

Ve şöyle bitiriyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefret arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar diyor. Ve Allah-u Teala kalbin zulmetten nura ulaşacağını, kalbin nurdan yeniden zulmete dönebileceğini Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerini zulmetten nura ulaştırır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمِ تَاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah-u Teala buyuruyor ki o kafirler de var ya diyor, onlar da tağutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Kafirler, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete döndürülürler. Onların kalpleri nurdan tekrar zulmete geri döndürülür. Öyleyse söz konusu olan kalp, kalbin nurlanması. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ve levle fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, yani nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Öyleyse olaylar dizisine gelin beraberce bakalım. Birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Eğer Allah'ın düşmanıysak Allah-u Teala tarafından seçilmiyoruz. Ama insanların çoğu seçiliyor. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi, bu değerlendirmeyi Allah'ın değerlendirmesi. Yani kişiler olaylardan hangi istikamette etkileniyorlar, nasıl kararlara varıyorlar, Allah-u Teala herkesi bu açıdan imtihana tabi tutmuş oluyor bütün olaylarla. Onların davranış biçimleri sebebiyle de onları seçiyor veya seçmiyor. Seçtikleri arasından ikinci basamakta seçim var veya seçilmeme var. Seçtikleri arasından kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracak. Açık bir şekilde Şura 13'te Allah-u Teala onu söylüyor. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer kullarından ve kim onlardan kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece Allah Teala'nın kullarını kendisine ulaştırması söz konusu. Allah ulaştıracak. İkinci basamaktan sonra üçüncü basamak, kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Sadece dileyenler üçüncü basamağa çıkabilir. Ve Allah-u Teala Allah-u Semih'in Alim diyor. Allah'ı işitilebilir. Allah-u Teala o kalpteki talebi işitiyor, biliyor ve görüyor.
Allah'ı basirun bin ibad, Allah kullarını görür. Allah senelerde olanı da görür. Görüyor, işitiyor ve biliyor. Kalbin durumu ne? Kalbin durumu kapkara. Bütün insanların kalpleri başlangıçta kasiyet bağlamıştır. Yani nefslerinin kalbi afetlerle doludur. Bu afetler sebebiyle kişi yaşadıkça afetleri üzerinde kişi hiçbir değişiklik yapmamışsa, Allah'ın yoluna girmemişse, kalbindeki afetler Allah'ın nurları kalbe girdiği için azalmamışsa, o zaman tam tersine bir olay vardır. Afetler konsantre olurlar. Her geçen gün şeytan afetleri daha çok azdırır. Kalbe devamlı şeytan karanlıklarını göndereceği için kalp her gün biraz daha konsantre bir karanlıkla kararır. Ve Allah Teala diyor ki Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. Sakın siz de Allah'ı zikretmeyen veya zikrettikten sonra uzun zaman zikretmeyen ve böylece kalpleri kararan, kasiyet bağlayanlar gibi olmayın diyor Allah Teala. Hac suresinin 52. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların kalplerinin kasiyet bağladığını, o insanların kalplerinin hem karardığını hem de sertleştiğini ifade ediyor. Kararan ve sertleşen böyle bir kalp için hastadır diyor o. O kalp hastadır. Kim bu insanlar? Bu insanlar Allah'ın emirlerine açık bir şekilde cephe alanlar. Allah'a ulaşmayı kesinlikle reddedenler. Yani insanın ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını kesin olarak reddedenler ve kim Allah'a ulaşmayı düşünürse böyle bir şeyin olmadığı iddiasıyla o insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar. İşte onlar kalpleri hasta olanlardır. Kalbinde zevk olan insanlardan bahsediyor Allah Teala Yunus suresinin, Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Sana kitabı indiren o Allah'tır. Onda muhkem ayetler de vardır, müteşabih ayetler de vardır. Müteşabih ayetlerin anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Gerçek anlamını. Ama kalplerinde zevk olanlar o ayetleri diledikleri şekilde insanlara açıklayarak insanların arasına fitne sokmak isterler. Bunlar kalplerinde zevk olan insanlar. Öyleyse insan kalbi, nefslerinin kalbi çok açıdan değerlendirilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Kalplerinde hastalık olanlar, kalplerinde zevk olanlar, kalpleri örtülü olanlar, kalpleri mühürlü olanlar, kalpleri fıkıh etmeyenler, hepsi birinci ve ikinci basamakları işgal ediyorlar. Üçüncü basamağa ulaştığınız andan itibaren Allah kalbinizdeki bu talebi görüyor. Talep kalbinizde. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz
Kalbinizde bu talep mutlaka var. Nereden bileceksiniz gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi? Çünkü dilediğiniz takdirde işaretler ard arda gelir. Bir, Allah Teala size namazı sevdirir. İki, orucu sevdirir. Üç, zikri sevdirir. İbadetlerin hepsini sevdirir. İrşat makamını gösterir, onu sevdirir. Öyleyse bütün bunları yapan Allah'tır. Sebebi sırf siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbi kasiyet bağlamıştır, karanlıktır. O kişi yaşı ilerledikçe kalbindeki karanlık daha çok artar ve kalp sertleşir. Hem sertleşmesi hem daha çok kararmasını hem de katılaşmasını ifade eder. Böyle kalplere kasütün olan kalpler diyor Allah Teala. Kasiyet bağlamakta, kasütün olmakta aynı kökten geliyor. Kalbin kararması ve sertleşmesi. Dördüncü basamak, Allah Teala görür görmez sizin kalbinizdeki talebi, işitir işitmez, bilir bilmez harekete geçer, rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli baş gözlerinizde bulunan hicab-ı mestureyi alır. İrşat makamına irşat makamı olarak bakmaya başlarsınız. Kulaklarınızdaki vakrayı alır, hidayet makamının söylediklerini işitmeye başlarsınız, manasına varmaya başlarsınız ve kalbinizdeki ilk olay gerçekleşir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsinin kalbinde küfür kelimesi var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise sadece mürşitlerine ulaşacakları 15-20 gün içinde kalplerinde küfür kelimesi vardır. Belki o kadar da zaman geçmez. Allah onları mutlaka mürşitlerine ulaştırır ve ulaştığı anda kalbindeki küfür kelimesini alır. Kişi derhal mümin olur. Öyleyse kalbin muhtevasına bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılırlar. Ama bütün insanların da kalplerinde küfür kelimesi vardır. İnsanların hepsinin hanif fıtratıyla yaratıldığını nereden biliyoruz? Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Habibim, hanif olarak veçhini, zatını dine ikame et, doğrult. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte kayyım olan din bu hanif dinidir. Allah'ın yaratmasında tebdilat, değişiklik göremezsin. Yani Allah-u Teala bütün insanları Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar hep hanif fıtratıyla yaratacaktır. Ve Allah'ın Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar sadece bir tek dini var olmuştur. O din hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Ne hanif dinini değiştirir ne de bütün insanların sadece hanif dinini yaşayabilecekleri hanif fıtratını değiştirir. Dikkat edin, hanif fıtratı hanif dinini yaşayabilecek olan kalp özelliklerinin sahibi olmaktır. Bütün insanlar
Hanif dinini, sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılırlar. Bu yaratılışta kalbin yapısına baktığımız zaman kalp başlangıçta ekinnet bulunan bir müessese. Kalbimizde ekinnet var. Ve Allah-u Teala gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi, kulaklarımızdaki vakrayı aldıktan sonra kalbimizdeki ekinneti de alır. Yerine ihbat koyar. Allah'ın ekinneti aldıktan sonra yerine koyduğu şey ihbattır. Hayd suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o kendilerine ilim verilenler irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler ve idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat koyarız diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin 7. basamakta kalbindeki ekinnet alınıyor, ekinnetin yerine ihbat konuluyor. Öyleyse kalp değişikliği başladı. Nerede başladı? 7. basamakta başladı. Allah'ın kalbe ilk müdahalesi 7. basamakta kalbin içindeki ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Nedir ekinnet? Ekinnet, kişinin kalbindeki bir ilahi kompütür, ilahi bilgisayar. Bu bilgisayar

var, kulaklarda engel var ve kalpte de engel var. Konumuz kalp. Kalpteki engelin ilkinin ekinnetin alınıp yerine ihbat konulması yedinci basamakta başlar. Kalbiniz değişmeye başladı. Sekizinci basamakta ne olur? Tekabün suresinin 11. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ. Kim Allah'a amin olursa kalbine ulaşırız. Aynı zamanda da kalbine hidayet koyarız. Kalbe hidayet geliyor. Bu hidayetin acaba sonucu ne olur? Sonucu o kişinin kalbindeki nur kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmesi. Ne demek istiyoruz? Allah'tan gelen nurların ikişer ikişer yukarıdan aşağıya inzal edildiğini söylüyor Allah Teala, indirildiğini söylüyor. Zümer 23. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen vesaniye. Allah kitaba ve içindeki sözlere paralel olarak ihtisas ettiklerini, hadis kıldığı nurları ikişer ikişer indirir diyor Allah Teala. Bu ikişer indirmede ilk ikisi rahmetle fazladır. Nur suresi 21. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala velev la fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekâ minhum ebeden eada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Neymiş? Rahmetle fazlı. Allah Teala Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde şunları söylüyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a rücu edeceğiz. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu insanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaları söz konusu. Kesin kararlılar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek değil, dilemenin ötesinde mutlaka ulaştıracağız diyorlar. Ne diyor Allah Teala onlar için? Onlar Allah'ın rahmetini ve salavatını, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Onlar hidayete erecek olanların ta kendileridir diyor Allah Teala. Ayet kalbe ulaşacak olan rahmetle fazlının ötesinde burada rahmetle salavattan da bahsediyor. Gene bir ikili. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah nurlarını ikişer ikişer indirir diyor. Sonra da bu nurların sebep olduğu muhtevayı anlatıyor bize. Onlar diyor kişiyi huşu sahibi eder. Kişinin derileri de kalbi de ürperir diyor. Sonra da bu inen nurla o kişinin kalbi temizlenir diyor ve arınır diyor ve kişi böylece

hidayete erer diyor. Kalbi yumuşar diyor. Yani kasiyetten kurtulur. Kasiyetin özelliği neydi? Kalpteki sertlik burada yumuşar diyor. Allah'ın zikriyle kalplerin yumuşadığına işaret ediliyor Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Böyle bir dizaynda ayetlerimize ara sıra göz atalım ama kalın çizgilerle olay böyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Demek ki kalbimize nurlar ikişer ikişer iniyor. Bu nurlar yukarıdan aşağıya inzal ediliyor. Ayet-i Kerime'de geçen nurlar bir evvelki ayet-i kerimede 22'de de var. Allah Teala Zümer 22'de Allah'ın göğsünü şerh ettiği, yani göğsünden kalbine nur yolu açtığı kişinin kalbine ancak Allah'ın nuru ulaşabilir. Ötekilerle hiç bu kişinin kalbi aynı olabilir mi diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişilerin kalbine Allah'ın nurunun gelebileceğini söylüyor. Şimdi geldiğimiz noktada ne olmuştu? Kişinin kalbindeki ekinet alınmış, yerine o kişide kalbi idraki sağlayan ihbat konulmuştu. Sonra Allah o kişinin kalbine ulaşmış idi ve Kaf suresi 33. ayet-i kerime kalbin nur kapısını Allah'a çevirmişti. Ne diyor Allah Teala orada? Onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalbi Allah'a çevrilir diyor. Kalbe ulaşan Allah Teala, kalbe hidayet ulaştıran Allah Teala, kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Öyleyse kalpte yeni bir işlev oluştu. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü. Evvelce şeytana dönük konumdaydı. Kalpte ekinnet vardı. Yani idraki Allah Teala önlemiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbi hep idrak edemez seviyede kalacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişinin kurtulması da bu sebeple mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Kalbinizdeki ikinci engel, kalbinizin nur kapısının Allah'a dönük olması lazım. Giren nur kapısının nurlar yukarıdan aşağı geleceğine göre yukarı dönük olması lazım. Şeytana dönük olması. Şeytan karanlıklarını ayaklarınızdan topraktan gelir, ayaklarınızdan yukarı doğru çıkarak vücudunuzu kat ederek vücudunuzun içinden kalbinizin zulmet kapısına ulaşır. Kalbinizin zulmani kapısına ulaşır. O kapı zaten açıktır. Kalbin içine dalar ve kalbinizdeki nefsinizin kalbindeki afetleri daha çok azdırır, daha çok karartır, konsantre kılar. Bu sebeple kalbiniz giderek sertleşir. Bu konsantrasyon sebebiyle sertleşir ve aynı zamanda da daha çok kararır. Yani neticede karanlığın ve sertliğin oluşmasıyla kalbiniz kasütun olur.
Allah'ın yoluna, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bütün insanların kalpleri kasiyet bağlamıştır. Herkes kalbi kastun olmuş durumdadır. Şimdi 10. basamakta Allah Teala ne yapıyor? Kalbinizin kapısını Allah'a çevirdi. Kim bu insanlar? Gaybta Rahman'a huşu duyanlar. Allah Teala toprağın huşusunu anlatıyor. Topraktaki, yeryüzündeki huşu müessesesi. Bu huşu da rahmete aç olan toprağın huşu ile rahmet beklediğini söylüyor Allah-u Teala. Beklenti, huşu içerisinde bir beklenti, rahmet beklentisi. İşte bu rahmet beklentisi kalbe aittir aynı zamanda. Tıpkı toprağın gökten yağacak olan rahmete, yani yağmura iştiyak duyması gibi, onu huşu içinde beklemesi gibi, kalbiniz de Allah'ın nurunu bekleyecek. Bekleme safhasına ulaştırıyor Allah-u Teala kalbinizin nur kapısını, Allah'a çevirerek yukarıdan aşağı inzal edilen nurları kalbinizin almasını temin edecek. 9. basamaktasınız. Bu huşu rahmetin henüz gelmediği, kalbinize ulaşmadığı, niçin? Hem göğsünüzden kalbinize yol açılmamış durumda, hem de kalbiniz mühürlü. Kalbinizin nur kapısı Allah'a dönük ama kalbiniz mühürlü. Ayrıca göğsünüzden kalbinize Allah'ın nurlarının gelmesi için yol da açılmamış. Öyleyse Allah-u Teala'nın nur yolunu açması lazım. Açıyor. Ve Allah Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, İslam'a açar. Öyleyse Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah'ın söylediği şey, kimi Allah kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder ve İslam'a, Allah'a teslim olmak için teslime açar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın kendisini ulaştırmayı dilediği insanlar var ve Allah onları kendisine ulaştırıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime, İslam'a açar diyor Allah-u Teala. Kimi de diyor Allah-u Teala delalete bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap verir, ris verir, pislik verir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı içerisinde bir müessesenin varlığını görüyoruz.
Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var, dilemediği insanlar var. Peki Allah Teala 10. basamakta kişiyi kendisine ulaştırmayı dilediği için göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Yani bu kişiyi kendisine ulaştırmayı diliyor Allah Teala. Öyleyse dilemediği kişi de mi var? Elbette. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Dilemezse o kişinin Allah'a açılması lazım gelen bütün kapıları kapalı kalacaktır. O kişi kafir olarak kalacaktır. Kurtuluşu da mümkün olmayacaktır. Kimdir Allah'ın kafir standartında gördüğü kişi? Kalbindeki küfür yazısı Allah-u Teala tarafından alınmamış olan kişi. Kalbine Allah'ın iman kelimesini yazmadığı kişi. İşte Hücurat 14. Habibim, o Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alıp kalbinizin içine imanı yazmadı. Öyleyse bu aşamada 10. basamakta kalbimizin nur kapısı Allah'a evvelce döndürülmüş. Şimdi de göğsümüzden kalbimize Allah Teala nur yolunu, rahmetin, fazlın ve selavatın girmesi için gerekli olan nur yolunu Allah Teala açıyor. Açarsa ne olur? Açarsa zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsümüze gelir. Eskiden olsaydı nur yolu olmadığı için, kalbe girecek yol bulamadığı için göğsümüzden tekrar Allah'a geri dönecekti. Zikir boyunca gelecekti rahmetle faz, devamlı gelecekti. Kim zikir yaparsa mutlaka rahmetle faz gelir. Ama yol yoksa tekrar Allah'a geri döner. Şimdi geri dönmeyecek. Bu noktada zikir yaptığımız zaman Allah'tan gelen rahmetle faz göğsümüze gelecek. Göğsümüzdeki şifreli yolu takip ederek kendisine göre Allah'ın hani fıtratıyla yarattığı kalbin yolunu takip ederek, açılmış olan yolu takip ederek, Allah'ın yolunu takip ederek, göğsümüzü şerh ederek yararak kalbe kadar ulaşacaktır. Kalbe ulaştığı zaman rahmetle fazl kalbin mühürlü olduğunu göreceklerdir. O zaman mühürlü kalpten içeriye girmek mümkün değil. Faziletler aynı zamanda sızamazlar da. Ama rahmetin sızabilme kabiliyeti var. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsümüze gelir. Göğsümüzden Allah'ın yardığı yerden geçerek kalbimize ulaşır. Kalbimiz mühürlü olmasına rağmen rahmet partikülleri hafifçe içeriye sızmaya başlarlar. Böylece zikrimiz nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının, rahmetin sızmasını mümkün kılar. 11. basamaktayız. Artık kalbimize Allah'ın rahmeti sızmaya başladı. Yeni bir aşama. Bu rahmetin muhtevası %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi olunuz. Demek ki kalbimize artık rahmet giriyor ve bizi huşu sahibi yapacak bu rahmet. İşte kalbimize ulaşan bu rahmet, Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. İşte nefsimizin kalbine %2 nur girdiği zaman huşu sahibi oluyoruz. Huşu müessesesi son derece
önemli bir müessese. Çünkü kalbe ilk girişin gerçekleştiğini söylüyor. Nefsimizin kalbinde %2 nur birikimi olmuş. Peki huşuya ulaşırsak ne olur? Huşuya ulaşırsak o zaman Allah Teala söz vermiş bize. Huşu sahipleri eğer hacet namazını kılarak Allah'tan sorarlarsa mürşitlerini, Allah mutlaka onları gösterecek. Her kişinin yaşadığı yerde, onun mutlaka ulaşabileceği bir yerde Allah'ın vazifeli kıldığı birisi daima bulunacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bunun üzerine kişi hacet namazını kılar ve Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. 12. basamakta kişi 10 tane de ihsan aldı Allah-u Teala'dan. Kalbi mi? Kalbindeki ikindet alındı. 1. Yerine ihbat konuldu. 2. Kalbinin nur kapısı Allah'a çevrildi. 3. Göğsünden kalbine nur yolu açıldı. 4. Kişi huşuya ulaştı. 5. Bu kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alacaktır. Bu nimetlerden 3'ü kalp ile alakalıdır. O kişinin üzerine Allah-u Teala devrin imamının ruhunu gönderir. Bu ruh geldiği zaman Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Mücadele 22'de diyor ki Allah-u Teala kişinin kalbinin içine iman yazılır. Onun üzerine Allah'ın katından nur gönderilir ve o ruh gönderilir. Affedersiniz ki aynı şeydir ikisi. Ve o ruhla desteklenir. Yed edilir kişi. Ve o kişinin kalbinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. İşte Allah'ın birinci nimeti kişinin başının üzerine Allah'ın nur, Allah'ın devrin imamının ruhunu göndermesidir. Ve kalbinin içine iman yazmak için Allah-u Teala evvela kalbin, mühürlü olan kalbin mührünü açıyor. Artık mühür hareketli hale gelmiştir. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Ve kalbin içine iman kelimesini yazıyor Allah-u Teala Mücadele Suresinin bu söylediğimiz 22. ayet-i kerimesi gereğince kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. Eğer yazılmamışsa o kişi mümin olamaz. Öyleyse mümin olmanın 7 tane kalp şartı oluşuyor. Mümin olan kişi 7 tane kalp şartının sahibidir. 1. Kalbindeki ikindet alınmıştır. 2. Kalbinin içine ihbat konmuştur. 3. Aynı anda oluyor ikisi. Bunları bir de sayabiliriz. Kalbinin içindeki ekinnet alınmış, yerine ihbat konmuştur. 2. Kalbinin nur kapısı Allah'a döndürülmüştür. 3. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. 4. O kişinin kalbi huşuya ulaşmıştır. 5. Allah o kişinin kalbinin mührünü açmıştır. 6. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı almıştır. 7. Kalbin içine imanı yazmıştır. Böylece kişi kalbinin içine imanın yazıldığı bir kişi. Artık o kişi sözle mümin olduğunu söyleyip de kalbi kafir olan bir insan değildir. Böyle insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Onlar ki sözle mümin olduklarını söylerler
ama kalpleri mümin değildir, kafirdir diyor Allah-u Teala. İşte bu noktada kişi kalbine iman yazıldığı için gerçek anlamda bir mümin oluyor. 14. basamaktayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin kalbinin içine iman yazılıyor, kişi mümin oluyor. Görüyor musunuz? Kalp devamlı merhaleleri birer birer aşıyor. Bu noktaya kadar kişi bir şey yapmadı. Bir, Allah'a ulaşmayı diledi, 10 tane ihsan aldı. İki, Allah'ın mürşidini göstermesi üzerine o mürşide karşı bir sevgi uyandı kalbinde ve ona ulaştı. Önünde diz çöküp tövbe etti, el öptü. Tabiyetini gerçekleştirdi. Bunun üzerine Allah Teala kalbine imanı yazdı. Başka ne yaptı? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirdi. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya başladı. Nefsi tezkiye olmaya başladı. Ve nefsinin tezkiyesi oranında da iradesi güçlenmeye başladı. Ve Allah Teala o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken o günden sonra 1'e 100 vermeye başladı. Şimdi gelelim kişinin nefsinin kalbine. Bu noktadan sonra kişi zikir yapıyor. Bu noktadan sonra zikir yaptığı zaman kişinin kalbine Allah'ın katından bir, rahmetle fazl, iki, rahmetle salavat geliyor. İki grup nur geliyor, iki tane ikili geliyor. Zümer 23'te Allah-u Teala'nın anlattığı gibi. Göğüse kadar gelen bu nurlar, şifreli yolu takip ederek, kendileri için Allah-u Teala'nın yarattığı yolu takip ederek kalbe ulaşıyorlar. Kalbin mührü artık açılmış, hareketli hale gelmiş. Bu mührün üzerine baskı yapıyorlar. Mührü zulmani kapıya kadar indiriyorlar ve mühür zikir boyunca rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı devam edeceği için kapıdan ayrılması, zulmani kapıdan ayrılması mümkün değil. Baskı sebebiyle kapıyı mühürlüyor. Yani zikir boyunca şeytanın karanlıkları o kalbe giremiyor. Ve kişi başlıyor, zikrine devam ediyor. Ve Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat nurları kişinin nefsinin kalbini hemen %100 kaplıyor. E peki karanlıklar ne oluyor? Karanlıklar kendilerini kalpte tutacak küfür kelimesi artık mevcut olmadığı için hepsi ayrılmak mecburiyetinde kalıyorlar. Çünkü onları kalpte tutabilecek olan bir çekim kuvveti yok. Ama fazlı fazileti kalpte tutabilecek olan iman kelimesi var artık. Ve iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavattan fazılları, faziletleri etrafında toplamaya başlıyor. Ve bu toplama %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşıyor. Kişi nefsi emmarede. Nefsinin kalbinde %7'si, %7 afet yok olmuş. Yani nefsinin kalbinde o kişinin artık fazilet var. Yani Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir ilk %7 o kişinin kalbinde fazilet adıyla yerleşmiş. Peki ruh ne olur? İlk %7 nur birikiminde emanet birinci gök katının kapısını açtığı için ruh birinci gök katına ulaşır. Burası nefsi emmare. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat edemem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasının tecellisi hariç. O zaman nefsin temizlenmesi söz konusu, tezkiye olması söz konusu. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame, kişi nefsini kınayan bir noktada. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Ve la uksumu bin nefsi levvameti, o levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Ruh ikinci gök katında.
kalpteki fazilet birikimi %14. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Kişi zikrini giderek irşat makamından aldığı emirler gereğince arttırıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi kişi mutmainede doyuma ulaşıyor. Ela zikrillahi, ela bi zikrillahi tatmeynin kulüp diyor Allah Teala. Bilin ki kalpler Allah'ı zikrederek mutmain olur. Beşinci defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan razı oluyor. Ruh beşinci katta. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da ondan razı oluyor. Ruh altıncı katta. Yedinci defa %7 nur birikimi nefs tezkiye oluyor ve Allah kişiyi kendisine ulaştırıyor. Şura 13 gereğince o kişi Allah'a yönelmiş, Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmış. Allah ulaştırıyor. Nefsin kalbindeki durum ne? Kalbimizdeki durum %2 rahmet birikimiydi huşuda oluşan, %49'da 7 tane %7, %49 eder, %49'da fazilet birikimi, nefsimizin kalbindeki nurlar %51. Şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir edebilir. Başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'ünü azdıran, hepsini Allah'ın emirlerine karşı getiren, Allah'ın yasaklarını da çiğneten iblis, ki nefsin afetleri de zaten bunları yapacak hüviyette yaratılmıştır. Artık nefsin kalbinin %50'den fazlasına tesir edemiyor ve bu sebeple tesir edemediği için kişinin fizik vücudu da şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuluyor. Allah'a kul olması başlangıçta sıfırken şu anda %51 Allah'a kul olmuş durumda. Bu velayet mertebesidir. Kişi ruhunu Allah'laştırmıştır. Allah'ın evliyası olmuştur. Ve bundan sonra 21. basamaktan sonra 22. basamakta kişi fena makamındadır. Fena fillah. Allah'ın zatında yok olan bir kişi. Bu makamda o kişinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e yükselir. 61'e ulaştığı zaman Allah Teala ona bir taht ihsan eder. Kişi devamlı zikrini arttırıyor. Bu taht sebebiyle kişi beka makamındadır. Beka billah. Allah ile birlikte baki olmak, Allah'ın katındaki bir tahtta baki olmak manasına geliyor. %61'den sonra bu kalp devamlı zikrin artmasıyla kalbin içindeki nurlar da artıyor. Ne zaman ki o kişinin zikri günün yarısından öteye geçiyor, o zaman kişinin kalbindeki nurlar %71'i de aşıyor. Bu kişi artık züht makamında. Fena makamını Allah Teala Şura 13'te anlatıyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala kendisine ulaştırıyor kişiyi. Ama bu kişi Allah'a ulaşmakla kalmıyor, Allah'a sarılıyor. Allah Teala diyor ki Nisa 175'te kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, Allah'ın zatında kaybolmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. İşte kişi Allah'a sarılıyor, Allah'ın zatında yok oluyor, fena makamının sahibi oluyor. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna sığınak oluyor. Ve bu noktadan sonra Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi o kişinin Allah'ın katında bir selam yurduna ulaştırılacağını söylüyor. O kişiye Allah Teala'nın
bir taht ihsan etmesi söz konusu oluyor. Ve günün yarısını aşarsa kişi zühd makamının sahibi oluyor. Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler ve bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. Bu makamda kişi günün yarısından daha fazla zikrediyor. Dünyaya dönük olmadığını ispat ediyor Allah Teala'ya. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'i aşmış. 81'e kadar böyle gidiyor kişi. Ve nefsinin kalbindeki nurlar %81'e gelince kişinin fizik vücudu Allah'a teslim ediyor. Hala nefsinin kalbinde %19 afet olmasına rağmen bu afetleri hiç dikkate almıyor fizik vücut. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. İşte bunu söylüyor Allah Teala Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Nefsin kalbindeki nurlar 81'den 91'e kadar burada çıkıyor. Ve kişi bundan sonra bir gün daimi zikre ulaşıyor. Daimi zikre ulaştığı zaman Ulu'l-Elbab makamının sahibi, hikmetin sahibi, nefsinin kalbindeki nurlar %91'den %100'e ulaşıyor. Neden? Daimi zikre ulaşan bir kişinin kalbinin zulmani kapısındaki mühür oradan hiçbir zaman ayrılamaz. Çünkü daimi zikirdeyse rahmetin, fazlın, salavatın baskısı o kişi ölünceye kadar o kalbin üzerinde tesir icra edecektir. Manası o kişi ölünceye kadar kalbin içinde rahmet, fazl ve salavat bulunacak ama karanlıklar asla o kalbe giremeyecektir. Kalbin %100 aydınlığa ulaştığı yerdeyiz. Burası Ulu'l-Elbab makamı. Li Ulu'l-Elbab yezkürallâhe kıyâmen ku'ûden ve ulûce ve cunûbihim diyor Allah-u Teala. Ve alâ cunûbihim. O Ulu'l-Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kalbimiz mi? %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuş. Burada, bu makamda Allah'ın nurlarıyla dolan kalp bir mertebe müzeyyen olur, tezyin edilir. Zemin katın sırları kendisine gösterildiği cihetle. Sonra mı? Sonra Allah Teala ona 7 tane gök katını gösterecektir. Birinci katı gösterdiği andan itibaren kişi Ulu'l-Elbab makamını bitirmiştir. 27. basamağı velayetin 6. makamı olan İhlas makamına gelmiştir. 1. Fena fillah. 2. Beka billah. 3. Zühd. 4. Muhsinler. 5. İhlas. 4. Zühd. 5. Muhsinler. 6. İhlas. 7. Salah. 7 tane makamın 6.sındayız. O kişi bir muhteşem dizayn içerisinde Allah ile ilişkide, nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolu, göğün 7 katını da görmüş. Ne olur? Tövbe-i nasuha davet edilir. Kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla doludur ve 7 kademede, 7 mertebede burada müzeyyen olmuştur. Her katta bir tezyin kademesi.
Sonra mı? Sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir Allah-u Teala tarafından. Yedinci gök katının yedi alemini indilahi gördükten sonra ne zaman Sitret-ül Münteha'yı görürse o zaman davet edilir Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha ve kişi Allah'ın söylediklerini tekrar ederek tövbe eder. Tövbe-i nasuh o kişiyi salah makamının birinci kademesine ulaştırır. Arkasından Allah-u Teala onun günahlarını örtecektir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre biz onların günahlarını örteriz diyor. Onlar diyor bize ya Rabbi nurlarıyla yürürler ve ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla ve bizim günahlarımızı sevaba çevir, bize mağfiret eyle derler diyor Allah-u Teala. Öyleyse birinci aşamada kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşıyor. Allah onun kalbindeki müzeyyen olmayı üst kata, üst seviyeye çıkarıyor. Neyle? Onun günahlarını örterek. Sonra ona salah nurunu veriyor. Üçüncü kademesi salah makamının. Sonra da o kişiyi irşadalaştırıyor. Allah-u Teala irşad konusunda diyor ki ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve bu imanla kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Kimin Allah-u Teala bu noktada bir defa daha günahlarını sevaba çevirirse o kişi irşada ulaşmıştır. Burası İhlas makamının arkasından Hakkül Yakine kişinin ulaşması için, iradesini de Allah'a teslim etmesi için son merhaledir. Bu nokta kişinin iradesini Allah'a teslim etmeye hazır olduğunu gösterir. Dünya üzerinde irşada ulaşmıştır. İrşad etme yetkisini Allah'tan almak üzere hazır hale gelmiştir. Allah onu iradesini kendisine bağlayarak irşad makamına tayin edecektir. Ve Allah Teala kişinin talebini kabul eder. Onu irşada memur ve mezun kıldığını söyler. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle o kişi Allah'ın mürşitlerinden olur. İşte 14 asır evvel sahabe kalpleri 12 defa müzeyyen olmak suretiyle Allah'ın mürşitleri olmak şerefine ermişlerdi. Olmuşlar mıydı? Evet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o sabikunel evvelin var ya, bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani ister ensar olsun, ister muhacirin, iki tarafa da insanlar tabi olmuşlar. Onlar tabi'in. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası bütün insanların ulaşabileceği son merhaledir. Kalp 12 defa müzeyyen olmuştur daimi zikirden sonra. Ve kalbin en güzel hüviyeti burada oluşur. Bu insanlar Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilerdir. Hani Allah'ın başkaları üzerine şahit kıldığı kişiler. Peki bunların üzerinde bu beşinci salah makamının beşinci kademesinin üzerinde başka kademeler var mı? Altıncı kademede bütün ülkelerdeki Resuller var.
Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Müminin 44. Hangi ülkeye Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Şu anda da bütün dünyada Resuller bütün kavimlerin arasında mevcut ve Allah'ın yegane dinini, tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatıyorlar herkese. Ama bütün devirlerde olduğu gibi bu devirlerde de insanlardan az bir kısmı onlara inanıyor ve etrafında, onların etrafında toplanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece kişi iradesini Allah'a teslim etmiştir. Bir hakkın, takvanın sahibi olmuştur. Ve kalbin ulaşabileceği en üst seviye noktaya ulaşmıştır. Hakkül yakinin sahibi olmuştur. Burada kişi Allah'ın zatını görmek şerefine erer. Bu kişi ullelbab makamına erdiği zaman mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı açılır. Kalpteki değişikliğin kalp gözü ve kalp kulağı ile alakalı kesimi hikmet makamı olan İhlas makamında bütün gök katlarını görebilecek bir hüviyet kazanır. Öyleyse kalbin görme hassasının ve işitme hassasının, yani Allah'ın gösterdiklerini görme, Allah'ın söylediklerini işitme hassasını kazandığı yer daimi zikirdir. Demek ki kalbimizde bir değişiklik de 26. basamakta, Ullelbab makamında, velayetin 5. makamında gerçekleşiyor. Sevgili kardeşlerim, kör, sağır ve dilsiz olan kişinin kalbi artık işitiyor, biliyor, her güzelliğe dönüşüyor. Ve kalp o kişinin kalbinde Allah-u Teala ekinleti kaldırıp yerine ihbatı koyduğu zaman kişi dünyada ölüydü, orada Allah-u Teala ona hayat veriyor. Kalbinde bu değişiklik olduğu için. Ullelbab makamında da Allah-u Teala gene kişiyi, dünya hayatına açık olan kişiyi dünyanın ötesine açık hale getiriyor. Kalp gözünü, kalp kulağını açarak kişinin uhrevi aleme bakışını ve kalbin oralarını görmesini ve işitmesini sağlıyor. Fiziğin ötesini görmesini ve işitmesini sağlıyor. Kalpteki ekinetin alınması kişinin dünya hayatında kalbin fıkıh etmesini temin eder. Ama kalp gözünün, kalp kulağının açılması kişinin fuat hassasının çalışmasını ve kişinin fuade ulaşmasını, yani manevi alemlere açılan bir kalp gözünün manevi alemleri işitebilecek olan bir kalp kulağının sahibi olmasını sağlıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a hamd ederiz, şükrederiz ki Allah hepimize kalpler vermiş. Ve hepinizin kalbinin 12 mertebe müzeyyen olarak, kalp kulağınızın, kalp gözünüzün açılarak Allah'ın bütün bu nimetlerine
sahip olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. Allah'ıma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim olma müessesesi yedi safhada tamamlanabilen bir hüviyet taşır. Önce Allah bizi teslim alır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, Allah bizi derhal teslim alır. Sonra mürşidimize ulaşırız. Allah adına mürşit bizi teslim alır. Sonra ruhumuzu Allah'a biz teslim ederiz. Yine de bu teslim aslında Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilmiştir demek daha doğru bir ifade olur. Zaten hayatımızın hiçbir safhası yoktur ki Allah'a teslim olmak yolunda bir gayretin sahibi olalım da Allah müdahale etmesin. Allah aslında bizim teslimimizi gerçekleştirmiş olmasın. Her ne kadar bizim zikrimizle, bizim gayretimizle nefsimizin kalbine Allah'ın nurları dolarsa da aslında nurları gönderen Allah-u Teala'dır. Ayrıca Allah'ın garantisi vardır. Ruhumuzu Allah'a teslim edeceğimiz konusunda Allah bize garanti vermiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yani onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyleyse ulaştıran Allah'tır. Ama insanın da dahli mutlaka büyük ölçüde söz konusudur. Fizik vücudunun tesliminde insanın gayreti çok daha üst seviyede oluşur. Nefsin tesliminde ise mutlaka daimi zikrin sahibi olmak zorundayız. Yani kişisel gayret büyük bir hüviyet taşır. Ama Allah-u Teala'nın yardımı olmasa hiç kimse daimi zikre zaten ulaşamaz. Kim daimi zikre ulaşmışsa Allah'tan büyük yardım almıştır. Nefsin tesliminin arkasından irşad olmak söz konusudur. Daha sonra ise iradeyi Allah'a teslim etmek ve irşad makamına tayin edilmek söz konusudur. Öyleyse neticede Allah'a teslim olmak ruhun teslimi bir, fizik vücudun teslimi iki, nefsin teslimi üç, iradenin teslimi dört. Dört ayrı cepheden teslimi içerir. Öyleyse burada tasavvufun bütünü vardır. Allah'a teslim olmak demek, tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşamak demek. Allah'a teslim olmak demek, Kur'an'daki İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşamak demek. Kur'an'daki İslam'la tasavvuf arasında hiçbir farklılık yoktur. Kur'an neyi emretmişse, tasavvufu yaşayanlar sadece onu gerçekleştirirler. Tasavvufun dışındaki ikinci bir yolu biliyorsunuz, bu yol Osmanlı'da ikiye ayrılmıştır. Medrese yolu ve dergah yolu diye. Medrese yolu yani İslam'ın beş şartıyla amel etmek.
müessesesi hiç kimseyi teslime ulaştıramaz. Öyleyse o Kur'an'ı yaşamak değildir. Kur'an'ı yaşamak dergah yolunda gerçekleşebilir. Tekke yolu tekkeler ve medreseler diye iki ayrı hüviyet taşımış. İslam'ı yaşamak Osmanlı tarihi boyunca ama halkın büyük kısmı devletin fertlerinin büyük kısmı tasavvufu tercih etmişler. Osmanlı Devleti'nin yükselme devresi boyunca böyle olmuş. İnsanların neredeyse %90'ından fazlası hep yaşamışlar tasavvufu. Bir de Osmanlı bu yüzden bütün cihana nam salmış. Bütün cihanda doğruluklarıyla, dürüstlükleriyle, Allah'a olan yakınlıklarıyla tanınmışlar. Allah için yaşamışlar, Allah için şehit olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, teslimler deyince dört tane teslim söz konusudur. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Biliyorsunuz birinci basamakta olaylar yaşanır. Herkes yaşar. İkinci basamakta kişiler Allah'ın kendilerini her imtihanında tavırlarını ortaya koyarlar. Ve bu ikinci basamakta insanlar seçilir. Seçilmeyenler var mıdır? Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler, sadece onlar seçilmezler. Geri kalanlar seçilirler. Herkes seçilir. Bu insanlar hariç, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyip de hidayeti gizleyenler, başka insanları da bu sebeple Allah'ın yolundan men edenler, işte onlar seçilmezler. Allah Teala seçilenlerden kimlere yardımcı olur? Kimleri teslim alır? Seçilenlerden, yani insanların 190'dan fazlasından kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları teslim olur. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah Teala tarafından teslim alınmışlardır. Burası

Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah teslim alır. Ve bu teslim o kişinin üzerinde dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecellisini ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşan onlardır. Ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah-u Teala tarafından teslim alınmışlardır. Ruhları Allah'a ulaşana kadar Allah'ın kontrolü altında, Allah'ın sevk etmesi standartlarında yaşayacaklardır. Allah onlara namazı sevmiyorlarsa namazı sevdirecektir. Zikri sevmiyorlarsa zikri sevdirecektir. Orucu sevmiyorlarsa orucu sevdirecektir. Allah onlara mutlaka yardım edecektir. Çünkü sözü var. Diyor ki Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. %90'dan fazlası insanların. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Onları hidayete erdirir. Ama burada yehti ileyhi, yehti ulaştırır ileyhi ona, kendisine, men kişiyi yünip, Allah'a yönelen kişiyi. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, vazifesini yapmıştır. Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında gördüğümüz şey Allah'ın kişiyi bu arada teslim almasıdır. Teslim almış olmalıdır ki kişiyi dilediği gibi yoğuruyor, onu kendisine ulaştıracak ve diğer emanetlerini teslim edecek hale getirsin diye. Allah-u Teala böyle olan kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye rahim esmasıyla tecelli ediyor. Yusuf 53'te Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسِ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. Bu tecelli gözleri Allah'a, Allah'ın dostlarına, müşriklere karşı kör olan, kulakları irşat makamının söylediğini işitmeyen, kalbi irşat makamının söylediklerini idrak etmeyen kişilerin irşat makamını irşat makamı olarak tanımasını, onun söylediklerini anlamasını ve kalbine indirerek onun söylediklerini bir hedefe ulaştırmasını ifade eder. İdrak etmesini ifade eder. Kişi irşat makamının sözlerini işitmeye, manasına varmaya, kalbine indirerek idrak etmeye başlar. İrşat makamını herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. İşte dördüncü basamakta o kişinin görmesi temin edilir irşat makamını. Affedersiniz, beşinci basamakta

Altıncı basamakta o kişinin irşat makamının sözlerini işitmesi temin edilir. Yedinci basamakta da Allah-u Teala tarafından o kişinin irşat makamının söylediklerini idrak etmesi, kalbine indirerek idrak etmesi temin edilir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah onu teslim almıştır. Bu kişinin eksik olan bütün tarafları tamamlanacaktır ve de namazını seven, orucunu seven, zikri seven, ibadetlerini seven, bunlardan zevk alan bir insan haline gelecektir. Allah onu şeytanla ilişkisini keserek muhafazası altına almıştır. Bundan sonra Allah Teala 8. basamakta o kişinin kalbine ulaşır. Niçin? Kalbini Allah'a çevirmek için. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir Allah Teala. Kalbi Allah'a çevrilir kişinin. Yedinci basamakta, sekizinci basamakta. Affedersin, sekizinci basamakta Allah gören, işiten ve idrak eden bu insanın kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta o kişinin kalbini Allah'a çevirir. Onuncu basamakta kalbi Allah'a çevrilen bu kişinin göğsünü yarar Allah Teala. Diyor ki: "Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-İslam." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve teslim olması için yapar bunu, teslime açar. Göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açar Allah Teala. Onuncu basamak ve kişi zikir yapar. Bu noktada zikir yapan bir kişi de kişiye Allah Teala'nın verdiği bir cevap vardır. Bu zikrin var olduğu noktada, bu noktadaki bu hedeflere ulaşmış olan bir kişi zikir yaptığı zaman Allah Teala Allah'ın katından rahmetle fazl isimli İki tane nuru, bu noktada sadece iki nur gelir, rahmetle faz. Kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden Allah'ın açtığı yoldan geçerek kalbine ulaşır. Ve kalbine rahmet nuru girmeye başlar kişinin. Bu nurlar %7'ye ulaştığı zaman kişinin ruhu zemin katta vücudundan mürşidine tabi olduğu anda ayrılacaktır. Ama daha mürşide ulaşmak söz konusu olmamıştır. Kişinin kalbinde ilk %2 rahmet nuru oluştuğu zaman Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince kişi huşu sahibi olur. Allah'ın zikriyle o kişinin kalbine gelen nurların %2'ye ulaşması, o kişinin diyor Allah-u Teala Allah'ın zikriyle huşu sahibi olması zamanı gelmedi mi? İşte ne zaman kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle Allah'tan gelen nurların %2 rahmet nurunun o kişinin kalbine yerleşmesi söz konusu olursa o kişi huşu sahibi olmuştur. Olmuşsa mürşidine ulaşmak yetkisinin de sahibi olmuştur.
hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar. Mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. O da Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır. Allah mutlaka her kişiye bir mürşid tayin eder. Ve bu Allah'ın üzerine vazifedir. Alâllâhü kastü sevîli diyor Allah Teala. Sevillerin tayini, her mürşidin bir sevili vardır. Devrin imamına ulaştıran Allah'a aittir diyor Allah Teala. Ve kişi mürşidine tabi olur. Burası 14. basamaktır. Tabi olduğu an o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır ve de ona onun ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Ruh vücudu terk eder ve mürşidin dergahına, dergahındaki diğer ruhlarla birlikte olur. Çok kısa süreli bir beraberliktir bu. Hemen arkasından ana dergaha ulaşır. Ve kişinin kalbine Allah Teala imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. O kişinin kalbine iman yazılır diyor Allah Teala ve devrin imamının ruhu başının üzerine, onun üzerine Allah'ın katından emrinden ruh gönderilir. Bu devrin imamının ruhudur. Kişinin başının üzerine girer, gelir, yerleşir ve ruhu Allah'a doğru yola çıkartır. Yani ruh vücuttan ayrılarak o dergaha ulaşır. O dergahtan da ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına. Orada onarlık sıralardan birine gelir, yerleşir. Burası ruhların onarlık sıraları halinde önlerinde rahlelerle eğitim yaptığı yerin adıdır. Ya da tecrübe kazandığı yerin adıdır. Ve her seher vaktinde ruhlar hazırlanır. Allah'a doğru yola çıkarlar. Her gün bu yolculuk mutlaka yapılır. Ruhlar zemin kattan birinci kata ulaşacaklardır. Mürşide tabiiyet o kişinin ruhunun vücuttan ayrılmasına ve ana dergaha ulaşmasına sebebiyet verir. Ana dergahta iki grup Allah'a doğru seyri sülük yaparlar. Birinci grup 6. kata kadar çıkabilenlerdir. İkinci grup 7. kata da çıkabilenlerdir. 6. kata kadar çıkanlar büyük çoğunluğu oluştururlar. 7. kata çıkanlar daha az sayıdadır. Ve yolculuk evvela 7. kata çıkanların hakkıdır. Evvela zemin kattan birinci kata kadar ulaşılır. Orada secde edilir. Sonra ikinci kata ulaşılır. Sağdaki bekleme yerinde secdeye gelinir. Bekleme salonunda secdeye gelinir ve beklenir. Diğerleri önce saf haline gelirler, birincilerin yaptıkları gibi. Sonra birinci katta secde ederler, tıpkı yedinci kata çıkanların yaptıkları gibi. Onlar da ikinci kata ulaşırlar. Soldaki salonda suvarılma havuzlarına ulaşırlar. Bu ruhlardan suvarılacak olanlar bir sıvının içine girerler, şeffaf bir sıvıdır. Açık sarı bir rengi vardır. Şeffaftır.
ruhlar basavın içine girerler ama kimsenin elbisesi ıslanmaz. Ve onu girenler orada kalırlar. Diğerleri üçüncü kata yükseleceklerdir. Ama onlar üçüncü kata hemen yükselemezler. Yedinci kata kadar çıkanlar evvela üçüncü kata yükselip iki katlı köşke benzeyen mescidin ikinci katında da secde ederler. Oradan ayrılırlar, mihenk menfezinden dördüncü kata ulaşırlar. Burası Beyt-el Makdes'in aslıdır. Sonra beşinci kata çıkarlar. Burası Beyt-el Haram'ın aslıdır. Secde ederler ikisinde de. Sonra altıncı katta sıbkatullah almam halinde beyaz bir nurun tesiri altında, çok açık yeşil beyaz bir nurun tesiri altında renkleri normal insan renginden o yeşilimsi çok açık yeşil beyaz renge dönüşmeye başlar, dönüşür. Onlar bu katlara yükselmeden evvel yedinci kata çıkanlar buralarını aşıp yedinci kata ulaşmışlardır. Yani ikinci kattan ayrılmaları için sol taraftaki salonda vazifeli olan devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soldakileri el öptürmesini beklerler. Sol salona girenler altıncı kata kadar çıkabilenlerdir. Su arılma havuzlarına yerleşirler. Ama içeri girebilmeleri için mutlaka el öpmek zaruretindedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı onları el öptüreceklerdir. Ve su arılma havuzlarına girenler, sorulma havuzlarında kalanlar, geri kalanlar üst katlara çıkmak yetkisinin sahibi olanlardır. Yani daha kıdemlidirler. Ama onlar üst kata çıkmadan evvel devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağdaki salona geçerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ başta, devrin imamı sol başta. Yedinci kata kadar çıkabilenlerin ile birlikte bu ikinci kattan üçüncü kata çıkarlar. Üçüncü katta o söylediğimiz köşke ulaşırlar. Mihenk menfezinden dördüncü kata çıkarlar. Beyt-el Haram'ın aslına, Beyt-el Makdes'in aslına, beşinci kata çıkarlar Beyt-el Haram'ın aslına. Altıncı kata çıkarlar, sıbkatullah olma mahaline. Hiçbirinde oyalanmazlar, sadece secde ederler, yükselirler, secde ederler, yükselirler. Orada sıbkatullah olma mahalinde işleri yoktur çünkü sıbkatullah olmuşlardır hepsi. O katı da aşarlar, altıncı katı da, yedinci katta. Birinci alemde sıralanırlar. Birinci alem zikir hücreleri, kader hücreleridir. Oradan harekete geçerler. Bir kısmı kader hücrelerinde kalır. Bir kısmı ümmül kitaba ulaşır. 60 kişi ümmül kitaptaki o büyük masanın etrafında birer birer sıralanırlar. Devamlı olarak orada kalan devrin imamının ruhuyla birliktedirler. Sonra geri kalanlar ikinci aleme geçerler. Kudret denizine, bir kısmı kudret denizinin derinlerine daldırılır. Geriye kalanlar devam ederler yollarına. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de
bulunduğu makam-ı avuda ulaşırlar. Orada devrin imamı ile beraber bir kısım 7. katı kadar çıkabilenler orada kalırlar. Daha sonra Divan-ı Salihine ulaşılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada kalır. Ve başkanlık eder gruba. Geri kalanlar zikir hücrelerine ulaşırlar. Zikir hücreleri çok büyük, yuvarlak, şeffaf hücrelerdir. İçerisinde zikretmeye başlarlar sıralanarak. Ve burada zikirde kalırlar. Diğerleri 6. katı kadar çıkabilirler aynı standartlarda. Önce 7. katı kadar çıkanlar çıktıktan 7. katta her biri görevlerini aldıktan sonra diğer katlarda hiç kimse kalmaz onlardan. 6. katı kadar hiç kimse, 7. katı kadar çıkanlardan hiç kimse diğer katlarda kalmazlar. Hepsi 7. kata mutlaka çıkar. Tamamen boşaltırlar gittikleri yeri ki diğerleri gelsinler, görevlerini yapsınlar, 6. katı kadar çıkabilsinler. İşte diğerleri aynı katlarda, aynı işlevlerden geçerek 6. kata ulaşırlar ve orada sıbkatullah olurlar. Sonra aşağı iniş başlar. 5., 4., 3., 2., 1. katlara inilir. Bu iş sıbkatullah olma müessesesi tamamlanıncaya kadar devam eder. Bu yukarıda doğru olan çıkışa seyri sülük adı verilir. Ve 6. kata kadar çıkabilenler 6., 5., 4., 3. katlara inerler. 2. kattaki sorulma havuzlarına inip orada saflarını yerlerine alıp beklerler. Beklerler ki 7. kata kadar çıkabilenler de arkadan dönsünler. Yolda hiç kimseyi bırakmamışlardır. 2. kata kadar olan bütün yollarda hiç kimse yoktur. 7. kata kadar çıkabilenler oradan zikirlerini yaptıktan sonra yolda bıraktıkları herkesi toplayarak aşağı evvela 7. katta toplanma tamamlanır. Makam-ı Mahmud'dan, Divan-ı Salihinden, Kudret Denizi'nden, Ümül Kitap'tan orada bekleyenlerin hepsi toplanır. Sıraya onlar da dizilirler ve de başlangıç noktasına geri gelirler zikir hücrelerine, affedersiniz kader hücrelerine. Oradan da 2. kata kadar inerler. Zaten daha evvelinden kafileden kimse kalmamıştır. Ve de sonra 2. katta devrin imamının ruhuyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu ayrılırlar onlardan. Soldaki bekleyenlere, 6. kata kadar çıkabilenlere ulaşırlar. Ve onları 1. kata, 1. kattan da zemin kattaki devrin imamının dergahına ulaştırırlar. Ve herkes ait olduğu yerlere dağılarak başlangıç noktasına geri dönülür. Sonra da 2. katta, 2. kattaki sağ tarafa gelip yerleşmiş olan 7. kata kadar çıkabilenler ana dergaha geri dönerler. Onlar da asma kattaki yerlerine uçarak ulaşırlar. 7 tane sıra oluştururlar. Böylece seyri sülük her gün devam eder. İşte bu seyri sülükünü tamamlayanlar, ancak onlar ruhlarını Allah'a teslim edenlerdir. Ruh, Allah'a ulaşır ve teslim olur. Kimin
devre tamamlanmışsa zikir hücrelerinde, sadece o ruh oradan tek başına ayrılır, Sitretül Münteha'ya ulaşır. Burası Allah Teala'nın indi ilahisinin en yüksek noktasındaki ağaçtır. Oradan Allah'a doğru dikey bir yolculukla yükselir ruh tek başına, Allah'ın zatına ulaşır. Seyr-i sülük böylece tamamlanır. Bu ruh Allah'a ulaşmıştır. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar o kişi Allah'ın mutlak kontrolü altındadır. Allah'ın mutlak yardımı altındadır. Nesi eksikse Allah Teala onu mutlaka tamamlayacaktır. O kişi zikri sevmiyorsa zikir sevdirilecektir. Namazı sevmiyorsa namaz sevdirilecektir. Eksikleri tamamlanacaktır. Mutlaka ruhu Allah'a ulaştırılacaktır. Aksi hiç varit olmamıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhu mutlaka o kişi hayattayken Allah'a ulaştırılır. Eğer ömrü vefa ederse, 6-7 aylık bir ömrü varsa. Yoksa da nereye kadar yaşarsa kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren birinci kat cennetin sahibi olur. Sonra ikinci kat cennetin sahibi olur, mürşidine ulaşıp tabi olduğu takdirde ömrü vefa etmedi, birinci kat cennetine girecektir öldüğü zaman. Öyleyse bu kişi Allah'ın cennetini hak etmiştir. İşte bunlar ruhlarını ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet, yedinci kat cennete kadar yol var. Mürşidine tabi olan kişi oradan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu alavlaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu teslim eden kişi dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim eden kişi beşinci kat cennetin sahibidir. İrşad olan kişi altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennetin sahibidir. Öyleyse nereye kadar geldik? Kişinin ruhu Allah'a ulaştı, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Bundan sonra Allah Teala o kişinin şeytanın onu rahatsız etmesine müsaade etmediği ortamı sona erdirir. Şeytan rahatlıkla o kişiye tekrar onu kandırmak üzere ulaşmak imkanının sahibi olur. Ve de onu devamlı taciz eder, devamlı Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışır. Bin bir türlü diller döker o kişiye Allah'ın yolundan sapsın diye. Eğer kişi zikrini aynı seviyede tutabilirse düşmez. Yükseltirse o zaman fizik vücudunun teslim edeceği bir noktaya mutlaka ulaşır. O noktada fizik vücut Allah'a teslim olur. Bunun için önce o kişiye Allah-u Teala'nın bir taht vermesi söz konusudur indi ilahide. Sonra onun zahit olması söz konusudur. Günün yarısından daha fazla zikretmesi söz konusudur. Bu noktadan sonra da fizik vücudun teslimine ulaşılır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse, o kişinin nefsinin kalbinde yüzde yakın seviyede %80'den fazla nur birikimi oluşur.

Kişi nefsinin kalbinde biriken o %82 nurun sahibiyken fizik vücudu Allah'a teslim olur. Nefsinin kalbinde hala %18 karanlıklar vardır. Ama onları dikkate almaz fizik vücut. Ve de daimi zikir için son gayretler sarf edilir. Kişi bu gayretlerin sonunda eğer Allah Teala uygun görürse mutlaka daimi zikre ulaşır. Bu noktaya ulaşan kişi için artık daimi zikre ulaşmak, günün yarısından çok daha fazla zikreden, günün 1/4'ünden fazla zikreden bir kişi sonunda uyurken zikirle uyur, kalkarken de uyanıldığı zaman da zikirle uyanmaya başlar. Bu onun daimi zikrin sahibi olduğunu ispat eden bir olaydır. O zaman bu kişi nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Nefsin teslimi o kişiyi Allah'ın mükafatlandırmasına sebebiyet verir. Allah o kişiye şöyle bir statü içinde mükafatlarını verir. O kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır, ikinci özellik. Allah'ın mükafatı kalp gözünün açılmasıdır. Allah'ın mükafatı kalp kulağının açılmasıdır. Bu iki mükafat o kişinin Allah'la devamlı konuşmasını mümkün kılar. Ehli tezekkür olur kişi. Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Ehli hayır olur. Derecat kazanmak, hayır kazanmak demektir. Kişi devamlı hayır kazanan birisi olmuştur. Bu sebeple ehli hayır olmuştur. Ve bu kişi hikmet sahibi olmuştur. Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. İşte bu noktada bu kişi devamlı Allah Teala ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınır. Makamına da ulul elbaptır. Burada o kişiye 7 kat yerler gösterilir. Yerlerin melekûtu gösterilir. Sıfır noktasındaki ana dergâh gösterilir. Ana dergâhın sırları gösterilir. Ne zaman birinci gökkatı gösterilirse o kişi ulul elbap makamını aşmıştır. İhlas makamının sahibi olmuştur. Kişiye 7 tane gök katı gösterilir. Size demin anlattığımız birinci kattaki, ikinci kattaki, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı kattaki neler varsa onlar kişiye gösterilmeye başlanır. Sırayla 7 katın 7'si de gösterildiğinde 7. gök katında Sitret-i Müntaha'yı bu kişi gördüğü anda tövbe-i nasuha davet edilir. Nasıl kişi dünya üzerinde mürşidinin önünde tövbe etmişse, Allah'ın söylediklerini işiten bu kişi, Allah'ın söylediklerini tekrar etmek suretiyle tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Bu gerçekleştirme, onun ihlas makamını tamamlamasını ifade eder. Artık o kişi salah makamına geçer. Salah makamına geçen bu kişinin günahları örtülür önce, sonra günahları sevaba çevrilir. Ama sevaba çevrilmeden evvel ikisinin arasında o kişinin başının üzerine salah nuru verilir. Böylece başının üzerinde zaten devrin imamının ruhu vardı. O ruhun üzerinde de bir salah nuru vardı. Bu nurla birlikte o kişiye bir salah nuru verilir ve iki nurla birlikte bu kişi artık var olur. Sonra Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Salah makamının üçüncü kademesi. Sonra da o kişinin iradesini Allah teslim alarak
o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Bütün peygamberler, bütün resuller, peygamber olmayan resuller, bütün irşat makamına tayin edilen mürşitler bu söylediğimiz safhaların hepsini tamamlamışlardır ve Allah'a ruhlarını da veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde teslim etmişlerdir. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Evet. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar mı? Evet. Bütün sahabe ruhlarını Allah'alaştırıp teslim etmişler mi? Evet. Fizik vücutlarını teslim etmişler mi? Evet. Nefslerini teslim etmişler mi? Evet. Muhlis olmuşlar mı? Evet. İradelerini Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmişler mi? Evet. Allah Teala bunların hepsini Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın kendilerine farz kıldığı bu nesneleri, ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini hepsini Allah'a teslim etmişlerdir. İşte ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sahabi kunel evvelin var ya, evvelki müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda en önde gelenler, sahabeden bahsediyor. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor. Anlıyoruz ki ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da görev yapmışlar. Kendilerine tabi olanlar da tabi'in adını almış. Daha sonrasında kitaplardaki bilgilerden okuyoruz. Bir de tebe-i tabi'in var, tabi'ine tabi olanlar. Sonrası mı? Sonrası hakkında bilgiler ulaşmıyor. Ama tabiiyet müessesesinin bize kadar geldiği de kesin. Biz de kendi mürşidimize tabi olduk. Şimdi de Allah-u Teala'nın verdiği görev itibariyle bize tabi olunuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki Allah'ın huzurunda bir sohbeti daha tamamlamak söz konusu oldu. Teslimler, ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Bu kadar kısa bir zamanda öyle büyük bir olayı bir özet haline anlatabilmek bize çok kolay gelmedi ama Allah Teala'nın yardımıyla Yüce Rabbimiz bize bunu mümkün kıldığı için çok mutluluk duyuyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere beraberiz, birlikteyiz. Asr-ı Hidayet'in bir noktasında bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bütün kainatları, bütün kainatlardaki insanları, cinleri sadece mutlu olsunlar diye, saadetli yaşasınlar diye yaratmış. Allah'ın hedefi sadece bu. Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk davetiyesi, bir saadet rehberi ve bir saadet garantisi. Allah-u Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Şu koca yeryüzünde pek az insan mutluluğun hangi şartlarda nasıl elde edileceğini biliyor. Onlar sizlersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hidayet çağının hidayet içinde yeşerenleri, hidayet içinde tomurcuklananları, hidayet içinde meyve verenleri. İşte onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah var, sizler varsınız ve biz varız. Hamdolsun ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka bir varlık olarak yaratılabilirdiniz. Ve şu anda bu konuşmayı dinleyemezdiniz. İnsan olmak, bunları anlayabilecek mevkide olmak, mutluluğun anahtarlarına sizi sahip kılar. Mutluluğun anahtarları Allah'tadır. Allah Teala anahtarı indirmiş, elinize teslim etmiş. Alın demiş. Anahtar bu. Anahtar bir dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar var. Hiç olur mu diyorlar. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiyi cennetle müjdelemiş. Aşere-i mübeşşere, cennette tebşir edilen aşere, 10 kişi. İyi ama zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tebliğe başladıktan itibaren ki 10. yılın sonunda 10 kişi. Ondan sonra sahabenin sayısı tabiatıyla çok fazla arttı. Ve Allah-u Teala hepsinin cennete gireceğini kesinleştirdi. Bütün sahabe, elbette aralarında münafıklar yok. Sadece sahabe. Sahabe kimdir diye sorun sevgili kardeşlerim. Aldığınız cevap sizi şaşırtacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabende görenler diyorlar. Evet, bugünün açıklama yapanları, bu konuda açıklama yapanları öyle söylüyorlar. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek şerefine erenler, işte onlar sahabe. Acaba sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler mi? Münafıklar görmediler mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Putperestler görmediler mi? Kitap sahipleri görmediler mi? Ümmiler görmediler mi? Şeytana tapanlar da gördüler. Sahabe mi onlar? Doğru cevabı Kur'an-ı Kerim veriyor. Ne diyor? Tabi olanlar diyor. Tabi olanlar. İşte onlar sahabedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o hayattayken tabi olmak şerefine erenler. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ben ve bana tabi olanlar olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimmiş kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala diyor ki de ki benim ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yol. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ya Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar. Biz hepimiz kendimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Veçimizi Allah'a teslim ettik. İşte onlar asr-ı saadetin sahipleriydi. Sizler asr-ı hidayetin sahiplerisiniz. Bütün dünyayı ışıklandıracak olan hidayet devrinin içindeyiz. İnsanların hidayeti unuttukları bir nokta. Üçüncü bin yıl, üçüncü milenyum. Bu noktaya dikkatle bakın. Bütün dünyanın hidayetleri öğrenme zamanı. Ruhun hidayetini ve cin hidayetini, nefsin hidayetini ve iradenin hidayetini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler yani sizler ve bizler Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizi sadece insan olarak yaratmakla kalmamış. Emaneti bize teslim etmiş. Emanetin adı hidayet. Hidayet mi? Diyorlar ki hidayet mi? O da neymiş? Biz hidayeti biliyoruz diyorlar. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Hele hele diyorsun şu doğru yolu biraz tarif et bakalım. Ne mene bir doğru yol bu? Hiç kimsede cevap yok. Ama Kur'an-ı Kerim'i bir açıyorsunuz, hidayet üzerine sayfalarca ayet var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerin en belirgin vasfınız, hidayetin davetçileri olmanız. Bu bile sizi şu dünyadaki en mutlu insanların arasına koymaya değil. Bu asrın en mutlu insanları olmaya, kılmaya yeter. Siz hidayet asrının hidayet davetçilerisiniz. Hidayete, nedir hidayet dediğiniz zaman, hidayet doğru yoldur diyorlar. Peki diyorsunuz, Sırat-ı Müstakim nedir? Sırat-ı Müstakim de doğru yoldur diyorlar. Ondan sonra da soruyorsunuz tabii. Madem ki Sırat-ı Müstakim de doğru yol, hidayet de doğru yol, öyleyse hidayet Sırat-ı Müstakim'dir, öyle mi? Cevap yok. Ondan emin değiller. Emin olmaları mümkün değil çünkü bir tanesi gerçekten yol. Sırat-ı Müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adı. Ruhumuzu Allah'a Sırat-ı Müstakim üzerinden ulaştırırız. Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan demek. Nereye istikametlenmiş? Allah'a. Tamam. Sırat-ı Müstakim, istikamet üzere olan yolun adı. Orası tamam. Ya hidayet? Hidayet, ruhun Allah'a teslim olması, ruhun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslim olması, fizik vücudun hidayeti, nefsin Allah'a teslim olması, nefsin hidayeti, iradenin Allah'a teslim olması, iradenin hidayeti, tam 28 basamaklık bir vetire. Öyleyse sevgili kardeşlerim, beraberce Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki bizler bununla vazifeliyiz. Sizler Mihr Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın üniversitesinin mensupları, sizler Allah'ın altın çağının, hidayet çağının temsilcilerisiniz. Bugünün havarilerisiniz. Bugünün sahabelerisiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece bu bile ne kadar çok mutlu olmanız gerektiğini ifade etmez mi? Niçin varız? Allah için varız. Niçin varız? Sizler için varız. Niçin varız? Bütün insanlık için varız. Bütün cinler alemi içinde varız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Hidayet asrından bahsediyoruz. Mutluluktan bahsediyoruz. Hidayet eşittir mutluluk. Öyleyse hidayet Kur'an-ı Kerim'in hedefidir. Mutluluk hidayetin hedefidir. Ve siz hidayete ermek ve mutluluğu yakalamak üzere varsınız. İşte o hiç ümit edemeyen sahabeye bile sadece 10 kişiye cennet müjdelenmiş. Bizi mi Allah Teala cennetine alacak? Umamam, umamam. Bu istikamette bir şeyleri Allah Teala'nın bana vermesini çok uzakta görüyorum diyen bir sürü pesimist insan, karamsar insan yaşıyor dünya üzerinde. Hiç ümitleri yok. Allah mı? O ise garanti etmiş. Diyor ki, ey insanoğlu, duyduk duymadık deme. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o benim cennetime mutlak olarak girer diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin adı amene olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler amene olanlardır diyor Allah Teala. Ve amene olanlar takva sahibi olanlardır. İlk takvanın sahipleri. Amenolar takvasının sahipleri. Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar. Ya eyyühellezine aminu tekullâhe. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Ve tegu ileyhil vesilete. Ve Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Kimden? Allah'tan. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece hidayet çağının içinde bulunduğunuz için değil, hidayete davet edeceğiniz için, hidayete vesile olacağınız için, yani başka insanların da mutluluğunda pay sahibi, nasip sahibi olacağınız için mutlu olun. Sizler hidayeti bilenlersiniz. Öyleyse mutluluk hidayetler boyunca artış gösterir. Aminullah katında imajiner bir hidayet söz konusudur. Kişi hidayeti sadece düşünüyor ve şiddetle istiyor. Ruhunu Allah'alaştırmayı düşünüyor ve şiddetle istiyor. İstediğini de Allah Teala görüyor. O zaman bu kişi hidayetin başlangıç noktasındadır. Ama bu başlangıç fiziki hidayetin başlangıcı değildir. Hidayetin henüz düşünce safhasına intikal edip arzuya dönüşmesi hali. Öyleyse hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a hidayet olmaktır, ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne, şüphesiz ki, muhakkak ki, hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o, el hüda, hidayettir. Sevgili kardeşlerim, bu ruhumuzun hidayetidir. Hidayetleri birbirine karıştırmayın. Ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ifna olup yok olmasıdır. Ama fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a ulaşmayı ifade etmez. Fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a fizik vücudumuzun teslim olmasıdır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve cennetin mutlaka sahibi olursunuz. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sadece bir dilek, cennetin anahtarı. Birçok zavallı insan bize tabi olun, ha, bize tabi olmayanların hepsi cehenneme gider, sadece bize tabi olanlar cennete girer dediğimizi zannediyorlar. Oysa ki tam aksini söylüyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, biz de dahil olmak üzere, kime tabi olursanız olun, tabi olmadınız diyoruz. Daha başka nasıl söyleyelim ki sevgili kardeşlerim? Acaba ne zaman anlayabilecekler? Ne diyorsunuz bu işe? Diyoruz ki cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hiç kimseye kişi tabi olmadan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüşse o kişinin gireceği yer mutlaka cennettir. Ama aynı kişi eğer yaşasaydı mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olacaktı. Üstelik de ona mürşidini Allah gösterecekti. Ona verdiği 10. ihsan o olacaktı. Aksi mümkün değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diler ama Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Acaba aradaki farkı anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? İşte bunun için mutlu olun. Farklılıkları en ince detaylarına kadar biliyorsunuz. Başkalarına öğreteceksiniz gelecek günlerde. Onların da mutluluklarında nasipdar olacaksınız. Sizin de çorbada tuzunuz bulunacak, biberiniz bulunacak. Çorbanın malzemeleri sizinle olacak. Sevgili kardeşlerim, eğer bir nebzecik başka insanların mutluluğuna mutluluk katmışsanız, ki çoğunuz bunu birçok defa denediniz, çoğu zaman da başardınız, nasıl bir mutluluk? İç dünyanızda nasıl bir rahatlama hissettiniz? Başkalarının mutlu olmasını temin etmek.

onların hedefe ulaşmalarında onlara yardımcı olmanız. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakın. Siz ki birçok insana Allah'a ulaşmayı dilemelerini söylüyorsunuz. Bu anlattığınız insanlardan bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilese, onun kurtuluşuna sebep olsanız, dilediği anda cennete gireceği kesindir. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr suresinde, vel asr innel insane lefî hüsr illellezîne âmenû. Asra yemin olsun ki, hangi asra acaba? Evvela saadet asrına, 14 asır evvela. Sonra yeni bir asra, hidayet asrına yemin olsun ki diyor Allah Teala. İnsanlar hüsrandadırlar ama amene olanlar hariç. Hüsranda olursa ne olur insanlar? Hiç, cehenneme giderler. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte müminin 103. Mizanları kurarız kıyamet günü. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalırlar. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Ve asr ne diyor? Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Çok büyük bir kısmı. Ama amin olanlar hariç diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değillerdir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Başka bir açıdan Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Garanti veriyor Allah Teala. Öbür taraftan da Hud suresinin 29. ayeti girmesi aynı hususu kesinleştirmiş. Diyor ki orada Hazreti Nuh kavmine, ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Muhakkak onların hepsi, inne kullanıyor Allah Teala. Muhakkak onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Hidayete ereceklerdir. Muhakkak ereceklerdir diyor. Garanti veriyor Allah Teala. Hidayete ererse ne olur Allah Teala? Bir insan hidayete ererse Allah Teala bu konuda ne diyor? Diyor ki kim ruhunu Allah'a ulaştırıp ruhunun hidayetine ulaşırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kişiyi ben kendime ulaştırırım diyor evvela. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka ben onu kendime ulaştırırım. Bu demektir ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin 10 tane ihsan alır Allah Teala'dan. O 10 ihsanla irşat makamına ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin. Bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Hayır, ulaşmaz. Ulaştırılır. Allah tarafından ulaştırılır. O insan ne yapmıştır? Çağın gereğini yapmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ne yapmıştır? O Allah'a ulaşmayı dileyip de bir adım atınca Allah'a doğru, Allah ona 10 adım atmıştır. Ve 10 tane ihsanda bulunmuştur ona. 10. ihsanı da mürşidini göstermektir. Kişi gidip o mürşide tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkar. O kişi namaz kılmayı mutlaka sever. O sevmeyecektir. Allah sevdirecektir de ondan. O kişi mutlaka daha tabiyetinden sonraki ilk perşembe günü oruç tutar ve açlık duymaz. Anlar ki sağlam bir ocakta, anlar ki Allah'ın yolunda. Çünkü aynı kişi, çoğu öyledir, evvelce de oruç tutuyorlardı. Hele hele sigara da içiyorlarsa, akşama kadar kalbini kırmadık kişi bırakmıyorlardı.

Sevgili kardeşlerim, ama tasavvufa adım atan kişi, İslam'a adım atan kişi, tasavvuf İslam'ın, gerçek İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı İslam'ın, Hz. Musa'nın yaşadığı İslam'ın, Hz. İsa'nın yaşadığı İslam'ın yaşanmasıdır. Hayır, dinler yok. Sadece bir tek din var. Hz. İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Hz. Musa'nın ve ona tabi olanların yaşadığı din, Hz. İsa'nın ve onun havarilerinin yaşadığı din, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun sahabesinin yaşadığı din, işte hepsi aynı din, aynı şeriat. Öyleyse dinler yok. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, şu dünyadaki insanların %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. İslam aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. Hristiyan aleminin, Musevi aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri biliyorsunuz. Hiçbir din diğerinden farklı değil ki, onlar farklı şeyler öğrensinler, bunlar farklı şeyler öğrensinler. Realite öyle değil, sadece bir tek din olmuş. Ama asırlar boyunca insanlar kendilerini bir dinin temsilcileri olarak görmüşler ve fırkalara ayrılmışlar. Daha kötüsü, her fırkanın içinde bir grup insan diğer fırkaların düşman olduğunu telkin etmiş ve saldırıya teşvik etmiş. Ve böylece insanlar seferler yapmışlar. Haçlı seferleri. Oysa ki onlar da kendi peygamberleri zamanında İslam'ın yaşadığı şeyleri aynen yaşadılar. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğunda nasipdar olmak, orada bir pay sahibi olmak, Allah Teala diyor ki, kimin hidayetine sebebiyet verirseniz, onun kazandıklarından size de yazılır diyor. Kimin dalaletine sebebiyet verirseniz, onun kaybettiklerinden size de yazılır diyor. Öyleyse sizler, şu dünyada, bu devirde yaşayan insanlar arasındaki en mutlu insanlarsınız. Siz hidayeti biliyorsunuz. Siz hidayete erdiniz, başka insanların da hidayete ermesi için onlara yol göstermek sadedinde gerekli ilimle teçhiz olundunuz. Ve her geçen gün ilminiz artacaktır. Ve dürüst olan insanlar sizin ilminize sadece saygı duyacaklardır. Nefsin afetleri yoksa, özellikle bir düşmanlığın sahibi kılınmamışsa insanlar, kendilerinde olmayan bir ilmin sizde, sizlerde mevcut olduğunu teşhis edecek ve buna samimiyetle inanacaklardır. Art niyet sahibi olmayan herkesin yapacağı şey budur. Arkasından da onlar da hidayet üzere olacaklardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öğrendiğiniz ve yaşadığınız hidayeti
İster ruhunuzu Allah'a ulaştırmış olun, ister sadece Allah'a ulaşmayı dileme safhasında olun, o da hidayettir. Hidayetin başlangıcındasınız ama cehennemden kurtuldunuz. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Öyleyse insanlara bu devirdeki en büyük müjdeyi veriyorsunuz. Milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene yaşanacak olan bir cennet hayatı, sonsuza dek sürecek olan bir cennet hayatı, bu dünyada yaşayacağınız süre 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Ne yazar ki? Orada sonsuz bir hayat var. Milyarlarca sene devam edecek olan bir hayat. Ve Allah garanti ediyor. Sadece bir tek dileğin karşılığında diyor. Benden bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Ben sizi zatıma ulaştıracağım diyor. Ruhunuzu bana teslim etmenizi ben gerçekleştireceğim diyor. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Bunu ben oluşturacağım, ben sağlayacağım diyor Allah Teala. Allah'ın garantisi. Allah'ın sözünde hurf olmaz. İşte siz insanların 14 asırda unuttuğu bu büyük gerçeği biliyorsunuz. Hidayet asrının temsilcileri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gönül dolusu selamlar size. Gönül dolusu mutluluklar size. Siz ki başka insanlara mutluluk taşıyıcılarsınız. O hiç bizim cennete gitmemiz mümkün olabilir mi? Biz günahkar insanlarız diyenlere diyeceksiniz ki evet, sizin de cennete girmeniz mümkün. Ne kadar günahkar olursanız olun ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi Allah'a teslime, Allah tarafından ulaştırır. Onlara deyin ki hayır, siz namazı sevmeyeceksiniz. Şu anda sevmiyorsanız o zaman da siz sevmeyeceksiniz ama Allah sevdirecek. Allah sevdirdiği zaman da nasıl sevdiğinizi anlayamazsınız ama seversiniz. Orucu tutarken açlığınızı alacak Allah-u Teala. Açlık yoksa, susuzluk yoksa, sigara içmek ihtiyacını bile hissetmiyorsanız o zaman farklı bir yerde değil misiniz? O zaman Allah-u Teala demek ki size orucu da sevdirmiş. Namaz kılmak içinizden bir iştiyak olarak gelecek. Namaz vakitleri gelsin diye iple çekeceksiniz. Cemaat halinde namaz kılacaksınız. O güzelliği yaşayacaksınız. Osmanlılar gibi. Sizler Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Dikkat edin. Türk ordusu hangi savaşı, hangi tarihte kazanmışsa arkasında iki tane temel faktör var. Birisi onların Türk olmalarıdır. İkincisi dinlerine sağlam yapışmalarıdır. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca sarayda padişahın yanında daima Allah'ın evliyaları vardı. Yükselme devresinin bittiği yerde ise artık sarayda Allah'ın evliyaları yok. Allah'ın mürşitleri yok. Cinci hocalar var.
Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Neden Osmanlı duraklamaya girdi? Neden gerilemeye girdi? Arkasında bu gerçek var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki sağlam bir zemindesiniz. Yola girenin bir süre sonra kalp gözü açılıyorsa, Allah onlara güzel şeyler gösteriyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ı seviyorsa, nasıl olduğunu bilmediği halde namazı sevmeye başlamışsa, oruç ona hiç zor gelmiyorsa, zekat verebilmeye başlamışsa, verdikçe Allah-u Teala ona çok daha fazlasını, 700 katını veriyorsa, kişiye Allah'ın koyduğu ibadetlerden hiçbiri zor gelmiyorsa, hele zikir onu bilmediği bir güzelliğe, iç huzuruna ulaştırıyorsa, o zaman bunun arkasında bütün güzellikler saklı değil miymiş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi meslekte olursanız olun, o meslekte en iyilerden biri olmak istiyor musunuz? O zaman tasavvuf içinde olun. Ve Allah-u Teala'nın size sadece Allah'a yakınlıkta değil, dünyadaki çalışma hayatınızda da başarı vermesini isteyin. Size yardım etmesini isteyin. Başkalarının alamadığı yardımlarla başka insanlardan farklı yüksek dereceli sonuçlar alacaksınız. Başka insanların ulaşamadığı bir dünya ilminin de sahibi olacaksınız. Çünkü o her şeyin sahibidir. Sizin dileğinize göre size dilediğiniz şeyleri vermeye her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, sizler herkesin öğrenmeye mutlak olarak muhtaç olduğu bir ilmin sahibi kılındınız. Her geçen gün ilminiz ve buna paralel olarak da irfanınız artıyor. O kuru kuruya söylediklerinizi reddedenlere hep acıyorsunuz. Onlar kurtulamayacaklar diye, kendilerine yazık ediyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, bu da sizi üstün kılan bir meziyet. Onların karşısında olmayın. Onlardan yana olun. Gerçekten okullarda, üniversitelerde din öğreniyorlar. Ama öğrendikleri din onları kurtaracak olan Kur'an'daki dinden farklı, daha başka bir ifadeyle özellikle eksik. İblis birçok konuyu insanlara unutturmayı başarmış. Kur'an indirilden bu tarafa çok zaman geçmemiş. 1400 yıl. 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde İblis boş durmamış. Ne iblisin en çok canını sıkan şey? Sizin mutluluğunuz. Hiç tahammül edemez. Kimi mutlu görürse şeytan için bu büyük bir sıkıntıdır. Huzursuz olur. O kişiyi mutsuz kılmak için sebepler araştırmakla geçer ömrü. Unutmayın, son derece zeki bir mahluk.
ve aklınıza gelmeyecek noktalardan size saldırır, o mutluluğunuzu yok edebilmek için. Siz onunla mücadeleyi de öğreniyorsunuz bu ocakta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzellikleri sizinle beraber, unutmayın. Sadece insanların mutluluğu için yarışın. Bu aslında sizin mutluluğunuzdur. Başka insanlara ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onları ne kadar mutlu kılabilirseniz, siz onlardan daha çok mutlu olursunuz. Onların iki katı. Çünkü başkalarına ulaştıracağınız, daha hayal dünyanızda olan, planladığınız, tasarladığınız mutluluğu siz tasarlarken, Allah-u Teala sizin zamanınızı, aklınızı, enerjinizi, her şeyinizi başka birine mutlu etmek için kullandığınızı gördüğü an, bildiği an, işittiği an, üçü de aynı anda tahakkuk eder. Kalbinize bakar, hemen görür. O sizi mutlu kılar. Kendisini mutlu edeceğiniz kişi değil, Allah sizi mutlu kılar. Siz onu, o kişiyi mutlu kılmak istiyorsunuz diye. Daha düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. İşte bunu öğrendiniz her şeyden evvel. Mutlu olmak için başkalarının size mutluluk vermesi gerekmiyor. Mutlu olmanız için sizin başkalarını mutlu etmek için gayret etmeniz söz konusu. Böyle bir dizaynda her şey muhteşem oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Düşünün, bu sohbet mutluluk üzerine yazılıyor. Bu sohbet mutluluk üzerine kuruluyor. Allah'ın bütün insanları yarattığı temel hedef. Ne diyor Allah-u Teala? Biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Ve bir tek din kıldık, babanız İbrahim'in hanif dini. Başka bir din hiç olmadı diyor Allah-u Teala. Şimdi dinin standartlarına bakıyorsunuz. Tek Allah'a inanmak birinci şart. Tevhid. Allah yolunda bütün insanların beraber olması. Tevhidin ikinci temeli. Şimdi sevgili kardeşlerim, başkaları size düşman olabilir. Ama siz başkalarına düşman olmayacaksınız. Evvela şunu bileceksiniz ki herkes sizin gibi düşünmek mecburiyetinde değil. Nasıl düşünürlerse düşünecekler. Siz onlara sadece örnek olacaksınız, ibret olacaksınız ve onlara güzellikleri anlatacaksınız. Onları değiştirmek sizin elinizde değil. Ama onlara söylemek, güzellikleri anlatmak o sizin elinizde. Siz başka bir güzelliği öğrendiniz bu ocakta. Neyi öğrendiniz? Başkalarına saygı göstermeyi öğrendiniz. Bugüne kadar yaptığınız başkalarıyla konuşmalarınızda tartışma noktasına ulaşsanız bile hiçbir zaman onlara karşı saygısız bir davranışta bulunmadınız. Onlar size karşı bulundular. Sadece bunu bile düşünecekleri ve yerlerine oturtacakları gün size karşı saygı duyacaklar. Sevgili kardeşlerim, siz onlara Allah'ın gerçeklerini anlatıyorsunuz. Ve konunun en güzel tarafı, siz onlardan yanasınız. Onların sizin yaşadığınız saadeti yaşamaları en büyük dileğiniz.
Şeytan bunun farkında olduğu için onların size inanmamasını temin etmeye çalışıyor. Çünkü hakikatlerini görürlerse Kur'an'ın ayetlerle, her bir ayetle ayrı bir doğruyu, unuttukları bir doğruyu yakalarlarsa, o zaman şeytanın tuzağını net olarak göreceklerdir. O iblis değil mi? İslam'ın 7 safhasını da yok etmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir gerçekle karşı karşıya insanlık. Henüz bilmediler, henüz anlayamadılar ne olduğunu. Ama o gerçek öyle bir gerçek ki, İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yok etmeyi başarmış iblis. Şimdi fayası meydana çıkıyor diye fena halde içerliyor bu işe. Biliniz ki bu asırda iblisin en büyük düşmanı biziz. Hidayet çağının sahibi. Allah-u Teala bununla vazifeli kıldı bizi. Öyleyse hidayetin ne olduğunu dünyanın unuttuğu bir çağda onlara hidayeti anlatmakla vazifeliyiz. Biz de, sizler de sevgili kardeşlerim, kutsal vazifenize dikkatle bakın. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. İnsanlar düşünce yapılarında tamamen hür olmalılar. Herkes dilediği düşüncenin sahibi olabilir. Dünya üzerinde ve bizim ülkemizde de şeytana tapanlar da var. Dilediklerini yapsınlar. Ama onlara bu güzelliği anlatmakla vazifelisiniz. Şeytana tapmanın yanlış bir şey olduğunu onlara anlatmakla vazifelisiniz. Bu zavallı insanlar kan içiyorlar. Bu zavallı insanlar şeytanla temastalar. Şeytan fizik ötesinden onlara bir şeyler ulaştırarak onları kendi tarafına almaya çalışıyor. Ve hayretle bakıyorsunuz, inanamıyorsunuz ama insanlar şeytana tapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar düşünce itibariyle diledikleri şeyi yapacaklardır, yapsınlar. Siz onlara mani olmak için yoksunuz. Siz onlara doğruyu söylemek ve doğruya davet etmek için varsınız. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok farklı bir şey. İkisi birbirinden çok farklı. Onların karşısında değilsiniz, onlardan yanasınız, onları tehlikeden kurtarmak için varsınız. İnsanların çok büyük bir kısmı cennet cehennem mevzularının aslında Kur'an'da geçen sadece birer işaret olduğunu söylüyorlar. Realitede cennet ve cehennem insanın kendi içindedir diyorlar. Yanlış sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala yola çıktıktan sonra bize gösterdiklerini size de gösterecek. Cehennemi de gösterecek. Cenneti de gösterecek. Ve kalp gözünüzle göreceksiniz. Göreceksiniz cehennemin de var olduğunu, cennetinde var olduğunu. Sevgili kardeşlerim, iblis insanları parçalara ayırarak birbirine düşman etmenin en büyük mimarıdır kainatta. Sizler de tam onun karşısında olacaksınız. İnsanları birbirine yaklaştırmanın, dost kılmanın ve bir bütün olmanın gayreti içinde olacaksınız.
Hiçbir şeyde ısrarcı olmayacaksınız. Güzellikleri anlatmak sizin göreviniz. Anlattığınız zaman tebliğ göreviniz tamamlanmıştır. Sakın onlar sizin gibi düşünmüyorlar diye onlara kızmayın. Onlar aldatılmışlar. İblis insanların büyük kısmını aldatmayı başarmış. Söylüyorum ya, Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş. Mürşide tabi olmayı yok etmiş. Ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı ve böylece ruhu teslim etmeyi yok etmiş. Fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi yok etmiş. Dört safa oldu. Nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi yok etmiş. Beş safa. İrşada ulaşmayı yok etmiş. Altıncı safa. Ve iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmayı, onu da yok etmiş. İrşad makamının sahibi olmayı da yok etmiş. İslam'dan geriye insanları hidayete erdirecek olan hiçbir şeyi bırakmamış. Bugünün şeriat dizaynına baktığınız zaman şeriatın muhtevasında bunların hiçbirisi yok. O zaman geriye kalan şey şeriat olabilir mi? Birçok insana göre şeriat ellerin kesilmesidir, kadınların çarşafa girmesidir. Bize göre şeriat o değil. Bunlar solda sıfır kalan şeyler. Şeriat saadettir. Bunlar şeriat değil. Ellerin kesilmesi, hırsızlık yapıldı diye, kadınların çarşafa girmesi, örtülmesi. Hayır, bunlar şeriat değil. Şeriat nedir biliyor musunuz? Şeriat sizi mutluluğa götüren her şeydir, o kadar. Onun ötesi, insanlar ne isim verirlerse versinler, bizi hiç alakadar etmiyor. Şeriat denilen müessese sizi Allah'ın mutluluğa götürdüğü temel hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet, ruhun ve cin nefsin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sizi sıfır noktasına alıp da bu noktaya ulaştıran Allah'ın bu silsile içindeki, bu safalar içindeki koyduğu nizam, o şeriattır. Ve sadece ondan yanayız. Geri kalan kesimi şeriat olarak düşünmüyoruz. O kadar ufak parçalar ki düşünmeye değmez. Asılların yanında asli olmayan unsurlar iblis tarafından insanlara esaslar gibi gösterilmiş. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bir menziller var önünüzde. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek birinci menzil. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek ikinci menzil. Yani varmanız lazım gelen yerler, hedefler bunlar. Nefsinizi Allah'a teslim etmek üçüncü menzil. İrşada ulaşmak dördüncü menzil. İradenizi Allah'a teslim etmek beşinci menzil. Bu yolunuza gideceğiniz bir vasıta olacak. Diyelim ki bir arabayla yola çıkıyorsunuz. Hedefiniz ruhunuzu ve cinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Ama bunları yaparken kullanmanız lazım gelen bir vasıta var. Kiminiz arabayla, kiminiz trenle, kiminiz vapurla, kiminiz uçakla oraya gidiyorsunuz, menzilinize doğru gidiyorsunuz. Kullandıklarınız birer vasıta. İşte iblis o vasıtaları hedef haline getirmiş. Namaz kılmak bu söylediğim şeyleri, teslimleri gerçekleştirmeniz için bir vasıtadır. Zekat vermek bir vasıtadır.
Oruç tutmak bir vasıtadır. Kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Hacca gitmek bir vasıtadır. Bunların her biri o hedeflere gitmeniz için kapınızın önünde bekleyen arabadır. Bindiğiniz trendir, bineceğiniz vapurdur, bineceğiniz uçaktır. Ama hedef değildir hiçbirisi. İşte şer'i nizam dediğiniz zaman bu hedeflere ulaştıracak olan asılları düşünün. Onlar olayın %99'unu ifade eder. Geri kalanlar sadece vasıtadır. Hırsızlık yapılınca ellerin kesilmesi de bir vasıtadır. Kadınların örtülmesi de bir vasıtadır. Hedef değildir. Onlar şeriat değildir. Hedef sizin mutluluğunuzdur. O mutluluk da bunlarsız da olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. İblis bütün hakikatleri mekanlarından koparıp saptırmış. Ve vasıtaları hedef yapmış. Yani araçları amaç yapmış yeni tabirlerle. Bu zokayı sakın yutmayın. Bunlar iblisin insanlara ulaştırdığı palavralar. İnsanları saptırmayı başarmış bununla. Bugün İslam'ın 5 tane şartı kalmış ve diyor ki iblis insanlara işte bu 5 tane şartı yerine getirin. İslam Allah'a teslim olmaktır. Kim bu 5 şartı yerine getirirse mutlaka Allah'a teslim olur. Yani cennetin sahibi olur, dünya sahibi olur. Ne cennetin sahibi olabilirsiniz 5 tane İslam'ın 5 tane şartıyla, ne de dünya saadetinin sahibi olabilirsiniz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene tahmin etmediğimiz kadar kısa bir zaman aralığında zamanımız gene doldu. Çok hızlı geçiyor zaman. Özellikle mutluluktan bahsettiğim zaman. Zaman, zaman içinde sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Lezzine enamte aleyhim gâlim maktubu aleyhim aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Hurafelerden bir tanesi de dünyada rahat yoktur ifadesidir. La rahate fil dünya. Bu söz Kur'an-ı Kerim'e ters düşmektedir. Allah Teala bizim dünya hayatında mutlu olmamızı, mutlaka cennete gitmemizi, cennette de mutluluğu devam ettirmemizi emreder. Mutluluk denilen bir müesseseyi yok farz etmek hep bir yanlış anlayışın mahsulüdür. Nedir bu yanlış anlaşılma? İnsanın manevi tekamülünün korkuya dayalı olduğu zannediliyor. İnsan Allah'tan korkarsa Allah korkusu insanları kemale erdirir diye bir yanlış düşünce ne yazık ki asırlar boyunca insanları meşgul etmiş ve herkes inanmış ki dünyada rahat yoktur. İnsanlar hep huzursuz bir dünya hayatı geçireceklerdir. Ve de İslam'ın 5 tane şartını yerine getirip cennete gideceklerdir. Cennette rahat edeceklerdir. Öyle bir müessese ki neresinden baksanız her tarafı yanlış sevgili kardeşlerim. Evvela İslam'ın 5 tane şartıyla kimse cennete giremez. İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi bu dünyada mutluluğa ulaştıramaz. Eğer ölçüleri buysa, dünyada rahat yokturu İslam'ın 5 şartına dayalı olarak söylüyorlarsa, bunun doğru olduğunu biz de ifade etmek isteriz. İslam'ın 5 şartı kimseyi mutluluğa ulaştıramaz. Bu sebeple o insanlar dünyada rahat yüzü göremezler. Hep huzursuz olacaklardır. Huzursuz bir standart içinde bu dünyada yaşayacaklardır. Ve mutsuz bir dünya hayatından sonra gidecekleri yerde cehennemdir. Ne dünyada rahat var onlar için, ne ahirette rahat var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya gelince bunun tamamen tersine bir şeyi üzerimize farz kılmış. Diyor ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Madde 1. Mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız. Madde 2. Buraya kadar başkalarından farklı bir durumunuz büyük ölçüde olmaz. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar insan huzursuzdur, sıkıntıdadır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra farklı olaylar cereyanı başlar. Bu da mürşide ulaşıncaya kadar kişiye bir mutluluğu, insanın mutluluk diyebileceği bir hüviyette, bir oranda, dozajda vermez. Ama ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsınız, nefsinizin afetleri birer birer azalmaya başlar. Nefsinizin afetleri azaldıkça mutluluğunuz artar. Ve Allah Teala bütün insanlara cennet saadetinin 3. katını
birinci kat cenneti değil, daha üst cenneti olan ikinci cenneti değil, daha üst seviye cennet olan üçüncü kat cenneti Allah-u Teala garanti eder bütün insanlara. Dünya mutluluğunun da %51'ini garanti eder. İkisi birbirine özdeştir. Bir insanın nefsinin kalbindeki afetler %51 azalmadıkça o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşamazsa o kişi mutluluğu yaşayamaz. Bir insan ya ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler veya dilemez. Dilemezse ne bu dünyada ne de öbür dünyada mutluluğu yaşayamaz. Ne dünya saadetine ulaşabilir ne de ahiret saadetine, yani cennet saadetine ulaşabilir. İkisi de mümkün değildir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani dalalette olan kişiyle Allah ilgilenmez. Onu kendi haline bırakır. Ama diyor, o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın verilmiş bir sözü var. Sadece bu ayet-i kerimede değil, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini, kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bu sözü verdiğine göre iki tane sonuçla karşı karşıyayız. Bir insanın ruhu Allah'a ulaşmışsa nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Bu demektir ki o insanı mutsuz kalacak olan afetlerin yarısından fazlası artık yoktur. Yani o insan dünya hayatında davranış biçimlerinde %51'sini doğru davranış biçimleri olarak gerçekleştirebilecek olan bir noktaya ulaşmıştır. Öyleyse hayatının yarısı mutlaka mutlulukla geçecektir. O kişi %50'den fazla bir huzuru ve mutluluğu mutlaka yaşar. Bu o kişinin dünya mutluluğudur. Nefsinin afetleri %51 oranında azaldığı için bu kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Neden? Nefsin afetleri Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamayı, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi isterler. Ve bütün insanların nefsleri başlangıçta sadece afetlerle doludur. Böyle olduğu için de bu afetler bir problem olarak çıkıyor karşımıza. Allah neyi emrederse yapmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibi nefsimiz. Muhtevasındaki afetler sebebiyle. Ama başlangıçta bir de ruhumuz var. Ne var ki sevgili kardeşlerim, eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah Teala bizimle meşgul olmaya başlar. Ve de mürşidimize ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkar. Yani nefsimizin Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri ise işlemek isteyen afetlerine karşı artık ruhumuz yoktur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla gerçekleştirmeyecek olan ruhumuz bizden ayrılmıştır. Allah'a doğru yolculuğa çıkmıştır.
Bu yolculuğun adı seyri suluk denir. Ruhumuz Allah'a ulaşıncaya kadar yolculuğu devam eder. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Ne zaman ruhumuz Allah'a ulaşır? Nefsimizin kalbinde ilk %2 rahmet birikiminin ötesinde. Her %7 fazıl nefsimizin kalbine girip yerleşirse, ruhumuz bir gök katı mutlaka yükselir. İşte başlangıçta ruhumuz vücudumuzun içinde bir denge unsuru olarak var. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Bu sebeple ruhumuz gündüzü, nuru, nefsimiz geceyi, karanlığı temsil eder. Bütün afetler karanlıkla temsil olunurlar. Ve dengede bir hayata başlarız. Hayat başlangıç noktamızda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın nefsinin kalbindeki afetlere, %100 afetlere karşı ruhunun kalbindeki %100 hasletler birbirinin zıt kutupları olarak faaliyettedir. Dengeyi sağlamaya çalışırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan da o afetlere tesir etmek imkanının sahibi olduğu için devamlı kişiyi kötü şeyler yapmaya zorlar. Ve kişi yanlışlıklar yapar. Allah'ın emirlerini yerine getirmez. Getirmedikçe Allah o kişiyi cezalandırır. Ruhta nefse huzursuzluk verir. Allah o kişiye azap verir. Ruhta nefsi huzursuz kılar. Bu kişi bu sebeple rahat değildir, huzurlu değildir. Eğer bir insan İslam'ın 5 tane şartıyla hareket ediyorsa, bu insanın rahata ve huzura kavuşması mümkün değildir. Onun için böyle insanlar için söylenmiş bir söz, o insanlar için geçerlidir. Onlar için dünyada rahat yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse dünya üzerinde rahata kavuşamaz. Ama dünyada rahat yoktur sözü herkese teşbih edildiğinde herkes için geçerli değildir. Dünyada rahat vardır. Allah'ın emirlerine itaat eden bir insan için dünyada rahat mutlaka vardır sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne demek istiyoruz? Nefsin afetleri sebebiyle bir kişinin huzursuz bir ortamda yaşaması söz konusudur. Şeytan devamlı olarak insanları tahrik ederek yanlış şeyler yapmasına sebebiyet verir. Arkasından da Allah Teala kişiye azap eder. O kişi namazlarını kılmaz, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmez. Getirmezse azaplanır. Allah Teala ona azap verir. Başkalarına kötülük eder, gene azapla karşı karşıyadır. Aynı zamanda ruhunda nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Yaptığı her yanlışın arkasından. Devamlı cezalanan bir insan, o ceza müddetince, kendisine huzursuzluk yaşatıldığı sürece, elbette mutlu olamaz, rahat olamaz. Öyleyse, dünyada rahat yoktur sözü. Sadece dinlerini Allah'ın emrettiği biçimde yaşayamayanlar için geçerlidir. İnsanlar dinlerini yaşayamıyorlarsa
din yaşanıyor diye İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyorlarsa o insanlar mutluluğu yaşayamaz tabii. Onlar için gerçekten de dünyada rahat yoktur. Eğer bu sözü kendilerine göre söylemişlerse onlar alakadarlar, tamam. Ama dünyada rahat yoktur sözü topluma teşvil edilmiş durumda. Bütün dünyanın, dünyada yaşayan insanlara ve İslam alemine ait olan bir sözdür ki bu geçerli değildir. İslam alemindeki yaşantı iki ayrı tarz gösterir. Gerçekten İslam'ı yaşamaya çalışanlar için iki ayrı yol ne yazık ki oluşmuştur. Kur'an'da iki yol yoktur, bir tek yol vardır. Bu iki yoldan bir tanesi tasavvuftur, diğeri şeriattır. İnsanlar böyle isimlendirdikleri için onların tabirleriyle konuşuyoruz. Tasavvufsa Kur'an'ın ta kendisidir. Tasavvuf Kur'an'ın bütünüdür. Şeriat sanedilen İslam'ın 5 şartını yaşamaksa Kur'an'ın sadece hiç kimseyi rahata kavuşturamayacak olan bir kısmını temsil eder. Öyleyse dizaynı ona göre yapalım. İnsanların Allah'a ulaşmayı dileyen kesimine bakalım. Bunlar dünyada rahat edebilirler mi? Onlar için dünyada rahat mutlaka vardır. Huzur vardır, mutluluk vardır. Ahirette ise mutlak olarak cennet vardır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor. 80 sene yaşamış. 65 yıl İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş. Kelime-i şehadete getirmiş sık sık. Buna rağmen bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Bu kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Huzursuzluktan kurtulması mümkün değildir. Bu sebeple İslam'ın 5 tane şartı o kişiyi hiçbir zaman tatmin edemeyecektir. Huzuru ve mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ve devamlı bu afetler o kişiyi rahatsız eder, huzursuz kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada rahat yoktur sözünü kendileri için söylüyorlarsa, İslam'ın 5 şartında yaşayanlar için ve de dinle alakası olmayan insanlar için söylüyorlarsa, bunun geçerliliği söz konusudur. Ama Allah-u Teala insanları dünyada rahat etmesinler diye yaratmamıştır. Dünyada da rahat etsinler diye, ahirette de rahat etsinler diye, asıl ifadesiyle dünyada da mutluluğu yaşasınlar diye, ahirette de mutluluğu yaşasınlar diye yaratmıştır. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde hangi şartlar içinde olurlarsa olsunlar mutlaka bir mutlu devreyi gerçekleştirirler. İşte bu mutlu devre o insanın Allah'a ulaşmayı dilemesinden ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar geçen devredir. Neden böyle bir ayrım yapıyoruz, ondan sonraki devreleri katmıyoruz işin içine? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi dünya hayatını yaşarken mutluluğu giderek artar. Günün yarısından daha fazla bir süresini dünya hayatını yaşarken mutluluk içinde geçirir bu kişi. Öyleyse bunlar için dünyada huzur vardır. Yetmez, bu kişi öldüğü zaman
ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse, üçüncü kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Nefsini, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Nefsinin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olduğu için bu noktaya kadar o kişi dünya saadetinde yarısından fazlasına sahiptir. Dünyada rahatın var olduğunu kesin olarak bu kişi yaşar. Beraberce bakalım. Birinci basamak, insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirirler. Herkes değerlendirir, tavırlarını koyarlar. Bunların arasında

Dünyada rahat varsa neden vardır? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah Teala onların üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin irşat makamına baktığı zaman onu görmeyen gözlerini irşat makamını görür hale getirir. İrşat makamının sözlerini işitmeyen kulakları irşat makamının söylediklerini işitir hale gelir. İrşat makamının sözlerini kalplerine indiremeyen insanlar Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah'ın söylediklerini idrak ederler. Mürşitlerin söylediklerini idrak etmeye başlarlar. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece Allah Teala'nın indinde kördür, sağırdır ve dilsizdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hassasının mührünü açar, semi hassasının mührünü açar. Kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hassasının mührünü açar. Kalbindeki ikinditi alır, kalbin mührünü açar ve kalbin içine iman kelimesini daha ileride yazmak üzere kalbin içine ihbat koyar. İdrak etme hassası, irşat makamının söylediklerini idrak etme hassası ile kişi donatılır. Ve bundan sonra Allah Teala kişinin kalbine ulaşıp o kalbi Allah'a döndürür. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapmaya başlar. İşte böyle bir insan bu zikre başladığı noktadan itibaren Allah'ın söylediklerini birer birer yerine getirmek üzere daha uygun bir ortama gelir. Neden? Çünkü Allah'ın katından gelen rahmetle farz nurları zikir yaptığı zaman gelen bu nurlar göğsüne gelmiştir kişinin. Göğsünden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kalbe ulaşmıştır. Ama kalbin içine girmeleri sadece %2 kadar mümkün olur. Sadece rahmet nuru kalpte kalabilir. Rahmetle farz beraberce gelmesine rağmen sadece %2'ye kadar rahmet nuru kalbe yerleşebilir. Daha kalbe iman yazılmamıştır. İşte bu %2 rahmet ile kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sormak imkanına sahip olur. Sorar, Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği bu mürşide ulaştığı zaman tabiyetini gerçekleştirir. Ve ne olur? Bu noktaya kadar bu kişi Allah Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. Ama bu noktada 7 tane nimet alacaktır. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Ruh da vücudu terk ederek ana dergaha, önce mürşidin, tabi olduğu mürşidin dergahına, oradan da ana dergaha ulaşacaktır. Oradan da gök katlarına birer birer çıkmak üzere harekete geçecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde bu nokta mürşide tabiyet çok önemli bir yerdedir. Kişiye sağladığı şeyler devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi bir.

Kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkması 2. Allah'ın o kişinin günahlarını sevaba çevirmesi 3. O kişinin nefs tezkiyesine başlaması 4. O kişinin kazandığı dereceler 1'e karşı 10 iken bu noktada 1'e karşı 100 olur. Nefs zikir sebebiyle afetleri devamlı kapı dışarı edip Fazıl ismindeki nurlar kalbe dolmaya devam ettiği için afetler giderek azalmaya başlar kişide. Bu afetlerin %7 azalması, %7 fazla girmesiyle mümkündür o kişinin kalbine. Ne yapar kişi? Zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Zikir boyunca Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat gelir. Yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbe Allah-u Teala iman kelimesini yazmıştır. O iman kelimesinin manyetik alanı, fazlın manyetik alanının tersidir. Bu sebeple fazıllar nefsin kalbinde toplanmaya, birikmeye başlarlar. İşte bu nefsin kalbindeki birikim, o kişinin kalbinin giderek aydınlanmasına, nurların, afetlerin, karanlıkların yerini almasına sebebiyet verir. Ve ilk %7 fazıl birikimine kişi nefsi emmaridedir. Ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Devrin imamının dergahında daha üst katlara da çıkabilecek olanlarla beraber bu ruhta yola çıkar ve bu yolculuk sırasında önce %7 nur birikimiyle birinci gök katına ulaşır. Daha yukarıya çıkamaz. Ötekiler yükselirler. Sonra ikinci defa %7 nur birikimiyle ikinci gök katına çıkar. Nefsinin kalbindeki nurlar arttıkça o oranda bir mutluluğu kişi yaşamaya başlar. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruhun üçüncü kata çıkışı. Birincisi nefse emmare, ikincisi nefsi levame, üçüncüsü nefsi mülhime. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncüsü nefsi mutmainne. Kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiği paranın, imkanların kendisi için yeterli olduğundan emindir. Eğer Allah Teala bana daha fazla para verseydi ben mutlaka azardım. Daha az verseydi o zaman da Allah Teala'ya şükretmezdim. Ya Rabbi bana neden bu kadar az para veriyorsun diye. Belki de Allah Teala'ya serzenişte bulunurdum diye kişi düşünüyor ve kazandığı paranın Allah Teala tarafından optimal kılındığını kesin olarak biliyor. Buna kesin olarak inanıyor. Ruhu dördüncü gök katında. Sonra ruhun beşinci gök katına çıkması söz konusu ve nefsin kalbindeki afetlerde %35 azalmış oluyor fazıllar açısından. Sonra bu beşinci kademede kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı gök katında Allah da o kişiden razı oluyor. Ve yedinci kademede kişinin ruhu nefsin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur oluştuğu zaman ruh yedinci gök katına ulaşıyor. Yedinci gök katın 7 tane alemini aşıyor ve bu 7 alemi geçtikten sonra Sitret-i Müntaha'ya ulaşıyor ve oradan Allah'ın zatına yükseliyor zikir hücrelerindeki zikir hayatını tamamladığında. Allah'ın zatına ulaşan ruh
Allah'ın zatında yok oluyor. Bu makam fena fillah makamıdır. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51 olmuştur. Başlangıçta sıfır olan nurlar, yani Allah'ın emirlerini yerine getiren, bundan zevk alan, Allah'ın yasakladığı fiilleri işlemeyen, bundan da huzur duyan bir insan var karşımızda. En azından %51 oranında, %2 rahmet girmişti, %49'da fazla girmişti kalbine. %51 oranında kalbi nurlarla dolu olan bir insan bu. Davranışlarının da %51'i doğru davranışlar. Böylece her doğru davranışın sonunda huzuru yaşar, mutluluğu yaşar. Kim bir başkasına iyilik yaparsa, bir faydada bulunursa veya bir ibadet yaparsa Allah-u Teala'nın yolunda, Allah ona huzur verir, mutluluk verir. Ruh da nefsi rahatlatır. Ruh nefse huzuru sağlar. Allah da o kişiye mutluluğu yaşatır. Öyleyse mutluluk denilen şey bir bütündür. Kesintisiz bir mutluluk olmalıdır. Kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde hepsinde kişi mutlu olmalıdır. Bunlardan bir kısmında mutlu olmak hiç kimseyi mutluluğa ve huzura ulaştıramaz. Öyleyse bu kişi ruhunu Allah'laştırdığı zaman mutluluğun %50'sini, 50'den daha fazlasını, %51'ini yaşamaya başlar. Bu insan rahattır, huzurludur ama bu rahatlık ve huzur yarı yarıyadır. Bunun bütünlenmesi söz konusu olacaktır. Şu noktada ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Allah-u Teala bize verdiği bir söz vardı, o sözünü yerine getirmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu gerçekleştirmiştir Allah-u Teala ve bunu yaparken bizi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren öyle bir perdeyle perdeler ki şeytanın ivası, şeytanın bizi yoldan çıkarmak üzere yaptığı gayretlerin hiçbirisi Allah'ın koruması altında olduğumuz için bize tesir etmez. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an Allah'ın koruması altına girmiştir. Ne zamana kadar devam eder? Ta ki ruhunu Allah'a ulaştırsın. Bu süreç içerisinde şeytanın o kişiye bir tesirde bulunmasını Allah Teala kesinlikle önler. Evvelce nefsin karşısında %50 nefsin afetine karşılık, geri kalan %50 de ruhun hasletleriydi. Bütünü oluşturuyordu ikisi. Ruh Allah'ın güzelliklerini yaşatmaya, nefs de şeytanın çirkinliklerini yaşatmaya gayret ediyordu. Başlangıçta böyle bir eşitlik vardı. Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra ruh Allah'a doğru yola çıktığı için vücuttaki denge bozulmuş gibi görünüyor ama aslında bozulmuyor. Çünkü Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendine ulaştırana kadar o kişiyi kendi muhafazası altında tutar ve mutlulukların en güzelini yaşatır. Öyle ki bazen kişi camları açıp mutluyum diye bağırmak ister. Böyle bir insan rahat değil midir? Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar kişi mutlak bir saadetin içinde yaşar. Bu dünya saadetidir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse birinci kat cennetin sahibi olur. Cennette de mutlu olacaktır. Rahatı cennette de devam edecektir. Eğer mürşidine tabi olup ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir.
Eğer ruhunu Allah'a sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyleyse bu kişi hem dünya hayatında ruhunu Allah'a zaman %50'den daha fazla mutlu, hem de üçüncü kat cennete ulaşacaktır. Cennet saadetini yaşayacaktır bu kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir insan için dünyada gördüğünüz gibi rahat vardır. Bu kişi yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Ama İslam'ın 5 şartı vardır, biz onu yerine getiririz, geri kalanını asla yapmayız diyenler için dünyada rahat gerçekten yoktur. Ama cennette de rahat yoktur onlar için. Onların cennete girmesi de mümkün değildir. Dünyada rahat olmadığı da kesindir. Nefsleri %100 afetlerle dolu bu insanların. Ve Allah-u Teala her yaptıkları yanlıştan sonra devamlı Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Devamlı azaptılar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorlar. Onun için de azaptılar. Allah-u Teala onlara her iki açıdan da azap veriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için dünyada rahat varmış. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonra Allah Teala koruyucu kalkanını üzerimizden kaldırır. Şeytan bizimle tekrar uğraşmaya başlar. Ama eğer bu kişi zikrini aynı seviyede tutabilirse, o noktaya kadar hangi mutluluğu yaşamışsa o kadar saadet içinde, yani hayatının %50'den fazlası mutlu geçerek hayatını devam ettirir. Ama dünyada yarı yarıya rahat eder, mutluluğu yaşar. Ama bu kişi eğer zikrini arttırırsa o zaman daha öteye geçecektir. Yavaş yavaş yükselen zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki afetler %49'a düşmüştü zaten ruhu Allah'a ulaştığı zaman. Daha sonra adım adım kişinin zikri günün yarısını geçecektir. O zaman kişi zahit olacaktır. Dünya mutluluğu büyük ölçüde artacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler daimi zikre ulaştığı zaman ya da fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zamandan bahsedelim evvela. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbinde %81 nur vardır. Bunun manası o kişinin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesidir. Muhsinler makamında fizik vücudun tesliminde olay bu. Ama kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmeden evvel bir yere ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde afetler vardır. Ama bu afetler onu üzebilecek bir tesiri icra edemezler o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Ulaştırdıktan sonra sıkıntı başlayabilir. Ama kişi zikrini arttırmaya devam ederse yaşadığı mutluluğun daha ötesini yaşar. Öyle ki fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbinde %81 nur doludur. O kişinin mutluluğu da bu seviyeye mutlaka yükselir. Hatta daha öteye yükselir. Çünkü böyle bir noktada bu kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister.
getirir de yasak ettiği fiilleri nefsinde hala %19 afet mevcut olmasına rağmen işlemez. Emrettiklerini ise mutlaka zevkle yerine getirir. İbadetlerini yaparken bundan da zevk alır bu kişi. Fizik vücudun tesliminde o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememe başlar. İşte bu o kişinin dünya hayatını yaşarken rahatsızlıktan çok büyük ölçüde kurtulduğunu ifade eder. Bundan sonraki aşamada ise rahatsızlıktan tamamen kurtulan bir noktaya ulaşılır. Kişi ululelbap olur, daimi zikrin sahibi olur. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Bu kişi yeni bir hüviyete kavuşur. Burada o kişinin dünyada rahat ettiği %100 rahata kavuştuğu kesindir. Ne olur kişinin durumu? Bu kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onu rahatsız edecek olan, davranışlarda bulunmaya sevk edecek, itecek olan, ne Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çağıracak olan, ne de Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya çağıracak olan bir nefsin afetlerinin daveti hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Çünkü nefsin afetleri tamamen yok olmuş, yerine %98 fazıl, %2 rahmet nuru gelip kalbe yerleşmiştir. Bu kişi dünyadaki rahatı dört başı mamur olarak her saniye mutluluğu yaşayarak devam ettirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde yeni bir noktadayız. Kişi mutluluğu dört başı mamur yaşıyor. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış, bu sebeple yaşıyor. Öyleyse dünyada rahat yok muymuş? Bu kişi hayatının her saniyesini zevkle, mutlulukla geçiriyor. Daha ötesi var ihlas makamı, daha ötesi var salah makamı. Dünya rahatı bu iki makamda da en üst boyutta devam eder. Kişiyi huzursuzluğa sevk edebilecek olan faktörler tamamen yok olmuştur. O kişi rahatı bütün boyutlarıyla yaşar. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü, dünyada rahat etmeyenler için kullanılmıştır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onu hak etmişlerdir. Ama bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve dünya mutluluğunu önce ruhlarını Allah'a ulaştırıncaya kadar %51 hüviyetinde oluşturdular. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabii. Ondan sonra da bu rakam %100'e yükseldi. Çünkü bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. İşte irşat makamının sahibi olmadan evvelki son durum o kişinin ulu'l-elbab olmasıdır. Nefsinin kalbindeki afetler sıfırdır. Ve Allah-u Teala ona kalp gözü hediye etmiştir. Kalp kulağı hediye etmiştir. Allah'ın bütün söylediklerini o kişi artık işitir. Allah'la karşılıklı muhabereye girmiştir. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Ehli hikmet olmuştur. Ve ehli hayır olmuştur. Ehli hayır olmasının sebebi daimi zikirde oluşu. Ehli hikmet oluşunun sebebi ise o kişinin daimi zikre ulaştığı için Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenmesi söz konusudur. Hangi ayete baksa o ayetin 28 basamaktan hangisine oturduğunu hemen fark edebilir. Hakemlik veya hakimlik ettiği zaman da en güzel şekilde, en adaletli şekilde hakimliği ve hakemliği gerçekleştirir. Çünkü bütün suallerini Allah'tan sorar, aldığı cevabı aynen iletir.
daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayır da olmuştur. Dünya saadetini bütün boyutlarıyla bu kişi yaşar. Daha sonra iradesinde Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilecektir. Mutluluğu en üst boyuta çıkacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki her geçen gün her şey en güzel standartlarda vücut bulur. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki dünyada rahat vardır. Dünyada mutluluk, enine boyuna %100 mutluluk yaşanabilir. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü sadece bir hurafedir. İnsanlar dini mahvetmişler, dinin bütün temel unsurlarını devre dışı bırakmışlar. İslam'ı İslam'ın 5 şartına indirgeyerek kolunu kanadını kırmışlar, bitkisel hayata sokmuşlardır. Öyle olan insanlar için dünyada gerçekten rahat olmaz. Ama kendilerinin sözü, dünyada rahat yoktur sözü, Allah'ın yoluna girip de Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden insanlar için dünyada mutluluk olmamasını bir tarafa bırakın, bu insanlar hayatlarının her saniyesini mutluluk içinde geçirecek olanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir hurafe daha yıkıldı. Dünyada rahat yoktur sözü bütünüyle geçersizdir. Allah Teala'nın istediği şey insanları rahatsız kılmak değil, mutlu kılmaktır. Bunun için de kanunu koymuştur. Herkes bana ulaşmayı dileyecek diyor. Herkesin ruhunu ben Allah'a ulaştıracağım. Ondan sonra fizik vücutlarını bana teslim edecekler. Mutlulukları %80'i aşacak. Daimi zikre ulaşacaklar. Mutlulukları %100 olacak. Her an mutlu insanlar olarak yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hurafeler bir bir yıkılıyor. Ama ne yazık ki bunların hepsi dilimize girmiştir. İnsanlar da bunu doğru saymaktadırlar. Evliyalığın da ancak Allah'tan korkarak gerçekleşeceğini zanneden bu insanlar büyük bir yanılgının içindedirler. Korkan korktuğundan kaçar. Seven sevdiğine koşar. Allah Teala da ruhumuzun kendisine ulaştırılmasını emrediyor. Üzerimize farz kılmış. Öyleyse dünyada rahat yoktur hurafesi burada sıfırlanmıştır sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbi aleyhim ve rahmetullahim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم قال المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha gönül gönüle el ele bir aradayız. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Bütün insanların ulaşmak istediği dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu. Bu iki hedef Allah'a inanan bütün insanların idealidir. Bir defa birincisi için, cennet saadeti için artık bizi dinleyenlerin hiçbir endişesi kalmamalı diye düşünüyoruz. Çünkü Allah'ın cennetine ulaşmak bir insan için, eğer o insan aklın başında bir insansa, düşünebiliyorsa, Allah'ı tanımışsa, inanıyorsa, onun cennete ulaşması hiçbir zaman bir problem değildir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilerse. Öyleyse şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların çoğu, hadi canım sen de, olur mu öyle şey? Ben demek ki bir dilekte bulunacağım, Allah'a ulaşmayı dileyeceğim, Allah da beni hop cennetine alacak. Böyle saçmalık olur mu? Böyle diyen milyonlarca insan yaşıyor. Sesleri kulağımıza geliyor. Sevgili kardeşlerim, onları duymamız bir şey ifade etmez. Onlar Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bilmeyen insanlar. Bir başka ifadeyle kendilerine yazık eden insanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar kendilerine yazık ediyorlar. Allah Teala onları bir bilseler ne kadar çok seviyor. O zaman en güzele koşacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi sadece. Ve dilemeleri onları mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılacaktı. Hem de üçüncü kat cennete kadar. Hem de Allah'ın evliyası olana kadar Allah onları bırakmayacaktı. Mutlaka kendisine dost kılacaktı. O insanlar Allah'ın evliyası olmak şerefine ereceklerdi. Hani hadi canım sen de bu zamanda da evliya mı olurmuş diyenler var ya. Bu sözlerimiz onlara elbette var. Ve hadi canım sen de bu devirde evliya mı olurmuş diyen sen var ya, sen de dahilsin. Sen de evliya olabilirsin. Evliya olmak hiç de insanların zannettiği gibi güç bir şey değil. Umulmaz, ulaşılamaz bir yer değil. Herkesin ulaşabileceği şu anda hayatta olan insan adı verilen mahlukatın hepsinin ulaşabileceği, son derece kolay ulaşabileceği, bir tek dilekle ulaşabileceği
bir hedef. Öyleyse göğsünüzü gere gere etrafınızdaki insanlara deyin ki, ey insanlar deyin, cennete mi girmek istiyorsunuz? O zaman bunun anahtarı Kur'an-ı Kerim'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen insanın özelliği ne? Allah'a inanacak tabii. İnanmayan insan için böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değil. Allah'a inanmakla kalmayacak, ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması diye Kur'an-ı Kerim'de 12 tane farz olduğuna inanacak. Ve Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanacak. Ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanacak. Ve ölümden sonra da ruhunun tekrar vücuduna geri dönüp Azrail Aleyhisselam tarafından bir defa daha Allah'a ulaştırılacağına inanacak. Böyle olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Bu inancın sahibi olan bir insan mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Bu insan mürşidine ulaşamadan evvel Allah-u Teala'dan hemen ihsanları almaya başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şartları saydık. Allah'a insan ruhunun mutlaka ölmeden evvel ulaşmasının farz olduğuna inanmak. Allah'a inanmak ve ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Bu konuda yakin hasıl ederek bir inancın sahibi olmak. Sonra

Sonra ruhunun ölümden sonra tekrar Allah'a, vücuduna tekrar gelip tekrar Allah'a geri döneceğine inanma. Bu inançların sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olandır. Diliyorsa mutlaka Allah Teala ona 10 tane ihsan verecek, mürşidini gösterecektir. Bu kişi bu inançların sahibi olup da Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın evliyası olmaya ehildir. Allah hemen harekete geçer. O kişinin üzerinde 10 tane ihsan oluşturur. Bu ihsanlardan 7 tanesi derhal oluşur. Ard arda oluşur. Ve geri kalanlar kişinin zikretmesiyle, hacet namazı kılmasıyla vücuda gelir. Ama 7 tane ihsan derhal ulaşır, derhal oluşur. İşte bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda 1-2 dakika içinde kulakları, gözlerindeki hicab-ı mestürü alınır, kulaklarındaki bakra alınır, kalbindeki ikindet alınır, yerine ihbat konulur. Allah onun kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine Allah-u Teala nur yolunu açar. Bunlar 1-2 dakikanın içinde derhal oluşur. Böyle oldu. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah-u Teala bunları gerçekleştirdi. Kişi daha zikir falan yapamadan, ondan sonraki Allah-u Teala'nın ihsanlarını alamadan öldü. Bu kişi 1. kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama kişi yaşadı. Huşu sahibi oldu. Nefsinin kalbinde %2 nur birikti. Allah'a ulaşmanın mutlak standartlarına. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a ulaşmanın mümkün olduğunu düşünüyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Huşu sahibi oldu. Hacet namazını kıldı. Allah-u Teala mürşidini gösterdi. Ulaştı. 10 tane nimet de aldı Allah-u Teala'dan. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Fizik vücudu nefs tezkiyesine başladı. Fizik vücudu da buna paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başladı. Ama daha nefsi emmaredeyken bu kişi öldü. 2. kat cennetin sahibidir kişi. Daha doğru dürüst ameli yok. Sadece biraz zikir yapmış. Ve huşu sahibi olmuş. %2 nur birikimi oluşmuş. Bunun dışında bir şeyler yapmaya vakit bulamadan bu kişi ölmüş. 2. kat cennetin sahibidir ruhu. Allah'a doğru yola çıktığı için. O kişi ölünce ruhu tekrar vücuduna geri döner. Ve Azrail Aleyhisselam o ruhu alıp Allah'a ulaştırır. Ve kişi 2. kat cennetin sahibidir. Eğer bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse 3. kat cennetin sahibidir. Üstelik dünya saadetinin de %50'sinden daha fazlasına sahiptir. Bu Allah'a insan ruhunun ulaşması olayı da 3 ayda 4 ayda geciksin biraz 6 ayda gerçekleşir mutlaka. Öyleyse cennet dedikleri şey size hiç uzak değil sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanlara bu güzellikleri anlatın. Kurtuluşlarının mümkün olduğunu söyleyin onlara. İç dünyalarına huzur gelsin. Bilsinler ki Allah onları çok seviyor. Ve mutlaka Allah-u Teala onları kurtarmak istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu insanların kurtuluşu söz konusu. Sadece bir tek dilekle. Kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah 7 tane ihsanda bulunuyor derhal o kişiye. Birkaç dakikanın içinde 7 ihsan tamam.
Kişi bu insanları alıp ölürse birinci kat cennetin sahibi, hiç ameli olmasa, sıfır amelli bir insan olsa bile. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunların hepsini garanti etmiş. Diyor ki: "Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ha." diyor Allah Teala. İşte bu basit açıklamanın arkasından Allah'ın ayetleri aynı gerçeği Allahça söylüyor. Diyor ki Allah Teala: "Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme ennubiha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun." Diyor ki: "Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler." diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? "Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ruhlarını dünya hayatının dışına Allah'a göndermeyi dilemezler. Cennet onları alakadar etmemektedir." Ve vasıf şartı koyuyor: "Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır." diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü? Gafil olmasalardı ne olurdu? Gafil olmasalardı şimdi onlar da sizinle beraber namaz kılıyor olacaklardı. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırmış olacaklardı. Gafil oldukları kesin değil mi? Eğer Allah Teala diyorsa ki: "Ey insanlar, sadece siz ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bir tek dilek, ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime alacağım. Yetmez, Allah'ın evliyası yapacağım sizi." Diyorsa Allah Teala bunu, "Benim evliyam, dostlarım olacaksınız. Size cennetin üçüncü katını veriyorum. Dünya saadetinin de yarısını garanti ediyorum." diyorsa Allah Teala ve insanlar bundan habersizse, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onlardan daha gafil kim var ki sevgili kardeşlerim? Allah'ı sadece bir cezalandırma vasıtası zanneden milyarlarca insan yaşıyor dünya üzerinde. Allah'ın insanlara mutluluk dağıttığından haberdar olmayan zavallı insanlar. Hep camilerimizden "Allah'tan korkun" avazeleriyle insanlar Allah'tan korkutulmaya çalışılır. Oysa ki Allah Teala "Beni sevin" diyor. "Eğer beni seviyorsanız bana güvenin" diyor Allah Teala. "O zaman en kuvvetli olursunuz" diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlara, de ki diyor o insanlara, "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin." Sevgili kardeşlerim, öyleyse cennet cennet dedikleri şey insanın bir dileğine kalmış. Dilediniz mi? Allah cennete ulaşmayı değil, herkes cennete ulaşmayı diler. Ama herkes cennete gidemez cennete ulaşmayı dilediği için. Cennete ulaşmayı dileyen o insanlar var ya, işte o insanlar cennete ulaşmayı dilemek yerine Allah'a ulaşmayı dileseler, gidecekleri yer kesin kes Allah'ın cenneti, hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar. Sadece bu dileğin onların kalplerinde var olması lazım. Allah Teala o dileği görecek, işitecek ve bilecek. Hep kalplere bakar, kalplerde hep bunu arar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki cennet saadeti bir dileğinize bağlı, son derece kolay inanılan, ulaşılan, affedersiniz, inanılmayacak kadar kolay ulaşılan bir hedef. Herkes cennet saadetinin sahibi olabilir. İnsan olarak yaşayan
Herkes sadece Allah'a ulaşmayı dilesin yeter. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Bir mutluluk daha var. Birincisi, derhal elde edilen ama kıyametten sonra yaşanabilecek olan bir özellik taşıyor cennet saadeti. Mutluluk konumuz. Öyleyse cennet mutluluğu hemen elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakında sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gelelim biz bu muhtevanın bu kadar kolay ve basit olduğunu ifade ettikten sonra gelelim dünya saadetine. Dünya saadeti de kolay mı? Hayır, o kadar kolay değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Ve mutluluk ellerinizin ulaşabileceği bir yerde. Dünya mutluluğu için de aynı şeyi söylüyorum. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ona ulaştığınız zaman zaten dünya mutluluğunun yarısı sizin. Bu Allah'ın garantisinde. Cennete ulaşmak isteyen bir insan, ilavesiyle söyleyelim, üçüncü kat cennete ulaşmak isteyen bir insan, dünya saadetinin yarısına ulaşmayı dileyen bir insan, sadece bunun bir dilekle olacağını gören, tespit eden, bunu isteyen bir insan. İşte sevgili kardeşlerim, o insan sadece bir tek dilekle bu hedefine ulaşabilir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor Allah Teala, bana ulaşmayı dilerse o kişiyi ben mutlaka kendime ulaştırırım. O kişinin nefsini de tezkiye ederim diyor Allah Teala. Garanti veriyor. Ne tezkiye etmemesi mümkün, ne kendini ulaştırmaması mümkün. Çünkü ikisine de söz vermiş. Sözünü mutlaka tutar. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf yoktur. Hilaf olmaz. Allah söz verir ama mutlaka gerçekleştirir. İşte hepiniz için aynı şey söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz için varılacak yer orasıdır. Allah'ın zatı ve böyle bir dizaynda Allah'ın zatı sizi o mutluluk denilen müesseseye ulaştıracak. Allah'ın zatına ulaşmak, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını Allah garanti etmiş durumda. Burası kolayca elde edilecek ama kıyametten sonra yaşanacak olan bir cennet saadetini ama dünya saadetinin de yarısını ifade eder. Allah'ın garantisi altında. Hiç kimse bunun istisnası değil. Kim hangi şartların içinde olursa olsun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaten Allah-u Teala tarafından seçilmiş birisidir. Yaşarsa mutlaka ruhu Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki, ya bu dünya saadeti o ne mene bir şey? Nasıl bir müessese dünya saadeti? Dünya saadeti mi? Dünya saadeti 3 ayrı ortamda yeşeren bir meyvedir. Hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, kesintisiz bir dünya mutluluğu olacak bu. Kavganın bittiği bir ortamda bu hedefe ulaşmış olacaksınız.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mikrofon sık sık yerinden çıkıyor. Böyle bir ortamda sizlerle biz en tabii standartlarda beraber olmalıyız. Böyle düşünüyorum. Yani ekranlardan sizlere seslenen pek çok insan var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunların en tabiisi biz olmalıyız. Neden? Çünkü biz, sizler ve biz Allah'ın dostlarıyız. Yalnız sizlerin değil, başka insanların da mutluluğa ulaşması bize ve size bağlı. Öyleyse hedefimiz sadece kendimizi mutlu kılmak değil, başka insanların da mutluluğuna vasıta olmak. Öyleyse Allah'ın insanlık tarihi boyunca emrettiği bir hususu gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Bizim hedefimiz sizleri mutlu etmek. Ama hepinizin de hedefi, beni dinleyenlerin hedefi, başka insanları mutlu etmek. Mutluluğu öğretmek insanlara. O unuttukları cennet saadetini, unuttukları dünya saadetini. Unutmuşlar mı? Kesinlikle emin olabilirsiniz. Artık dünyada yaşayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'ın cennetine ulaşacağı konusunda bir fikrin sahibi değiller. Her şey unutulmuş. Allah'ın kainattaki yegane dininin 7 tane safhası unutulmuş. Mutluluğa götüren temel safhalar unutulmuş. Neydi o safhalar? 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- Tabiiyet. 3- Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. 4- Fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaşması. Fizik vücudun Allah'a teslimi, ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik vücudun Allah'a teslimi. 5- Nefsin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanması. Nefsin Allah'a teslimi, daimi zikirler. 6- İrşada ulaşmak. 7- İradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 safa, 4 teslim. Ruhun, veçin, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslim. İşte din kalın çizgilerle bu kadar sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde bugüne kadar ne kadar nebi yaşadıysa, ne kadar resul yaşadıysa, nebi olmayan veli resuller, ne kadar nebi resul yaşadıysa, ne kadar veli resul yaşadıysa, hepsi bu güzellikleri, 7 safayı da yaşamış olanlar ve onlara kimler tabi olduysa, onların da hepsi bu güzellikleri yaşamışlar. Tabi olanlardan, ömürleri buna müsait olanlar. Sevgili kardeşlerim, bugün mukaddes kitaplardan 3'ü kalmış ortada. Belki Zebur'u da sayfalar olarak düşünürsek 4. Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti Davud'a verilen sayfalar, Hazreti İsa'ya verilen İncil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilen Kur'an-ı Kerim. Aslında Kur'an-ı Kerim genellikle üçünden bahsediyor.
Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde de Zebur'dan bahsedilmiş. Ama Allah Teala her şeyi açık ve kesin olarak ifade ediyor ki dinler yok. Sadece din var. Allah'ın bütün kainattaki tek dini. İşte o din Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğu ve bu dinin Arapça adının İslam olduğu belirtiliyor. Kainatın tek dini. Hazreti Musa mı Hanif'ti? Hazreti İsa mı? O da Hanif'ti. Hazreti Davud mu? Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o da Hanif'ti. Hepsi Hanif dininin genel standartlarını yaşadılar. Hepsi bahsettiğimiz 7 tane safhadan geçtiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluk sizin içinde var. Aranızda var mı öyle birisi ki şu dünyada yaşayan insanların arasında en mutsuz olanı benim, benden daha mutsuz insan mı var diye düşünen birisi? İşte şimdi ona sesleniyorum. Sen de mutlu olabilirsin. Mutlaka mutlu olabilirsin. Cenneti mutlaka elde edebilirsin. Bir insan hangi ölçüde suçlu olursa olsun, hangi ölçüde hatası olursa olsun, her an onların hepsinden kurtulmak imkanının sahibidir. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabiyeti sırasında mutlaka onun bütün günahlarını Allah-u Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çeviriyor. Hani insanlar hep söylerler ya, ya Rabbi işte ben falanca günah işledim, ne olur beni bağışla. Ya Rabbi falanca günah da işledim bir başka gün, onu da bağışla. Devamlı insanlar Allah-u Teala'dan günahlarının affedilmesi için talepte bulunurlar. Ama bunun hiçbir garantisi yoktur.

0: yaklaştığınız zaman Allah'ın bütün günahlarınızı affedeceğini, yetmez onları sevaba çevireceğini bilmelisiniz. Kendi kendinizi aldatmayın. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz halde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demeyin. Çünkü bütün davranışlarınızdan Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olduğunuz veya olmadığınız net olarak belli olur. Bir insan eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah ona namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir. Bu kişi namaz kılmaktan sıkılmaz. Namaz kılmak ona angarya olarak gelmez. Namazı kılar. Bu kişi zikir yapar. Zikir yapmak ona angarya olarak gelmez. Zikir yaparken hoşuna giden bir işlemi yapmaktadır. Bu kişi taviyetinden sonra ilk perşembe günü, ilk orucunu tuttuğu gün o gün açlık ve susuzluk hissetmez. İbadetler onun için bir angarya üzerine yüklenen, aman şu namazı da kılayım da şu yakamdan bu borcum düşsün diye bir davranış biçimi ondan hiçbir zaman gelmez. Çünkü namaz kılmak onun omuzlarında bir yük değildir. Bir zevkin yaşanmasıdır. Belki başlangıçtaki hafif zevk giderek hüviyetini üst seviyelere ulaştıracak. Kişi namazı daha çok, daha çok, daha çok zevkle kılacak. Hele kalp gözü açıldıktan sonra. Ama namazı Allah ona sevdirecek. Orucu Allah ona sevdirecek. Zikri Allah ona sevdirecek. Öyleyse bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin müşahhas vasıfları. Bu vasıfların hepsine sahip olur kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlar var mı? Bunlar varsa siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mutlaka, mutlaka Allah Teala sizi cennetine alır. Öyleyse şimdi bir takım günahların altında ezilen, dünyadan bıkmış, intihara bile teşebbüs eden insanlar var. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Bizi şu anda dinleyenler. Neden böyle söylüyorum? İşte gazetede okuyorsunuz. Şeytana tapanlar intihar edip duruyorlar. Bu akıl, bu mantık nasıl bir dizayn içinde çalışıyor? Akıl etmek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'a tapmak varken insanlar gidip şeytana tapıyorlar. Allah Teala diyor ki Kur'an'da Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız ve bana kul olacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Bana kul olmaksa sırat-ı mustakim üzerinde bulunmaktır diyor Allah-u Teala. Öyleyse şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde. Ve bir de bakıyorsunuz insanlar şeytana tapmaya başlamışlar. Yeter mi? Hayır yetmez. Arkasından da intihar ediyorlar. İntihar etme müessesesi zaten Kur'an-ı Kerim'de kişiyi mutlaka cehenneme götürecek olan bir olgu. Ve şeytan kim kendisine taparsa, tabi olursa, büyü yapanlar da şeytana tabi olanlardır. Hüddam yapanlar da şeytana tabi olanlardır. Bunların her biri için Allah-u Teala kesin olarak
1: onların gideceği

yer cehennemdir diyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor ki kim intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir. Şeytan da bütün insanları intihara sürüklüyor ki onlar da kendisiyle beraber cehenneme gitsinler diye. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ünsiyet peyda edip de onu sevmek, onun emrinde olmak, onun bütün güzelliklerini yaşamak varken nasıl oluyor da sevgili kardeşlerim, şu insanlar şeytanı tapabiliyorlar? Gayet tabi mutsuz olacaklar. Gayet tabi intihar edecekler. Şeytanın onları sürükleyeceği şey işte bunlardır. Öyleyse şu anda beni dinleyenler arasında şeytana tapanlar varsa, şeytanla ünsiyet feda edenler varsa, büyücüler varsa, güddam yapanlar varsa, onlara sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size bir Allah'ı dilemekle 3 kat cennetini vaat etmiş. Ve sözünü tutmaması da şeytanın ağzıyla sabit ki mümkün değil. İblis diyor ki kıyamet günü ben de size vaatte bulundum, Allah da vaatte bulundu. O Allah sözünü tuttu. Ben şeytanım, sözümü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz diyor. Ben sizi zorla mı bu cehenneme davet ettim? Size davette bulundum. Siz de benim dediklerimi kabul ettiniz. Bana kızmayın diyor iblis, şeytan. Nefsinize kızın diyor. Şimdi işte şaştığımız şey, bu insanlar, sevgili kardeşlerim, insanlar şeytana tapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Tüyleriniz diken diken olmuyor mu? Ne kadar zayıf bir millet haline gelmişiz. Şu Osmanlı'nın torunlarına bakın. Nasıl olur da sevgili kardeşlerim, utanmazsınız böyle bir olaydan? Nasıl olur? Böyle bir dizayn hepiniz için geçerli. Allah var ve sizler sevgili kardeşlerim Allah'ın yolundasınız. Ama eğer şeytanın yolunda olanlar da şu anda beni dinliyorlarsa kendilerine şu kainattaki en büyük kötülüğü ettiklerini onlara söylemek istiyorum. Bu dünyada mutsuz olmak da sizin için ölümden sonra cehennem de, çünkü Allah Teala şeytanla ünsiyet feda edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu açık olarak söylüyor. Öyleyse neden konuşuyoruz? Nasıl kurtulabilirsiniz? Son derece basit bir yolu var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, artık insanlara Allah sevgisi verilmiyor. Artık çocuklar Allah sevgisiyle büyütülmüyor ve kapıları şeytana açık olan bu genç insanlar şeytanın adamlarının davetlerine icabet ediyorlar. Aynı kişiler bu icabetten sonra bile Allah'a ulaşmayı dileseler mutlaka kurtulacaklar. Bazen düşünüyorum, acaba ben
çok zor mu bir şey söylüyorum diye. Daha dünyadaki insanların %90'dan fazlası bu hakikatleri bilmiyorlar diye mi zor oluyor? Düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Neden biz mutlu olalım da neden siz şeytana tapanlar mutlu olmayasınız? Her an değişebilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an olay bitmiştir. Artık şeytan sizi siz Allah'ın evliyası olacağınız güne kadar yoldan çıkartamaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Neden şeytana tapıyorsunuz? Çünkü inancınız zayıf. İnanç akidesine dayalı olarak yaşatılmadınız, yetiştirilmediniz. Osmanlı kültüründeki kültür size verilmedi. Ve bugün bunun acısı çekiliyor. Bunun bedeli ödeniyor. İnançtan mahrum bir gençlik yetiştirmeyi bir marifet zannediyorlar insanlar. Ve bu marifetin acı meyveleri işte bu intiharlardır. Şeytana tapanların intiharları. Bu şeytana tapanların ağa babaları kimse ona sesleniyorum. Biliyor musunuz? Bugün şu dünya üzerinde ve kainat üzerinde iblisin en büyük düşmanı kim? O benim. Ona sorun. Bu cevabı alamazsanız konuşalım sizinle. Şu kainat üzerinde iblisin en büyük düşmanı o biziz. Ve ona niçin bizi alt edemeyeceğini sorun bakalım, ne diyecek size? Dünyanın neresinde olursanız olun bize ulaşın ki size onun zayıf taraflarını öğretelim. Onu yenebileceğiniz metotları söyleyelim. O size hakim olamaz. Siz insansınız. Kainatın en mütekamil mahluklarısınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. Kainatı sizler için yaratmış. Siz insansınız. Bütün göklerde diyor ve bütün arzlarda yarattığım canlı ve cansız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sizlerin emrine verdim diyor. Her şey sizin için yaratılmış. Öyleyse sizi yaratan, bütün kainatı yaratan ve yarattığı bütün kainatı emrinize veren Allah yerine nasıl olur da şeytana taparsınız? Sevgili kardeşlerim, sizler için ne yapabilirim? Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra onun pençesinden kurtulamazsınız. Ama bu dilek sizi mutlaka şeytandan Allah'a döndürecektir. Öyleyse aklınızı başınıza toplayın. Evvela bilin ki intihar etmek mutlaka cehenneme gitmektir. Hiç kurtuluş yok. Evvela bu intihardan kesin olarak vazgeçmelisiniz. Sonra da bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Neden biz mutluyuz da bizim kardeşlerimiz neden mutlu da siz mutsuzsunuz? Hiç düşünmediniz mi bunu? Düşünmek gereğini duymuyor musunuz? Şeytanı da yaratan Allah değil mi? Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Biliyorum, size maneviyat hiç verilmedi. Sorumlu yalnız siz değilsiniz. Ve Allah'tan hiç kimse size bahsetmedi. Ve din deyince dini hep irtica diye gösterdiler size. Herhalde bizi de mürtecilerin içindeki en korkunç mürteci olarak takdim ettiler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir toplum çökmeye mahkumdur. Öyleyse bir muhteva düşünün. Evvela şunu kesin olarak bilin. Sakın şeytan bizim düşmanımız diye, onun en büyük düşmanı biziz diye sakın size de düşmanı zannetmeyin. Siz insansınız, bizim her zaman en büyük dostlarımızsınız. Kim olursanız olun, neye taparsanız tapın, her an kurtuluşunuz mümkündür. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi son derece basit bir dilekle mutlak olarak kurtulursunuz. Ve bizim gönlümüz dayanamıyor sizin gibi genç evlatlarımızın bu şeytanın yoldan çıkarmasıyla, intihar telkiniyle intihar etmenize, bu dünyadan ayrılıp cehenneme doğru yolculuk yapmanıza gönlümüz razı olmuyor. Onun için konuşuyoruz. Hayır, siz bizim düşmanımız değilsiniz. Biz de sizin düşmanınız değiliz. Size Allah adına dostça ve sizin kurtuluşunuz için anlattığımız şeyler bunlar. Sözlerimizi dilerseniz dikkate alırsınız, dilemezseniz dikkate almazsınız. Ayrı gruplardan olmamalıyız. Öyleyse her zaman kurtuluşunuzun var olduğunu, her zaman mutluluğa aday olduğunuzu hiç unutmamanızı istiyorum. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf mensupları, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize bu sahip olduğunuz mutluluk dolayısıyla teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Siz dünya için bugün de örneksiniz, yarın da örnek olacaksınız. Siz Allah'ı temsil ediyorsunuz. Siz insanlık için bir meşalesiniz. İşte anlatmaya çalıştığım o mutluluğu hepiniz yaşıyorsunuz. Bir gün bir sokaktan geçerken bir de bakıyorsunuz ki o sokakta yeşil ağaçlar varmış. Ağaçlarda meyveler varmış. Gökyüzü dayanılmaz bir güzel mavi renk taşıyormuş. Beyaz bulutlarla beraber bir beyaz mavi armonisi söz konusu imiş. Baharlarda açan baharlar size ne zamandan beri zevk vermeye başladı? Eğer etrafınıza biraz dikkatle bakarsanız, bütün o güzelliklerin sadece sizler için Allah Teala tarafından yaratıldığını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse
Öyleyse ne demek istiyorum? İşte demek istediğim şey son derece açık. Allah Teala muhtevayı en güzel standartlarda yerlerine oturtmuş, her şeyi sizin için yaratmış. Denizlerde, göllerde balıklar var sizin için. Göklerde kuşlar var, bulutlar var sizin için. Ağaçlar var, çiçekler var. Her gün oradan geçtiğiniz halde bir türlü farkına varamadığınız o güzelliklerin hepsi sizin için. Mutlu olasınız diye Allah Teala onları yaratmış, emrinize vermiş. Bütün gül bahçeleri sizin sevgili kardeşlerim. O gül bahçelerine dikkatle bakın. Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusu bahar gülü? Bir düşünün. Allah Teala'nın en çok sevdiği kişiye verdiği nimet bu. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hepinizin hakkı ve Allah hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk reçetesidir, rehberidir ve bir mutluluk garantisidir. Sakın unutmayın, Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Sadece sizden istediği şey bir dilek. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz diyor gideceğiniz yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, o etrafınızdaki insanlara acıyorsunuz öyle değil mi? Bu size anlattığım şeylerin hiçbirinden haberdar olmayan, dinlerini bildiklerini zanneden insanlar, yaşadıklarını zannedenler aslında yaşamıyorlar. Allah Teala onlara kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde artık o kör değildir, sağır değildir, dilsiz değildir. 2-3 dakika içinde Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekineti alacak. Ekinetin yerine ifat koyacak. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek ve göğsünden kalbine nur yolunu hemen açacaktır. Artık o kişi sağır değildir, dilsiz değildir, kör değildir ve daha güzeli ölü değildir. Ölü olmayanlara ölüler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz dirilere sesleniyorum. Allah Teala hepinizi hem şu dünya hayatında hem de kıyamet gününde cennetine koymak suretiyle sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Duamız da bu, temennimiz de bu, niyazımız da bu. Sizler zülcenahayn olmalısınız. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizin olmalı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi zülcenahayn kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü.

0: Fatiha.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah insanları yaratan tek yaratıcı, kainatı yaratan tek yaratıcı, öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, Allah insanı bir tek sebebe dayalı olarak yaratmıştır. O sebep insanın mutluluğudur. Başka bir sebep yok.

yarattığı bütün mahlukat arasında Allah'ın en çok sevdiği mahluku insandır. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım. Emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey. Onun için Allah Teala göklerdeki insanlar diyor, yerlerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Allah'ın indinde sevgili kardeşlerim, insan adı verilen bir mahlukun varlığını görüyoruz. Şu anda Hazreti İsa, şu anda ondan çok daha evvel orada olan Hazreti İdris. Orada cennetteler. Hazreti İdris diyor ki Allah Teala'ya, ya Rabbi ben orasını merak ediyorum, beni oraya al. Allah Teala alıyor. O da oraya, cennete ulaştıktan sonra diyor ki, ya Rabbi ben buradan çıkmak istemiyorum. Allah Teala da talebini kabul ediyor. İşte sonra Hazreti İsa'nın oraya alındığını görüyoruz. İkisi de hayattalar. Ama bir garip hayat sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala diyor ki, buradaki bir gün sizin aleminizde 1000 yıl gibidir diyor. Bir güne mukabil 1000 yıl. Yani Hazreti İsa'nın doğumundan sonra 2000 yıl geçmiş. Yani orada Allah-u Teala'nın indinde sadece 2 gün. Sadece 2 gün. 2000 yıla karşılık 2 gün. Allah ile olan onların beraberliği, tekrar bu tarafa dönmelerini engellemez. Hazreti İsa'nın tekrar döneceği kesin. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, hepinizi mutlu olmaya davet etmekle vazifelendik. Allah'ın hepinizden istediği tek şey dünya mutluluğunu yaşamanız, ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Allah Teala herkesin cennetine girmesini ister. Hedefi budur. Ama kanunları koymuş. Kim Allah'ın cennetine girerse bunu hak etmiş olması gerek. Kim cehenneme girerse onun da bunu hak etmiş olması gerek. Şimdi iki tane örneğe gelin beraberce bakalım. Bir insan var, Allah'a mülaki olmayı,
Yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiş. Bir ay sonra ölmüş. Şimdi sual, bu kişi Allah'ın cennetine mi girer yoksa cehenneme mi girer? Allah'a ulaşmayı dilediği kesin mi? Evet, kesin, kalben. Bu kişi mutlak olarak Ya Rabbi demiş, ben sana ulaşmayı diliyorum. Sana vasıl olmayı diliyorum. Bu kalpten bir dilek diyor kişi. Gerçekten kalpten Allah'a mülaki olmayı dilemiş. İşte böyle bir durumda Allah'a mülaki olmayı dileyen bu kişi cennete girer muhakkak. Söyleyin bakalım neden? Sadece bir dilek, Allah'a mülaki olma talebi. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. İsterseniz bir adım daha evvele gidelim. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan ölseydi ne olurdu? Onu, o kişi kıyamet gününde cennete mi girerdi? Cehennemde mi kalırdı? Allah'a ulaşmayı dilememiş ama 80 yıllık ömrünün 65 yılını ibadetle geçirmiş. Bu kişi nereye gider? Hiç ibadet etmemiş, Allah'a mülaki olmayı dilemiş, ömrü de vefa etmemiş, bir ay sonra Allah'a mülaki olamadan da ölmüş kişi, ruhunu Allah'a ulaştıramadan ölmüş. Bu iki kişiden normal ölçülerin sahibi olan insanlar için ...65 yıl ibadet eden, İslam'ın 5 şartını yerine getiren kişi mutlaka cennete girer. Öyle zannedilir. Oysa ki öyle değil. Sevgili kardeşlerim, öyle değil. Bu kişinin gideceği yer ne yazık ki cennet değildir. Allah'a mülaki olmayı dilemediği için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, hiç kimse ibadetleriyle cennete giremez. Sen deme ey Allah'ın Resulü, ben de ama Allah beni rahmetine gark etti. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Onun ötesinde bir şeylerin varlığını anlatıyor bize. Kur'an'da aynı şeyi anlatıyor. Onun ötesinde bir şeyler var. Kurtuluşa medar olacak veya kurtuluşu mümkün kılmayacak. Şimdi o bir ay ibadet, Allah'a ulaşmayı dileyen ve ondan sonra sadece bir ay yaşayabilen, sonra da ölen birisi. Ruhunu da Allah-u Teala'ya ulaştıramadan ölmüş kişi. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve de ömrü Allah'a ulaşmaya vefa etmemiş. Ölmüş kişi ama Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Ne olur? Fâtiha suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne olacağını söylüyor. Diyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Ve size furkanlar versin. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin, size mağfiret etsin.
Allah Teala burada müminlerden bahsediyor. Ey inananlar diyor. Ya eyyühellezine aminu. Ey amin olanlar. İman edenler, Allah'a inananlar. Bu kişi Allah'a inanıyor ama henüz Allah'a mülaki olmayı dilememiş. Dileyin ki diyor takva sahibi olasınız. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan takva sahibi olamaz mı? Olamaz. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri bunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve ittekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a mülaki olmayı dile. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Allah'a yönel. Ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Şimdi ne görüyoruz? Eğer bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemeseydi, şirkte kalacaktı. Bu bildiğiniz gibi gizli şirk. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi şirktedir. Bu şirk elbette açık şirk değildir. Bu kişi puta falan tapmıyor. Bu kişinin hatası sadece Allah'a mülaki olmayı dilememesi. Allah'a mülaki olmayı dilememek kişiyi gizli şirkte bırakıyor. Ve kişi takva sahibi olamıyor. Öyleyse bu kişi takva sahibi olmasaydı, Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmasaydı, şirkte kalacaktı. Şirkte kalan da cehenneme gidecek olan kişi. Bütün şirktekiler, müşrikler, onların gideceği yer kesinlikle cehennem. Allah Teala bu konuda neler söylüyor sevgili kardeşlerim? Kişi Allah'a mülaki olmayı dilemediyse, takva sahibi olamıyorsa ve şirkteyse, gideceği yer cehennemse, bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği takdirde hem şirkten kurtulacak hem takva sahibi olacak. Gideceği yerde cehennem olmayacak. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği ey amenü olanlar, bu amenü olan kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a mülaki olmayı dilememiş. Nereden anlıyoruz? Takva sahibi ol ki diyor Allah Teala. Ey amenü olanlar, takva sahibi olun ki Allah size
sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin. Günahların örtülmesi takva sahibi olan kişi için geçerli. Öyleyse amin olanlar iki gruba ayrılıyor. Bir, iman sahibi inanıyor Allah-u Teala'ya ama Allah'a mülaki olmayı dilememiş. O takva sahibi değil ve cehennemden kurtulması da mümkün değil. Yani Allah'a kişinin inanması onu hiçbir şekilde cehennemden kurtaramıyor. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe. Sevgili kardeşlerim, kavrama dikkat edin, son derece önemli bir kavram. Kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olabiliyor ve bu ilk takva. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı bu kişi dilemezse şirkte, şirkteyse gideceği yer cehennem. Onu cehennemden kurtaracak olduğuna göre takvaların ilki. Daha aşağısında takva sahibi olmak yok. Daha aşağıda cehennem var. Ama her iki grupta inanıyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi de Allah'a inanıyor. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi de Allah'a inanıyor. Ama mülaki olmayı dilemeyen kişi inanmasına rağmen Allah'a cehennemden kurtulamaz. Ama Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Çünkü o kişi takva sahibi olmuştur. Allah Teala buyuruyor ki Kavs suresinin 31, 32 ve 33. ayetlerinde cennet ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Hâzâ mâ tuâdûne lîkülli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet. Bütün evvâb olanlar için ve hafîz olanlar için. Hafiz olan, başının üzerinde devrin imamını muhafız olarak taşıyan, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmamış, mürşidine de ulaşmış, ulaşınca başının üzerinde oluşan devrin imamının ruhu sebebiyle o kişi bu hüviyete girmiş. Başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşmuş. O zaman hafiz olmuş, muhafaza altına alınmış. Peki bu kişi ne zaman evvap olur? Ne zaman hafiz olur? Evvap olan kişi sığınağa sığınmış. Ruhu vücudundan ayrılmış ve Allah'a ulaşmış. Bu 22. basamağı ifade eder. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olduğu zaman o kişi 22. basamaktadır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilere baktığımızda Allah'ın her tarafta kurtuluş kapıları açtığını görüyoruz. Ve her konunun başlangıç noktası hep aynı nokta. Allah'a mülaki olmayı dilemek.
ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Şimdi biz dileyen kişiden bahsediyoruz. Kişi dilemiş, Allah'a milaki olmayı dilemiş. Dileyen kişi ne oluyordu? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre takva sahibi oluyordu. Dileyen kişinin, takva sahibi olan kişinin Allah günahlarını örtüyor. Örterse ne olur? Örterse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte Allah Teala açık bir şekilde Müminun suresinin 102 ve 103. ayetlerinde şunu ispat ediyor, şunu kesinleştiriyor. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa onlar felaha ermiştir. Müminun 102. Kimin de sevap tartıları az olursa, hafif gelirse, günahları daha fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Müminun 103. Şimdi eğer Allah-u Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin günahlarını örtüyorsa ne olur? Günahhanesinde mizanın sol tarafı kırmızı rakamlarla günahların son rakamına kadar hepsini gösterir. Toplam da vardır. Ve yeşil rakamlarla sağ tarafta sevapları gösterir. Günahlarda sevaplar karşılaşır. Eğer sevaplar çoksa bakiye yeşil rakamlarda sağ tarafta yer alır. Eğer günah tartıları fazlaysa, günah dereceleri fazlaysa kırmızı bakiye oluşur ve sol tarafta yer alır. İşte sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki kişinin Allah günahlarını örtüyor. Günahları örtülen kişinin durumu nedir? Günahları örtülen kişi hiç günahı kalmamış demektir. Mutlaka sevapları olacağı için olmaması mümkün değil bir insanın. Hiç sevabının olmaması mümkün değil. Bu kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girecektir. Ne yapmıştır? Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiştir bu kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a mülaki olmayı dilemesi demek ki onun günahlarının örtülmesine sebebiyet veriyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Şimdi madalyonun öbür tarafına bakalım, gelin beraberce. Diğer kişi, 80 yaşında ölen, 65 yıl İslam'ın 5 şartını eksiksiz yerine getiren birisi var. Ve ölmüş. Ne olur? İşte peşin olarak söylüyoruz, bu kişinin gideceği yer Allah'a mülaki olmayı dilemediği için cehennemdir. E şimdi hak mı bu, adalet mi bu gibi laflar edecek olanlara cevabımız var. Adaletin sahibi de, hakkın sahibi de Allah'tır. Öyleyse o kanunlarını koyar, mutlak olarak uygular. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Kanunlarını koyar,
o kadar insanlardan yanadır ki, insanlara der ki, ey insanoğlu, sizden sadece bir tek şey istiyorum. Bana mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda diyor, siz devre dışı kalırsınız. Ben sizi kendime ulaştırırım. Ama bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesinin ötesinde ulaşabilmesi için namaz kılması lazım, oruç tutması lazım, zekat vermesi lazım. Eğer parası varsa hacca gitmesi lazım, kelime-i şehadet getirmesi lazım. Zikir yapması lazım. Ve bunların hepsinden, toplamından daha önemli Allah'a mülaki olmayı dilemesi lazım. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin durumunu beraberce gördük. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin durumunu gördük. Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği için, ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilediği için gideceği yer Allah'ın cenneti. Çünkü Allah onun günahlarını örtüyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Şimdi beraberce Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, size amellerini hasara uğratanların durumunu söyleyeyim mi? Onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider. Ne demek bu? O kişi cehenneme gider demek. İnsanları kurtaracak olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. O noktadan sonra kurtuluşa ulaşır. Bu kişi, şimdi o söylediğimiz adamı değerlendirelim. 80 yaşında ölmüş, 65 yıl İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. Allah'a mülaki olmayı dilemiş mi? Hayır, dilememiş. Dilememişse bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti değildir. Dilememişse onun amelleri boşa gider. 65 yıl yaptığı o İslam'ın 5 şartına mütalik bütün ameller boşa gitmiştir. Heva olmuştur. Öyleyse iki tane olay var. Birisi Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi dilediği zaman Allah Teala kalbine bakar. Kalbinde gerçekten böyle bir talep varsa, kişi Allah'a mülaki olmayı dilemişse, o zaman Allah Teala o kişinin günahlarını örtüyor. Günahları örtülen kişi sevapları günahlarından daha fazla olacak, çünkü günahları sıfır olmuş. Günahları yok. 3-4 derecelik bir sevabı olsa olmaması mümkün değil. Kim bilir kaç bin sevabı olur bir insanın. Kaç milyon sevabı olur. Hiç amel yapmasa da bu kişinin mutlaka
her saniye derecat kazanması veya kaybetmesi söz konusudur bir kişinin. Birisine iyilik ederseniz derecat kazanırsınız. Namaz kılarsınız derecat kazanırsınız. Her yaptığınız güzel amelden derecat kazanırsınız. Bu kişinin amelleri olmasa bile başka sebeplerden mutlaka derecat kazanmıştır. Bir derececik kazansa bile gideceği yer Allah'ın cennetidir ki kazanmaması eşyanın tabiatına aykırıdır. Oysa ki Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler Allah Teala tarafından sıfırlanıyor. Allah'ın bir küçücük dileğe, Allah'a mülaki olmayı dilemeye ne kadar değer verdiğini görüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse muhteva nedir? İşte bir karşılaştırma yaptık beraberce. 80 yaşında ölmüş adam, 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş ve Allah Teala beni 3. kat cennetime alır, acaba 4. kat cennetime alır diye bu tarzdaki düşüncelerin içinde ölüyor. Ama gideceği yer cehennem. Amelleri boşa gittiği için. Neden? Allah'a mülaki olmayı dilememiş. Sevgili kardeşlerim, o zaman duralım

çok suç işlenen belki iki ülkeden bir tanesi. Aynı insanlar, aynı soy, sadece dinlerini unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkileriniz mi? O ilişkiler bütün insanlar için mutlaka Kur'an'ın bilinmesine bağımlı bir kurtuluş müjdesi verir kişiye veya bir cehennem azabı ihtarı. Sadece amellerin, ameller sebebiyle kazanılan derecelerin yok edilmesi, silinmesi veya günahların örtülmesi iki ayrı konu. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, onun günahları örtülür. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, onun amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet asrının en önemli olayı Allah'a mülaki olmayı dilemektir. İşte dilemeyen kişi söylediğimiz gibi amelleri boşa gideceği için cehenneme gider. Başka, daha açık ve kesin şekilde söylüyor mu Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin cehenneme gideceğini? Tabii. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemediği için gideceği yer cehennem diyor Allah Teala. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا قَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala buyuruyor ki onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı dilemezler. Ne demek mülaki olmak? Yani ruhlarını hayattayken bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse o olayı bir defa da düşünelim. O 80 yaşında ölen kişi Allah'a mülaki olmayı dilemediği cihetle, sadece Allah'a mülaki olmayı dilemediği için cehenneme gidecek. Gideceği yer, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer mutlak olarak

ateştir, cehennemdir. Sakın ne olacak yani cehenneme gidersek bir süre cehennemde Allah bizi leblebi gibi kavurduktan sonra onca sevap kazanmış olacağız İslam'ın 5 şartını yaptığımız için. Ondan sonra Allah Teala mutlaka bizi cehennemden sonra cennetine alacak. Hesapsız rızıklandıracak. Sevgili kardeşlerim, hep hayallerle yaşıyorsunuz. Sizlerin Allah'a milaki olmayı dilemeyenlerin cennete girmeniz hiçbir zaman mümkün olmayacak. Çünkü cehennemden çıkıp da cehennemde bir süre ceza çektikten sonra oradan çıkıp da cennete girmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime cehenneme cezalanmak üzere girenlerin bir daha oradan çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. Tam 29 tane ayet-i kerime. Ve cehenneme girenin cehennemden çıkacağına dair hiçbir ayet-i kerime yok. Cehennemden çıkıp da cennete girmeye dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Bir ayet-i kerimede Allah-u Teala kim ne kadar günah işlerse onu görecektir. Ne kadar da sevap işlerse onu görecektir ayet-i kerimesi. Cehennemde kalacaktır, cehennemde kalacaktır veya cennette kalacaktır manasını almıyor. Manasını ihtiva etmiyor. Kıyamet günü herkes mahşer meydanında toplandıktan sonra, nefsler fizik vücutlara girdikten sonra, bütün insanlar bir çekim gücüyle indilaydaki kendi kuşlarına ulaşacaklardır. Bu bildiğimiz kartal veya serçe kuşu değil. Bu hayat filminiz. Herkes sadece elektronik sistemlerle sadece kendi hayat filmine çekilir. Hayat filmi boşlukta oynar. Bir ekrana falan ihtiyaç göstermez. Üç boyutludur. Hayat filmi ikidir. Bir, yaptığınız amelleri, işlediğiniz her türlü ameli size gösterir Allah Teala ömrünüz boyunca. Hangi amelleri işlediyseniz hepsini gösterir. İki, bir de o amelleri gerçekleştirirken neler yapmışsanız onları düşünce platformunda tasarlayarak mı yaptınız? Yoksa başkasına bir zarar verdiğinizde bunda bir tasarı, bir taammüt olayı mevcut değil mi? Bunun içinde Allah Teala'nın kiramen katibin melekleri düşüncelerinizi de filme çekerler. Bir üç boyutlu düşüncelerinizin göstergesi var. Bir de gene üç boyutlu amellerinizin göstergesi var. Düşünürken de hep şekillerle bu gözlerle gördüğümüz dünya hayatındaki insanlarla düşünürüz. Onları düşünürüz gözümüzün önünde canlandırarak. Her düşünceniz aksiyonlarınızla beraber aynı zaman parçası içinde hangi işlemi yaptınız, ne yaptınız, ne düşünerek yaptınız, bunlar amel defterinizde mutlak olarak yer alır. İşte bu sebeple elinize teslim edilen kıyamet günü, elinize teslim edilen mizanınız, sizin hiçbir şekilde yanılmayacak bir
hesaplaşmanıza müncer olur. Netice olarak bu çıkar ortaya. Elinize verilen mizan, sonsuz sayıda işlevin derecelerini gösterir. Ve orada amel defterinizde o olay sebebiyle yazılan rakamla elinizdeki mizanın o olayı görerek oradaki işlevleri bir anda otomatik olarak değerlendirerek ortaya koyduğu iki rakam birbirine hep eşittir. Hem elinizdeki mizanın o olayı görerek elektronik sistemle sonsuz hızla yaptığı hesaplamanın sonunda ortaya çıkardığı rakamla orada amel defterinizde görülen rakam hep aynıdır. Çünkü aynı mizan sizin taammüt miktarınız ne kadarsa o kadar suçu size işleyerek muhteşem bir tablo oluşturur. Görürsünüz ki kıl kadar size zulmedilmesi mümkün değildir. Yanlışlık yapılması mümkün değildir. Bütün amelleriniz orada görünür ve hepsinin neticesi de ortadadır. Öyleyse sonuç kimin kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere o kişi hüsranlıdır. Müminun Suresi 103. ayet-i kerime. İşte insanlar orada hem kazandıkları dereceleri hem kaybettikleri dereceleri kıl kadar kendilerine zulmedilmeksizin orada görürler. İşte o ayet-i kerime insanlar ne kadar hata etmişlerse onu görürler, ne kadar sevap kazanmışlarsa onu görürler manasına gelen ayet-i kerime bunu ifade eder sadece. Yoksa görmekten murat onu yaşamak değildir. Görmek başka şey, yaşamak başka şeydir. Ama bütün hayatınızı mutlak olarak göreceksiniz kıyamet günü. Ne siz birisini aldatabilirsiniz, ne başkaları sizi aldatabilir, ne de herhangi bir şekilde sizin yaptığınız fiiller üzerinde en ufak bir haksızlık vücuda gelebilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek insanı cehennemden kurtaran muhteşem bir hediyedir. Allah'ın muhteşem bir hediyesidir. Adeta bedavadan üçüncü kat cennetin kişiye tahsis edilmesidir. O kişi ne yapmıştır? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Geri kalan her şeyi Allah yapmıştır. O kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah'a mülaki olmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Ruhunu mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman birincisi üçüncü basamakta oluyor. 14. basamakta kişi mürşidine tabi oluyor. İkinci kat cennetin sahibi kişi. Ve mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. O ulaştırmıyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ve bu o kişinin on dördüncü basamakta olmasını, 21. basamağa ulaşmasını ifade ediyor. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman. Bu da üçüncü kat cenneti ona kazandırıyor. Ne yapmıştır bu kişi? Hiçbir şey yapmamıştır. Onun yaptığı her şeyi Allah ona yaptırmıştır. Ve ibadetleri ona öyle derece kazandırmıştır ki o kişi bütün ibadetleri sevmiştir. Hayatının en zevkli 7-8 ayını geçirmiştir.
Belki de pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak geçmiştir içinden. Ve bu kişi, sevgili kardeşlerim, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir hiç karşılığı, bir tek talebin karşılığı Allah'a mülaki olmayı dilemek. Üçüncü kat cennet. Bu noktada nefsinin kalbi %51 nurla dolacağı için o kişinin davranış biçimlerinin %51'i pozitife dönüşmüştür. O kişi her gün kazandığı dereceleri kaybettiği derecelerden fazla olan birisi olacaktır. O kişi her gün mutluluğu mutsuzluktan daha çok yaşayan birisi olarak hayatını devam ettirecektir. Ölünce de üçüncü kat cennete mutlaka gidecektir. Bu seviyeden aşağı zikre düşmediği sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti sizlerle beraber tamamlamayı Yüce Rabbimiz nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzübillahi mineşşeytanirracim. Bilalemin ar-Rahmanir Rahim. Aleyhi ve sellem. Hakken es-sahinetten as-sıratı al-müstakim. Dalin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Bir defa daha bakın şu parlak gökyüzüne, o beyaz bulutlara, etrafınızdaki çiçeklere, ağaçlara bir defa daha bakın alıcı gözüyle. O Allah-u Teala'nın en güzel mimarisini göreceksiniz. Her şeyi en muhteşem dizaynla Allah-u Teala'nın ne kadar orantılı bir şekilde, tenasüple, bir renk cümbüşüyle yarattığına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İşte arkamdaki renklere dikkatle bakın. Yeşilin, sarının, turuncunun harmonisine dikkatle bakın. Bir güzelliği seziyor musunuz? İşte o güzelliği yaratan O'dur. Allah. Bütün güzellikler O'nun eseri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle en büyük mutlulukları paylaşmak için buradayız. Hamdolsun ki bizler Allah'ın gerçek yolunda olanlarız. Bütün dünyaya hidayetin yayılacağı merkezdeyiz. Allah ile tam bir iletişim içerisinde, huzur içerisinde, mutluluk içerisinde Allah'ın bize gösterdiği hedeflere doğru, dünya sulhuna doğru yürüyoruz. Ne yazık ki bir süre sonra savaşlar oluşacak. Zaten şu anda da var. Dünya her an bir noktasında mutlaka bir savaşta. Gene olacak. Ama sevgili kardeşlerim, sonra böyle olmayacak sonuç. Sonra birleşeceğiz. Dinler birleşecek. Anlayacaklar ki ikinci bir din hiç olmamış. Sadece Kur'an'daki ismiyle Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Ne olmuş? Hazreti Adem aynı dini yaşamış. Hazreti Nuh aynı dini yaşamış. Hazreti İbrahim aynı dini yaşamış. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o da aynı dini yaşamış. Bir nur olan, bir hidayet olan, insanları şirkten, küfürden, dalaletten, hüsrandan, tağutun kul olmaktan kurtaran kainatın yegane dini. Sevgili kardeşlerim, çok zaman yok. Uzun olmayan bir zaman devresinde inşallah bütün dünyaya bu kaynaktan, bu merkezden bu bilgiler ulaşacak. Şu anda Türkiye'den gelen haberler bizi çok mutlu ediyor. Çünkü şunu kardeşlerimiz iletiyorlar bize. Artık çok sayıda camide söylediklerimiz tekrar edilmeye başlandı. Kur'an'ı açıp da söylediklerimizin realite olduğunu, Allah'ın hakikatleri olduğunu anlayan çok sayıda din adamımız var hamdolsun. Ve Diyanet İşleri Teşkilatı'nın adım adım Allah'ın yolunda teçhizatlandığını görüyoruz.
Üniversitelerimizde de aynı şeyin mevcut olduğunu düşünüyoruz ama henüz bize bir şey ulaşmadı. Yalnız birçok profesörün artık farklı düşüncelerin sahibi olmaya başladığını biliyoruz. Hayır, insanlardan duymadık. Allah Teala buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda alnımız açık, yüzümüz pak, göğsümüzü gere gere hidayetin temsilcisi olduğumuzu söylüyoruz. Hidayet bir güneştir. Bütün dünyayı aydınlatacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün dünyaya sulh ve sükunun ulaşacağı günlere doğru yaklaşacağız. İnananlar arasındaki bu anlamsız savaşın bitirilmesi söz konusu. Hala insanlar farklı dinlere mensup olduklarını zannediyorlar. Hala birbirlerine düşmanlar, hala birbirlerine kötülük ediyorlar. Oysa ki sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Sadece bir mutluluk dini var, tek bir din. İşte Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın emrimizde, sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Müşriklere kendilerine söylediğin şey ağır geldi. Ne söylemiş? Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun demiş. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır, mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyle bir huzur içinde sizinle baş başayım ki şu anda, öylesine güzel ki her şey çok mu güzel, yoksa buradan mı öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala içimize hep sürur veriyor, huzur veriyor. O kitaplar insanların asırlar boyunca yazdığı kitaplar. O kitapları Allah Teala emaniye diyor. Onlar kitabı bilmezler diyor. Onlar elleriyle kitap yazarlar ve sadece emaniyeye tabi olurlar diyor. İşte insanlığı bu girdabın içerisine atan, Hristiyanlığı Müslümanlığa karşı, Yahudiliği Müslümanlığa karşı, Müslümanlığı Hristiyanlara ve Yahudilere karşı kılan bir düşmanlık tohumu iblis insanların arasına saçmak istiyor. Ve bunu başarıyla bugüne kadar uyguladı. Şu anda dünyada bir takım yerlerde harpler cereyan ediyor. Devlet terörü bile var. Ama sevgili kardeşlerim, bu mutsuzlukların ömrü çok uzun değil. Yakın bir gelecekte ayrı ayrı dinlerin artık birbirlerine düşman olmadıkları bir noktaya ulaşacağız. Bir dünya sulhu söz konusu olacak. Hidayet güneşinin aydınlığında. Rabbime sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu yüce vazifeyi bize tevdi ettiği için.
bizi bunu yapabilecek hüviyette yetiştirdiği için, bize Kur'an'ı öğrettiği için, diğer kitapları incelemek imkanı verdiği için, hepsinin de Kur'an hakikatlerini bütünüyle içerdiğini tespit ettiğimiz için. Sevgili kardeşlerim, ne diyoruz? İslam, sahabenin yaşadığı hayattır. Ama daha evvel her peygamber zamanında da yaşanmıştır. Neden ibaret İslam? İslam, 7 safhadan ibaret. 7 tane safha, 4 tane de teslim. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı diliyoruz. İkinci safhada mürşidimize ulaşıp tabi oluyoruz. Birincisi 7. basamak, ikincisi 14. basamak. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve teslim oluyor. Birinci teslim. 3. safha, birinci teslim. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek. 27. basamakta nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyoruz. İrşad olmak adına gerekli bütün ilmi alıyoruz. İrşadın tamamına ulaşıyoruz. İrşad oluyoruz. Sonra da irşad etmekle vazifeleniyoruz. 28. basamağın 5. kademesinde irademizi Allah'a teslim ederek 4. teslim. Ne oldu? 7 tane safha, 4 tane teslim. Peki Tevrat'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Aynı şeyi görüyoruz sevgili kardeşlerim. 7 tane safha ve 4 tane teslim. İncil'e baktığımızda ne görüyoruz? Aynı şeyi görüyoruz. 7 tane safha ve 4 teslim. Sadece 7 safha yaşanmış, sadece 4 teslim yaşanmış ve Arapça adıyla bu dinin adına Allah Teala İslam deniyor, İslam diyor. Kur'an'da Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Yaşanan sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yahudiler de yaşamış, Hristiyanlar da yaşamış, İslam da yaşamış. Sonra mı? Sonra hepsi iblis tarafından yavaş yavaş çark ettirilerek hedeflerinden uzaklaşmış. Herkes asli dinini unutmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah Teala bize bu mutluluğu nasip etti. Bu öğreti kesinlikle bilin ki sevgili kardeşlerim, bize ait bir değer taşımıyor. Bu öğreti Allah'ın öğretisidir. Biz sadece onun öğrettiklerini size aktaran naçiz bir aracıyız. O kadar. İlim Allah'ın ilmidir. Ve hangi konuyla karşılarsak sorarız. Onun bize sadece öğrettiklerini söyleyebiliriz. Onun ötesinde söylemeye yetkimiz yoktur. Bu sebeple anlattıklarımız birbirini tamamen teyit eden bir bütün oluşturmuştur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, doğrular birer birer su yüzüne çıktıkça, yanlışların ağzı yırtıldıkça, onlar karalanmış birer müsvedde kağıdı gibi bükülüp sıkılıp bir kenara çöp kutusuna atıldıkça, hidayet güneşi her gün biraz daha parlayacaktır. İkinci bir alternatif hiç olmadı. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bu günleri bize gösterdiği için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin bir defa daha söyleyelim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz?
şu dünyaya bir bakın, alıcı gözüyle bakın. Denizin yeşil mavisine, göklerin açık mavisine, o beyaz bulutlara bir defa daha bakın sevgili kardeşlerim. Güzellikleri yakalamaya çalışın. Her çiçeğe ayrı ayrı bakın. Her çiçeğin ayrı bir mimarisi olduğunu göreceksiniz. Ayrı ayrı renklerde sadece sizin güzele ulaşmanızı sağlamak için Allah Teala binlerce çeşit çiçek yaratmış. Her biri ayrı bir renkte, ayrı bir hüviyette dizayn edilmiş. Hepsi sizler için. O çiçeklerin güzelliğini göresiniz de mutlu olasınız diye. Denizdeki, göllerdeki, nehirlerdeki, derelerdeki bütün balıklar sizin için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Sizin hayatınızı idame ettirmeniz için. Hepsi insan için. Yerler, gökler, bulutlar, güneş, her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Daha ne olsun ki? Allah Teala buyuruyor Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah diyor, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor. Ey insanlar! Bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi sadece sizin için yarattı ve sizin kullanımınıza sundu diyor. Sizin emrinize amade kıldı diyor. Şimdi birçok kişi diyecek ki iyi ama şu dünyada, şu dünyamız bu kainatta bir toz zerresi. Biz oralara gidip göremedikten sonra bizim için yaratılmış olur mu? Olur, olur. Sizin için yaratılmış olur. Her gece gidiyorsunuz oraya sevgili kardeşlerim. Ama farkında değilsiniz. Siz o rüyaların hepsini hayal zannediyorsunuz. Gece uyurken hayal görüyorsunuz. Oysa ki her an bir şendesiniz. Her an bir yerdesiniz. Uzaydan bir yerlere mütemadiyen gidiyorsunuz. İnsanlar görüyorsunuz, size benzeyen insanlar. Bazen insanlarını anlamıyorsunuz. Bazen anlıyorsunuz. Şartların fizik olmadığı devrelerden geçiyorsunuz, duvarların içinden geçiyorsunuz. Bazen de fizik şartlardasınız. Yani berzah alemindesiniz, sizden evvel ölenlerin yaşamakta olduğu alemde. Bir de bakıyorsunuz ki rahmetli olduğunu zannettiğiniz anneniz, babanız, ablanız orada, onlarla hasbihal yapıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Ölmediler ki sevgili kardeşlerim. Şu insanlar öyle boş şeylere üzülürler ki, birisi ölmüştür, ah artık o yok, onu kaybettik. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Biz de diyoruz ki sen de ağlama. Onlar ölmediler. Onlar yaşamaya devam ediyorlar. Kıyamete kadar da yaşayacaklar. İnanıyor musun, inanmıyor musun? İnanmıyorsan gene kolay. O zaman bir boy abdesti al, hacet namazı kıl ve Allah de ki ben onunla konuşmak istiyorum. Kiminle konuşmak istiyorsunuz ölülerden? Birkaç defa bunu denersiniz. Bir tanesinde Allah-u Teala'nın sizi mutlaka ona ulaştırdığını göreceksiniz. O zaman kucaklayın onu. O ölü zannettiğinizi kucaklayın, konuşun onunla. Dünya üzerinde yaşayıp da onun da unuttuğu, sizin de unuttuğunuz bir şeyleri hatırlamaya çalışın. Veya ona bir şeyler hatırlatın. Bakınız size o konu hakkında neler söyleyecek. Emin olacaksınız ki o ölmemiş, yaşıyor.
Hepsi yaşıyorlar sevgili kardeşlerim. Aslında olay bu kadar güzel. Hayır, ölmemişler. Sadece onları bünyesinde taşıyan bir mekan olan bu dünyada hissetmelerini sağlayan fizik vücutları, yani şu vücut o toprağa karışmış ama kıyamet günü o da yeniden canlanacak ve de kendisine sorulacak, ne kadar kaldın şu yer altında diye, yarım saat belki de biraz fazla cevabını verecek. Hepimiz öyle söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Aslında 5 yaşında ölen bir çocukla 130 yaşında ölen bir başka birisi arasında bir fark yok. Çünkü ikisi de kıyamet günü kendilerine sorulduğu zaman aynı şeyi söyleyecekler. Yarım saat ya da belki biraz fazla. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yoksa inanmayanlar da var mı? Eğer varsa deneyin. Hı? Sevgili kardeşlerim, denediğiniz zaman söylediklerimizin A'dan Z'ye doğru olduğunu göreceksiniz. Bunu yüzlerce defa yaşamış birisi konuşuyor. Onlar sizi bekliyorlar. Ne zaman talepte bulunacaksınız da onlarla konuşacaksınız diye. Sadece iki aleme gidebilirsiniz nefsinizde. Birisi bu alem. Bu alemdeyseniz çok enteresan bir şeyle karşılaşacaksınız. Bu alemde hiçbir şeye dokunamazsınız. Çünkü hepsi sizin için, nefsiniz için sadece bir görüntüdür. Çünkü nefsiniz bu aleme ait olan bir varlık değildir. Berzah aleminin varlığıdır. Bu alemde duvarların içinden geçtiğinizi, camların içinden geçtiğinizi, kapalı camlardan bahsediyorum. Ve hiçbir şeyin sizi engelleyemediğini, sadece bir görüntü olduğunu göreceksiniz. Ama bu görüntüde insanlar var, insanlar yürüyorlar, cisim hepsi. Ben şimdi sizinle nasıl konuşuyorsam onlar da birbirleriyle konuşuyorlar. Onların konuşmasını da duyuyorsunuz. Siz de onlarla konuşuyorsunuz ama onlar duymuyorlar. Siz onları görüyorsunuz, onlar sizi görmüyorlar. Sevgili kardeşlerim, size o kadar güzel şeylerden bahsediyorum ki bunu yaşıyorsunuz zaten. Ama hatırlayamıyorsunuz. İşte Allah-u Teala'nın yoluna girdiğiniz zaman bir farklılık oluşacak, hatırlayacaksınız. Onun için bazı kardeşlerimizi görüyorum, çok üzülüyorlar bir yakınları öldü diye. Biz de diyoruz ki üzülmeyin. Onlar sadece kurtuldular. Belki ağır ve acılı bir hastalıktan sonra öldüler. O acıyı, ızdırabı yaşayarak öldüler. Ama o noktada ölüm acısızdır. Ölümde acı yaşanmaz. O noktada acılar bitti onun için. Ve kıyamete kadar geçen devrede yaşayacağı aleme geçti. Buradan farklı bir alem değil. Aynı şeyler, evler, otobüsler, trenler, uçaklar, her şey aynı sevgili kardeşlerim. Bu dünyanın bir devamıyla karşı karşıya olacaksınız. Ve insanlar sizden evvel yaşadıkları gibi sizden sonra da yaşayacaklar. Kıyamete kadar bu dünyada da hayat devam edecek. Ama eskiler demişler ki ölenle ölünmez. Onların yaşadığı cihetle bunu söylemişler. Ölenle ölünmez çünkü onlar yaşıyorlar. Şu hayat dediğiniz ne ki sevgili kardeşlerim? Yani şu dünya hayatında yaşayacağınız şey, 100 sene yaşayın, 150 sene yaşayın. Bir göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir şey. Her dakika hayatımızdan eksiliyor. Yaşlandıkça Allah'ın en kıymetli hazinesinin zaman olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu zamana dikkatle bakın, hızla yürüyor. Ve de şu dünya hayatında neyi sağlarsanız kendinize, asıl olan odur. Cennetin katlarının
sizin tarafınızdan kazanılması sadece Allah Teala'nın emirlerini dinlemenize bağlı. Birinci faktör ve temel faktör o. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmaya namzet oldunuz demektir. Yürüyün yolunuzda. Ufuklarınız her yürüdüğünüz noktada açılacaktır. Sonsuz bir dizayn içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele yürüyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Hayatınızı Allah ile birlikte kılın. Ona ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bu gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın size ne kadar büyük ölçüde yardımcı olacağını göreceksiniz sizin mutluluğunuz için. Her geçen gün süratle daha mutlu olacaksınız. Yani şu ruhunuzun sizden ayrılmasından Allah'a ulaşıncaya kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde çok mutlu bir insan olacaksınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah Teala sizi huzursuz kılan iblisin size sataşmasına müsaade etmez. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'ın hem kontrolüne hem de muhafazası altına alınmıştır. Top sökmez onları Allah Teala'dan. Şeytan sadece avuçlarını yalar. Ve o kişiyi yoldan çıkarmak için her şeyi yapmaya çalışır ama o kişi üzerinde en ufak bir tesiri oluşamaz. O kişi belki de camları açarak etrafa mutluyum diye bağırmak gelen içinden birisidir. Allah'ın muhafazası altına girmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bu zırh gelir sizi kuşatır. Şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti sona erer. Şu yaşayan insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Hepsi de şeytandan ilham alanların bile var olduğunu zanneder. Halbuki bilmezler ki kendileri devamlı şeytandan ilham alıyorlar. Devamlı şeytan onları işletiyor. Sevgili kardeşlerim, bakınız ne diyor Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Yani nedir münker? Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunur. Fuhuş da nefsinin afetlerine, heva ve hevesine uymak demektir. Peki bundan kurtuluş yok mu? Olmaz mı? Allah Teala hemen arkasından diyor ki, kim nefsini tezkiye ederse, o kişi kurtuluşa ulaşır. Eğer şöyle devam ediyor aslında ayet-i kerime, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz hidayete eremezsiniz, nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın söylediğine bakın sevgili kardeşlerim. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi ise o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Peki kim tabidir? Kim tabi değildir? Kim insan ve cin şeytanların tağutun dostudur? Kim Allah'ın dostudur? Allah Teala açıkça söylüyor. Bir insanın tağutun dostu olmaktan ne zaman kurtulacağını açıkça söylüyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِ Diyor ki sevgili kardeşlerim, sahabe için Allah Teala, onlar
Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse kim onlar? Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Neden? Allah'a ulaşmayı dinlemişler, Allah'a yönelmişler. Bu kadar. Münkerle ve fuhuşla emrolunmaktan kurtulmak bu kadar basit bir şey. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece şuradan bir dilek, kalpten bir dilek. Dilinizde ikrar, kalbinizde olanı tasdik. Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Kalbinizde olan bir şeyi, bir talebi Allah'a ulaştırmakla vazifelisiniz. Öyleyse ya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, ömrünüz boyunca kendi düşüncelerinizi zannettiğiniz bir ses sizi hep münkerli ve fuhuşla emredecek. O istikamette yaşamanızı sağlamaya çalışacak. Siz de onu hep kendi düşüncenizden edeceksiniz. Şu dünyada, şu anda Allah-u Teala'nın yoluna girmediği sürece şeytanın kontrolünde olmayan hiç kimse yok. İç dünyanızdan devamlı iki ses duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Birisi Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamanızı ister ve Allah'ın yasak ettiği fiili de mutlaka istemenizi ister. İşte o şeytanın sesidir. Ona karşı çıkansa iç dünyanızdaki sizin sesinizdir ve ruhunuzun sesidir ve Allah'ın size hissettikleridir, hissettirdikleridir. Ama sevgili kardeşlerim, iblis yakınızı asla bırakmayacaktır. Öyleyse tağuta kul olmaktan insan ve cin şeytanlar demek tağut. Ne zaman kurtulursunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Dilemeden evvel o içinizdeki ses sizi hep yanlışlara doğru götürür. Bir gün o sesi tanıyacaksınız. Ha diyeceksiniz, iblis gene konuşuyor. Ondan sonra da siz onunla alay etmeye başlayacaksınız. Demek ki bana böyle söylüyorsun ha, namaz kılmamamı söylüyorsun. Öyle mi söyledin? Ben şimdi iki defa namaz kılacağım. Sen bana bunu söylediğin için iki defa namaz kılacağım. Hem şimdi vakit farzını kılacağım, vakit sünnetini kılacağım, hem de bir de borç kılacağım. Sana inat. İblis Allah'ın yasak ettiği bir fiili mi işlemenizi istiyor? Bana artık sen tesir edemezsin diyeceksiniz ona. Eskiden olsa kendi düşüncem zannederdim ben bunu ve belki de Allah'ın yasak ettiği fiili de işlerdim. Ama artık seni tanıyorum diyeceksiniz. Ey iblisu, yani iblis, yani şeytan. Sevgili kardeşlerim, şeytan aslında çok ciddi ve yanlışsız bir kılavuzdur. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ne zaman o Allah'ın söylediklerinden, emirlerinden sizi saptırmaya çalışan bir ses duyarsanız içinizde, aksini yapacaksınız. Mutlaka aksi doğrudur. Bu sebeple şeytan çok ciddi bir kılavuzdur. Söylediklerinin aksini yapmak kaydıyla mutlak olarak sizi doğruya ulaştırır. Öyleyse onu doğru istikametinde kullanabilirsiniz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi ister. İşte o şeytandır. Mutlaka Allah'ın yasak ettiğini işlemeyeceksiniz. Allah'ın emrettiği bir şeyi işlememenizi ister, yerine getirmemenizi ister. Bu sefer de mutlaka onu yerine getireceksiniz. Her seferinde çatlar. Siz de onu her seferinde çatlatabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, dostunuzu, düşmanınızı tanıyın. Dostunuz Allah'tır, sizi yüceltir. Düşmanınızsa şeytandır, sizi cehennemin en dibine çeker. Bu dünyada da mutsuz olursunuz.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse şu dünya hayatında mutlu olamaz. Hadi gelin beraberce şöyle bir göz atalım bakalım. Bu mutluluk ne mene bir şeymiş. Mutluluk nedir? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kavganın bittiği yerdeki hayatınızdır. İç aleminizdeki kavganın, dış aleminizdeki kavganın, Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavganın bittiği yerdir. Orası mutluluk sahilidir. İşte içinizdeki iki ses, birisi Allah'ın emrini yerine getirin diyor, diğeri de getirmeyin diyor. Seçim sizin. Eğer yerine getirirseniz, bunun o doyumsuz mutluluğunu yaşayacaksınız. Yerine getirmezseniz huzursuz olacaksınız. O sizi hem kandırır hem de devamlı huzursuz kılar. Sizinle alay eder. Sevgili kardeşlerim, şimdi dinleyin söylediğimi ve tatbik sahasına koyun. Herhangi bir konuda bir karara varacaksınız. Alternatifleri karşılaştırıyorsunuz düşünce aleminizde. Şöyle yaparsam, şöyle şöyle şöyle mahsurlar var. Ama buna mukabilde şu avantajlar var. Onu değil de ikinci alternatifi değerlendireyim o zaman. İkinci alternatifi değerlendirdiğiniz zaman da şöyle şöyle faydaları, şöyle şöyle mahsurları olduğunu göreceksiniz. Ya da İki alternatifinde hem pozitif tarafları var, hem negatif tarafları var. Şeytanla aranızdaki ilişkinin onun tarafından nasıl yönetildiğini size anlatmak istiyorum. Diyelim ki birinci alternatifi benimsediniz, onu gerçekleştirmek üzere harekete geçmek üzeresiniz. İçinizdeki ses, birinci alternatifin yanlış olduğunu, ikincisinin doğru olduğunu o ana kadar düşünmediğiniz detaylarıyla size açıklayacaktır. İşte o iblistir. Gayesi ne? Gayesi siz karara varmışken sizi kararınızdan caydırabilmek. Diyelim ki caydınız, ikinci alternatifi daha değerli buldunuz. İkinci alternatifi tatbika geçeceksiniz. Ne sizin düşündüklerinizi, ne de sizi oradan bu tarafa çekerken onun söylediklerini aratmayacak, onların çok daha ötesinde delillerle gelir size. Birinci alternatife dönmenizi temin etmek için. Muradı ne? Birinci alternatife müracaat ettiniz, onu gerçekleştirecekken öyle şeyler söyledi ki sizi ikna etti, ikinci alternatife yöneldiniz. Şimdi birinci alternatifi değerlendirirken de, birinci defa değerlendirirken de, karar verdikten sonra değerlendirirken de hesaba katmadığınız başka konuları da devreye sokarak, sizin akıl edemeyeceğiniz konuları da devreye sokarak sizi mutlaka birinci alternatife tekrar yönlendirmeye çalışır. Olsa o birinci alternatife tekrar dönseniz, tekrar sizi ikinciye ulaştırmak için gene o ana kadar söylemediği aklınıza gelmeyecek olan binbir türlü şeytani aklıyla bulabildiği delilleri sıralar. Böylece sizi elinde oyuncak etmek isteyecektir. Kararsız bir mahluk haline getirmek isteyecektir. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, karar verinceye kadar düşün diyor. Onlarla temas kur, onlarla müşavere et. Sonra da bana sor diyor ve onu gerçekleştir. Şimdi sevgili kardeşlerim, herkes Allah-u Teala'ya sormak imkanının sahibi değildir. Ama bunu birkaç defa denediğiniz zaman şeytanı hemen kulağından tutup çıkarabilirsiniz ortaya. Daha birinci alternatifi siz gerçekleştirmek üzere harekete geçerken o ikincinin delillerini sıralamaya başlayınca hiç dinlemeyeceksiniz onu. O ilk alternatifi, birinci araştırmanızda karar verdiğiniz alternatifi mutlaka gerçekleştirmelisiniz.
o zaman onu çatlatırsınız. Şeytan çatlatmak diye bir söz var. İşte o zaman şeytan hırsından çatlar. Onu hayatınız boyunca hep çatlatabilirsiniz. Bizim için tabii bu bir mesele değil. Çünkü bir taraftan o söyler, öbür taraftan Allah söyler. Allah'ın söylediğini de değil, yaptırdığını yaparız. Şeytan bu bakımdan bir gazoz ağacıdır. Gazoz ağacının ne olduğunu biliyorsunuz. Hani kahvelerde tavla oynanır. Taraflardan biri ustadır. Öteki de daha yeni öğreniyordur. Usta mütemadiyen yener o öğreneni ve gazozları hep o ısmarlar yenilen. Yenen için o yenilen kişi bir gazoz ağacıdır. İblis de sizin gazoz ağacınız olacak. Allah'ın ilmini öğrendikçe sizin karşınızda tutunamayacak, her seferinde meyus, mükedder, huzursuz ve sıkıntılı bir iblisi yaşatacaksınız. Zavallı iblis sizinle çatışmada bulunmaktan kaçınmak mecburiyetinde kalacaktır neticede. Yeter ki siz Allah'ın söylediklerini yapın. Zaten sevgili kardeşlerim belli değil mi? Kur'an-ı Kerim bir Allah'ın emirlerini söylüyor, bir de yasaklarını. O ne zaman emirlerin dışında bir şey de size emretmeye kalkarsa, tersi olan bir istikamette bir harekete geçerse, bilin ki bu iblis. Ve hayatınıza ne kadar çok girdiğini, iblisin hayatınıza ne kadar çok tesir ettiğini o zaman anlayacaksınız. Onu tanıdığınız gün. Ya da Allah'ın emrettiklerini yapmamanızı istemekten öte, yasak ettiklerini de yapmanızı ister. Gene bileceksiniz çünkü Kur'an-ı Kerim'de onlar yasak edilmiş. O zaman dostunuz düşmanınız belli değil mi sevgili kardeşlerim? Dostunuz Allah'tır. Allah size hep doğru yolu gösterir. Her onun dediğini yapınca mutluluğu bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha hep yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Şimdi bunun üzerine ben size desem ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersin?

sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hep sizlerle beraber olmak istiyor gönlümüz sevgili kardeşlerim. Ama gelin görün ki zaman geçiyor. İşte gene geçti. Gene bir beraberlik burada. Bir kalp kalbe gönül gönül olan beraberlik. Bir büyük mutluluk burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ve sizden kim Allah ve onun Resulüne kanitin olursa, huşu ile bağlanırsa ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa ona ecrini iki kat veririz. Ve onun için biz kerim rızık hazırladık. Ey peygamber hanımları! Siz diğer kadınlardan biri gibi değilsiniz. Eğer takva sahibi iseniz, artık sözü yumuşak söylemeyin, erkeklerle çekici bir şekilde konuşmayın. O takdirde kalbinde maraz, nifak, fitne, şehvet bulunan kimse tamah eder, arzu duyar. Ve maruf, ciddi söz söyleyin. Ve evlerinizde karar kılın, oturun. Evvelki cahiliye zamanındaki gibi ziynetlerinizi açmayın. Namazı ikame edin ve zekatı verin. Allah ve onun Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Ve evlerinizde Allah'ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır.
2: Gerçekten İslam olan, Allah'a teslim olan erkekler ve İslam olan kadınlar ve mümin erkekler ve mümin kadınlar, kanitin olan erkekler ve kanitin olan kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Rabbine huşu duyan erkekler ve huşu duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler,

ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. Allah onlar için mağfiret ve azim bir ecir, mükafat hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği, karar verdiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Ve kim Allah ve onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse, o takdirde apaçık bir delaletle sapmış olur. Ve Allah'ın onu nimetlendirdiği ve senin de kendisini nimetlendirdiğin kişiye, zevceni kendine tut boşama ve Allah'a karşı takva sahibi ol demiştin. Allah'ın açıklayacağı şeyi nefsinde saklıyordun ve insanlardan korkuyordun, çekiniyordun. Allah kendisinden korkman, çekinmen için daha çok hak sahibidir. Sonra Zeyd ondan alakasını kesince onu seninle evlendirdik ki evlatlıklarının kendileriyle ilişkilerini kestikleri, boşadıkları kadınların evlenmelerinde müminlerin üzerinde bir zorluk olmasın diye. Böylece Allah'ın emri yerine getirilmiş oldu. Nebi için Allah'ın ona farz kıldığı şeyi yerine getirmesinde ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçenler için de Allah'ın sünneti buydu. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader idi, yerine getirildi. Onlar, nebiler, peygamberler, Allah'ın risaletini tebliğ ederler ve ona huşu duyarlar ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Ve Allah hesap görücü olarak kafidir. Muhammed aleyhisselam, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Ey amenü olanlar! Allah'ı çok zikirle günün yarısından fazla zikredin. Ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi, nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize salavat vasıtasıyla nur gönderen o ve onun melekleridir ki, o müminlere rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ona, Allah'a kavuşacakları gün onların tahiyyeti, mükafatı selamdır. Ve onlara kerim, ikram edilen bir ecir, mükafat hazırlanmıştır. Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. Ve onun Allah'ın izniyle Allah'a davet eden ve nurlandırıcı, sirac, kandil olarak gönderdik. Ve müminleri müjdele. Muhakkak ki onlar için Allah'tan büyük fazıl vardır. Ve kafirlere ve münafıklara itaat etme ve onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak sana yeter. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mümin kadınları nikah ettiğiniz, sonra da onları temas etmeden önce boşadığınız zaman, artık sizin için onun iddetini sayacağınız bir müddeti yoktur. Böylece onları metalandırın, mehirlerini verin ve onları güzel bir bırakışla boşayın.

Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz ecirlerini, mehirlerini verdiğin zevcelerini ve elinin altında malik olduğun Allah'ın ganimet olarak sana verdiği cariyelerini helal kıldık. Ve seninle beraber hicret eden amcanın kızları, halanın kızları, dayının kızları, teyzenin kızları ve nefsini Nebi Peygamber için hibe eden ve Nebi'nin Peygamberin de onu almak istediği mümin kadınları, diğer müminler hariç sana özel olarak helal kıldık. Onlara, diğer müminlere zevceleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri konusunda neyi farz kıldık biz biliriz. Bu, senin üzerine bir zorluk olmaması içindir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Onlardan dilediğini ertelersin, dilediğini yanına alırsın. Ve azlettiklerinden, bıraktıklarından, istediğini tekrar yanına almanda bundan sonra sana günah yoktur. Bu, onların gözlerinin aydın olması, sevinmeleri, onların hüzünlenmemesi ve bu onların hepsinin senin verdiğin şeylerden razı olmaları için en uygundur. Ve Allah kalplerinizde olanları bilir. Allah alimdir, en iyi bilendir, halimdir. Bundan sonra sana başka kadınlar ve zevcelerinden birini güzelliği hoşuna gitse bile başka bir hanımla değiştirmen helal değildir. Elinin altında sahip oldukların cariyeler hariç. Ve Allah her şeyi murakabe, denetleyen edendir.

Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Size izin verilmedikçe Nebi'nin evlerine girmeyin. Girmişseniz oyalanıp yemeğin pişmesini beklemeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin. Yemeğinizi yiyince hemen dağılın ve sohbet etmek istemeyin. Söze dalmayın, izinsiz konuşmayın. İşte bu durum gerçekten Nebi'ye eziyet oluyordu. Fakat sizden haya ediyordu, utanıyordu. Allah haktan haya duymaz, gerçeği açıklamaktan çekinmez. Onlardan, peygamber hanımlarından bir şey sorduğunuz zaman perde arkasından sorun. Bu sizin ve onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne eziyet etmeniz ve bundan sonra onun zevcelerini nikah etmeniz ebediyen helal olmaz. Muhakkak ki bu Allah'ın katında çok büyük günahtır. Bir şeyi açıklasanız da veya gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Peygamber eşlerinin babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kadınlara ve ellerinin altında malik oldukları cariyelere görünmeleri hususunda onların üzerine günah yoktur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi'ye, peygambere salat ederler. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Siz de ona salat edin ve ona teslim olarak salat edin. Muhakkak ki Allah ve Resulüne eziyet edenlere, onlara Allah dünya ve ahirette lanet etti ve onlar için muhin, alçaltıcı bir azap hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadınlara iktisap etmedikleri, hak etmedikleri, bir suç işlemedikleri halde eziyet edenler, bu durumda buhtan, iftira ve apaçık günah yüklenmiş oldular. Ey Nebi Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, mümin kadınlara söyle, cilbaplarına sarınsınlar, örtünsünler. Bu, onların cariye olmadıklarının, hür ve iffetli kadın olduklarının bilinmesi ve onlara eziyet edilmemesi için daha uygundur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Eğer münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık bulunanlar ve şehirde yalan ve kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse, elbette seni mutlaka onlara saldırtırız. Sonra az bir zaman hariç orada sana komşu olamazlar, orada kalamazlar. Melunlar, lanete uğramış olanlar nerede bulunursa yakalanırlar ve şiddetle öldürüldükçe öldürülürler. Daha önce geçmiş olanlar hakkında da Allah'ın sünneti kanunu budur ve Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana o saati, kıyameti soruyorlar. De ki, onun ilmi sadece Allah'ın indindedir ve sana bildirilmedi, belki de o saat yaklaşmış olabilir. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetledi. Onlar için alevli ateşi, cehennemi hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar, kalacak olanlardır. Orada bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Onların yüzlerinin ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün, keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Ve cehennemde olanlar dediler ki, Ya Rabbi, muhakkak ki biz saadatlarımıza, dinde ileri gidenlerimize ve küberamıza, büyüklerimize itaat ettik. Ve böylece senin yolundan, sırat-ı mustakiminden bizi saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. Ey amenu olanlar! Musa aleyhisselama eziyet edenler gibi olmayın. Ve Allah onu, Musa aleyhisselamı, onların söyledikleri şeylerden beri kıldı, temize çıkardı. Ve o, Allah'ın katında vecihti,
yüzü aktı, şerefliydi. Ey amenü olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sedid, doğru söz söyleyin. Böylece sizin için amellerinizi ıslah etsin, salih amele çevirsin. Günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, o takdirde fevzül azim, en büyük mükafatla kurtulmuş olur. Muhakkak ki biz, emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik, sunduk, teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. Muhakkak ki o nefs çok zalimdir, çok cahildir. Bu, Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azaplandırması ve mümin erkeklerin ve mümin kadınların tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Sebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, göklerde ve yerde olan, varlıklar kendisine ait olan Allah'a aittir. Ve hamd, ahirette de O'na aittir. Ve O hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir, habirdir, her şeyden haberdar olandır. O Allah, yere gireni ve ondan çıkanı, semadan ineni ve oraya yükseleni bilir. Ve O rahimdir, rahmet nuru gönderendir, gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir. Ve kafirler, o saat kıyamet bize gelmeyecek dediler. De ki, hayır, gaybı bilen Rabbim mutlaka onu size getirecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalamaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü dahi hariç olmamak üzere kitab-ı mübin apaçık kitabın içindedir. Kıyametin kopması aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları mükafatlandırmak içindir. İşte onlar ki, onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve ayetlerimizi aciz bırakmak konusunda çalışanlar, İşte onlar ki, onlar için elim azaptan iğrenç bir azap vardır. Ve kendilerine ilim verilenler, sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu ve onun aziz ve hamid olanın Allah'ın yoluna, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet ettiğini, ulaştırdığını görüyorlar. Ve kafirler dediler ki, siz tamamen parça parça olduğunuz, öldükten sonra vücudunuz çürüdüğü zaman sizin mutlaka yeniden halk edileceğinizi, yaratılacağınızı haber veren bir adamı size gösterelim mi? Allah'a yalanla iftira mı etti? Yoksa onda cinnet delilik mi var? Hayır, onlar ahirete inanmayanlar, azapta ve uzak bir dalalet içindedirler. Yerin ve göklerin, önlerinde ve arkalarında olan kesimlerini hala görmüyorlar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz veya gökten onların üzerine parçalar düşürürüz. Muhakkak ki bunda münib olan, Allah'a yönelen ve ona ulaşmayı dileyerek böylece ona kul olan herkes için ayet, ibret vardır. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama, bizden bir fazilet verdik, nefsini tasfiye ettik. Ey dağlar, onunla beraber bana yönelin ve ey kuşlar siz de. Ve biz ona demiri yumuşattık. Bedeni örten uzun, geniş zırhlar yap ve onu örgü, iç içe halkalar şeklinde dizayn et. Ve salih amel, zikirle nefs tezkiyesi yapın. Muhakkak ki ben yaptıklarınızı görenim. Ve sabah gidişiyle bir aylık,
akşam gelişiyle bir aylık mesafeyi kat eden rüzgar Süleyman içindi. Onun emrine vermiştik. Erimiş bakırı kaynağından onun için akıttık. Ve cinlerden Rabbinin izniyle onun elinin altında emrinde çalışanlar vardı. Onlardan kim emrimizden çıkarsa ona alevli ateşin azabını tattırırız, tattırdık. Ona dilediği şeyleri mihraplar, mescitler, saraylar, yüksek binalar, heykeller, havuz gibi büyük çanaklar, sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi! Şükrederek çalışın ve kullarımdan çok şükredenler azdır. Onun ölümüne hükmettiğimiz zaman ölümünün ortaya çıkmasına sadece bastonunu yiyen bir ağaç kurdu delil sebep oldu. Ancak yere kapandığı zaman ölümü cinlere belli oldu, cinler onun öldüğünü o zaman anladılar. Eğer gaybı bilmiş olsalardı muhin, alçaltıcı azabın içinde kalmazlardı. Andolsun ki Sebe halkı için meskun oldukları yerlerde sağda ve soldaki iki bahçe ayettir, ibrettir. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. O güzel bir belde ve Allah mağfiret eden bir Rab. Fakat onlar yüz çevirdiler. Bunun üzerine onlara arim selini gönderdik. Ve onların iki bahçesini acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sidir ağacını havi olan iki bahçeye tebdil ettik, dönüştürdük. İşte böylece inkarlarından dolayı onları cezalandırdık. Biz kafirlerden başkasını cezalandırır mıyız? Ve onlarla bereketli kıldığımız ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler kıldık. Ve orada seyir, yolculuk yapılacak yollar takdir ettik. Orada geceleri ve gündüzleri emin olarak dolaşın, yolculuk yapın dedik. Fakat onlar, Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzak kıl dediler. Ve kendilerine zulmettiler. Böylece onları nesilden nesile anlatılan hadis kıldık ve onları tamamen parça parça dağıttık. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve çok şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve andolsun ki iblis onlar üzerindeki zannını, hedefini yerine getirdi. Böylece müminleri oluşturan bir fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi ona, şeytana tabi oldular. Ve onun, iblisin onlar üzerinde bir sultanlığı, nüfuzu, tesiri yoktu. Ahirete hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için iblisle onları imtihan ettik. Ve senin Rabbin her şeyi hıfzedendir. Allah'tan başka ziyam ettiklerinizi, değer verdiklerinizi, ilah saydıklarınızı çağırın. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şeye güce malik değildirler. Onların o ikisinde göklerde ve yerde bir ortaklığı yoktur. Ve onun Allah'ın onlardan bir yardımcısı yoktur. Ve onun huzurunda kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Onların kalplerinden korku giderilince Rabbiniz ne buyurdu dediler. Onlar da Hakk'ı buyurdu dediler. Ve o âlidir, çok yücedir. Kebirdir, çok büyüktür. De ki, göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kim? Allah de. Ve muhakkak ki biz veya siz mutlaka ya hidayet üzerindeyiz veya apaçık dalalet üzerinde. De ki, bizim yaptığımız cürümlerden, suçlardan siz sorgulanmazsınız. Ve biz de sizin yaptıklarınızdan sorgulanmayız. De ki, Rabbimiz bizi bir arada toplayacak, sonra hak ile bizim aramızı açacak, hüküm verecek. Ve o fettahtır, hak ile hükmedendir ve alimdir, en iyi bilendir. De ki, ortaklığa ilhak dahil ettiğiniz ortakları
Allah'a şirk koştuğunuz putları bana gösterin. Olamaz. Hayır, onlar Allah'a ortak olamazlar. O Allah ki azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve biz seni kainattaki insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ve eğer sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, bu vaat kıyamet ne zaman derler? De ki, sizin için belirlenen günün zamanından bir saat dahi tehir ve takdim edemezsiniz, geciktiremezsiniz veya öne alamazsınız. Ve kafirler, bu Kur'an'a ve elleri arasındakine, İncil'e asla inanmayız dediler. Rablerinin huzurunda zalimleri tevkif edildikleri, tutuklandıkları zaman görsen. Birbirlerine laf atarlar. Zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere eğer siz olmasaydınız biz muhakkak müminler olurduk derler. Kibirlenenler zaafa uğratılanlara sizlere hidayet geldikten sonra hidayetten sizleri biz mi engelledik? Hayır, siz kendiniz mücrimlerdiniz, suçlulardınız dediler. Ve zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere, hayır, işiniz gece ve gündüz hileydi. Bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona putları eşler koşmamızı emrediyordunuz, dediler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını saklarlar, için için pişman olurlar. İnkar edenlerin boyunlarına halkalar, zincirler geçirdik. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Ve bizim nezir göndermediğimiz hiçbir yer yoktur. Her kariyenin, ülkenin refah içinde olanları, ileri gelenleri, muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz demekten başka bir şey söylemediler. Ve biz mal ve evlat olarak daha çoğuz ve biz azap edilecek olanlar değiliz dediler. De ki, muhakkak ki benim Rabbim, dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve sizin mallarınız ve evlatlarınız katımızda sizi bize yaklaştıracak yüksek değere sahip değildir. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar için amelleri sebebiyle kat kat mükafat vardır. Ve onlar yüksek makamlarda emniyette olanlardır. Ve ayetlerimizi aciz, hükümsüz bırakmak için çalışanlar, işte onlar azap içinde, azabın daha kötüsü için hazır bulunanlardır. De ki, muhakkak ki benim Rabbim, kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır. Ve bir şey infak ettiğiniz, verdiğiniz zaman o takdirde o, onun karşılığını verir. Ve o, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ve o gün onların hepsini haşredecek, bir arada toplayacak. Sonra meleklerine şöyle buyuracak. Size tapmış olanlar bunlar mı? Melekler dediler ki, sen Sübhansın, her şeyden münezzeh, çok yücesin. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu onlara, cinlerin söylediklerine inananlardır. Artık o gün bir kısmınız diğerlerine fayda ve zarar vermeye malik olamaz, gücü yetmez. Zulmedenlere, tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateşin azabını tadın diyeceğiz. Ve onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, bu ancak babalarınızın tapmış olduğu şeylerden sizi men etmek isteyen bir adamdan başkası değildir dediler. Ve dediler ki, bu uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değil. Ve kafirler hak için onlara hak geldiği zaman, bu ancak apaçık bir sihirdir dediler. Ve biz onlara tedris edecekleri, okuyup çalışacakları kitaplardan vermedik. Ve senden önce onlara bir nezir de, uyarıcı peygamber göndermedik.
Ve onlardan öncekiler de tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile erişmediler. Buna rağmen Resullerimizi tekzip ettiler, yalanladılar. Bundan sonra inkarım, cezam nasıl oldu? De ki, size sadece tek bir şey vaaz ediyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkın. Sonra tefekkür edin. Sizin sahibinizde, arkadaşınızda cinnet, delilik yoktur. O, ancak sizin için önünüzdeki gelecek olan şiddetli azaba karşı bir nezirdir, uyarıcı. De ki, ben sizden bir ecir, ücret istemedim. Öyleyse o ecriniz sizin olsun. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Ve o her şeye şahittir. De ki, muhakkak ki benim Rabbim hakkı kazefe eder, tecelli ettirir. Bütün gaybleri tamamıyla bilendir. De ki, hak geldi, batıl, bir şey zuhur ettiremez ve geri getiremez. De ki, eğer dalalette olursam, o zaman sadece kendi nefsim üzerine sebebiyle olurum. Eğer hidayete erersem, o takdirde bu Rabbimin bana vahyi sebebiyledir. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en yakın olandır. Ve onları dehşete kapıldıkları zaman görsen, artık kaçış, kurtuluş yoktur. Ve onlar cehenneme yakın bir yerden yakalandılar. Ve ona iman ettik dediler. Hidayete uzak bir yerden, dalaletten onlar imanı nasıl elde ederler? Ve daha önce onu inkar etmişlerdi. Ve uzak bir yerden, dalaletten gayba laf atıyorlardı. Ve onlarla onların istedikleri şeylerin arası ayrıldı. Daha önce de onlardan öncekilerin istedikleri şeylere yapıldığı gibi. Muhakkak ki onlar endişe veren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, gökleri ve yeri yaratan ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip melekleri, resuller, elçiler kılan Allah'a aittir. Yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Allah rahmetinden insanlar için ne açarsa, genişletirse, o takdirde onu tutacak yoktur. Ve neyi tutarsa, artık ondan sonra onu gönderecek, serbest bırakacak da yoktur. Ve o azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran Allah'tan başka bir halik, bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl imandan döndürülüyorsunuz? Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, senden önceki resuller de yalanlanmıştı. Emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile affına güvendirerek aldatmasınlar. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse onu düşman edinin. O kendi hizbiri, taraftarlarını sadece alevli ateş, cehennem ehlinden olmaları için çağırır. Kafir olanlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. Fakat kötü ameli, kendisine süslenen, güzel gösterilen, böylece onu güzel gören kişi mi? İşte muhakkak ki Allah, dilediği kişiyi dalalette bırakır ve dilediği kişiyi hidayete erdirir. Artık onlar için nefsin, hasret duymasın, hüzünlenmesin. Muhakkak ki Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir.
Ve o Allah ki rüzgarı gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra da onu ölü beldeye sevk ederiz. Böylelikle arzı ölümünden sonra onunla yağmurla diriltiriz. Nuşur, yeniden dirilip yayılma işte bunun gibidir. Kim izzet istediyse işte izzet tamamen Allah'a aittir. Güzel kelimeler, sözler ona erişir. Onu salih amel nefs tezkiyesi yükseltir. Kötülüklerle tuzak kuranlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve onların tuzakları boşa gider. Ve Allah sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden. Sonra da sizi çiftler kıldı. Onun ilmi olmaksızın bir kadın yüklenemez, hamile kalamaz ve doğum yapamaz. Ömür verilen bir kimsenin ömrü, kitapta olanın dışında uzatılmaz ve onun ömründen eksiltilmez. Muhakkak ki bu Allah için çok kolaydır. Ve iki deniz müsavi, eşit olamaz. Bu lezzetli, tatlıdır. Susuzluğu gideren, içimi kolay olandır. Ve bu diğeri tuzludur, acıdır. Hepsinden taze et yersiniz. Ve giyeceğiniz, takacağınız süs eşyası inci mercan çıkarırsınız. Ve onun fazlından istemeniz için onda suyu yarıp giden gemiler görürsünüz. Umulur ki böylece şükredersiniz. Allah geceyi gündüzün içine, gündüzü gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar akar, yörüngelerinde dönerler. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. Ondan Allah'tan başka taptıklarınız bir kıtmere, hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildir. Eğer onlara dua ederseniz sizin dualarınızı işitmezler. Şayet işitmiş olsalar bile size icabet edemezler. Kıyamet günü sizin şirkinizi inkar edecekler. Ve sana bunun bu haberin mislini, benzerini verecek kimse şey bulunmaz. Allah'tan başkası haber veremez. Ey insanlar! Sizler Allah'a muhtaç fakirlersiniz. Ve Allah ki O ganidir, zengin, ihtiyacı olmayandır, hamiddir, hamd edilendir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder ve sizin yerinize yeni bir halk getirir. Ve bu Allah'a, Allah için aziz, güç değildir. Ve yük taşıyan birisi bir günahkar, başka birinin yükünü, günahını yüklenmez. Eğer ağır yüklü kimse, onu günahlarını yüklenmeye başkasını çağırsa bile, ondan hiçbir şey yükletilmez, onun yakını olsa dahi. Sen ancak gaybde Rabbine huşu duyanları ve namazı ikame edenleri uyarırsın. Ve kim tezkiye olursa, nefsini tezkiye ederse, o takdirde bunu sadece kendi nefsi için yapar. Ve dönüş, varış Allah'adır. Nefs tezkiyesi ile ruh Allah'a döner, ulaşır. Ve ama kör olanla basiret sahibi olan gören, müsavi eşit olmaz. Ve zulmet karanlık ve nur aydınlık da eşit olmaz. Ve gölge ve sıcaklık da eşit olmaz. Ve hay, diri olanlar ve ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah dilediğine işittirir. Ve sen kabirlerde, mezarlarda olanlara işittirici değilsin. Sen sadece bir nezirsin, uyarıcısın. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. İçinden bir nezir gelip geçmiş olmayan hiçbir ümmet yoktur. Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, o takdirde bil ki onlardan öncekiler de resullerini yalanlamışlardı. Onların resulleri onlara beyineler, mucizeler, açık deliller ve zubur, sayfalar ve nurlandırıcı kitap getirdiler. Sonra inkar edenleri yakaladım. Bundan sonra inkarım, inkar edilmem nasıl oldu? Allah'ın suyu semadan indirdiğini görmedin mi? Böylece onunla çeşitli renklerde ürünler,
meyveler çıkardık ve dağlardan beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde kara ve kapkara koyu siyah yollar kıldık. Ve bunun gibi insanlardan, davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ancak kullarından ulema, alimler Allah'a karşı huşu duyar. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, yücedir, gafurdur, mağfiret edendir. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek, devam edecek bir ticaret, kazanç ümit ederler. Onların ecirleri, mükafatları onlara vefa edilir, ödenir. Ve Allah onlara fazlından arttırır. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir. Ve sana kitaptan vahyettiğimiz onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah kullarından mutlaka haberdar olandır, onları görendir. Sonra kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Böylece onlardan bir kısmı nefsine zulmedicidir, onlardan bir kısmı muktesittir. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda yarışanlardır. İşte o ki, o büyük fazıldır. Onlar Adin cennetlerine girerler. Orada altından bilezikler ve inciler takarlar. Ve orada onların elbiseleri ipektir. Ve bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun, muhakkak ki Rabbimiz gerçekten gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir dediler, derler. Ki o bizi fazlından kalınacak, ikamet edilecek bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz ve orada bize açlık ve meşakkatten dolayı bir bıkkınlık ve usanç dokunmaz. Ve inkar edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar için karar verilmez ki, böylece bu karar gereğince ölsünler ve onun azabı onlardan hafifletilmez. İşte biz bütün inkar edenleri böyle cezalandırırız. Ve onlar orada feryat ederler. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka amel, salih amel yapalım. Size orada, dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Size nezir gelmedi mi? O halde azabı tadın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Muhakkak ki O sinelerde olanı en iyi bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler kılan O'dur. Artık kim inkar ederse, o zaman onun küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlere küfürleri Rablerinin huzurunda gazaptan başka bir şey artırmaz ve kafirlere küfürleri hasardan, ziyandan başka bir şey artırmaz. De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, yerden, topraktan ne halk ettiler, yarattılar? Veya onların göklerde ortakları mı var? Yoksa onlara kitap mı verdik de onlar ondan, o kitaptan bir beyine, delil üzerindeler mi? Üzerinde mi oldular? Hayır, zalimler sadece birbirlerine aldatıcı şeyler vaat ederler. Muhakkak ki Allah, gökleri ve yeri zail olurlar diye zail olmaması için tutuyor. Gerçekten ikisi de zail olurlarsa, yok olurlarsa, ondan sonra o ikisini, gökleri ve yeri ondan, Allah'tan başka tutacak yoktur. Muhakkak ki O halimdir, gafurdur, günahları sevaba çevirendir. Ve Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Eğer gerçekten onlara nezir gelirse, mutlaka en çok hidayete eren ümmetlerden biri olacaklarına. Fakat bu, onlara nezir, uyarıcı geldiği zaman, onların nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. Yeryüzünde kibirlendiler ve kötü hile düzenlediler. Oysa kötü hileler,
sahibinden başkasına isabet etmez, ulaşmaz. Öyleyse onlar, evvelkilerin sünnetinden başkasını mı gözlüyorlar, bekliyorlar? Halbuki Allah'ın sünnetinde asla bir tebdil, değişiklik bulamazsın. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir tahvil, değişme bulamazsın. Yeryüzünde dolaşıp, onlardan öncekilerin akıbeti, sonu nasıl oldu, bakmadılar mı? Ve onlardan daha çok kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Muhakkak ki O en iyi bilendir, her şeye kadirdir. Ve eğer Allah insanları kazandıkları şeyler sebebiyle muahize etseydi, sorgulasaydı, onun üstünde yeryüzünde dabbe, yürüyen bir canlı bırakmazdı. Ve lakin belirlenmiş bir zamana kadar onları tehir eder, erteler. Fakat onların ecelleri geldiği zaman hesaba çeker. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Yasin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 83 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi Kur'an'a andolsun. Muhakkak ki sen gerçekten gönderilen resullerdensin. Sırat-ı mustakim üzerindesin. Aziz ve rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Babaları uyarılmamış bir kavmi uyarman içindir. Çünkü onlar gafillerdir. Andolsun ki Allah'ın sözü onların çoğunun üzerine hak oldu. Artık onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Muhakkak ki biz onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar, zincirler kıldık, geçirdik. Bu sebeple onlar başları yukarı kaldırılmış olanlardır. Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak çekerek böylece onları perdeledik. Artık onlar görmezler. Ve onları uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Sen sadece zikre tabi olanı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Öyleyse onu mağfiret ile, günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecirle müjdele. Muhakkak ki biz ölüleri diriltiriz ve takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız. Ve her şeyi İmam-ı Mübin'de apaçık bir rehberde saydık, tespit ettik. Ve onlara o şehrin halkını misal ver. Onlara Resuller gelmişti. Onlara iki Resul göndermiştik. Fakat ikisini de tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine onları üçüncü Resulle aziz kıldık, destekledik. O zaman onlar, muhakkak ki biz size gönderilmiş Resulleriz dediler. Dediler ki, siz bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz. Ve Rahman bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Resuller dediler ki, bizim gerçekten size gönderilmiş Resuller olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden, bildirmekten başka bir şey, sorumluluk yoktur. Muhakkak ki biz sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer siz gerçekten vazgeçmezseniz, son vermezseniz sizi mutlaka taşlayacağız. Ve mutlaka bizden size elin bir azap dokunacak dediler. Uğursuzluğunuz sizinle beraberdir, kendinizdendir. Size zikir hatırlatılınca mı uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz dediler. Ve şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Ey kavmim, size gönderilmiş olan Resullere tabi olun dedi. Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Ve onlar mehdilerdir. Hidayete ermiş
ve hidayete erdirenlerdir. Ve ben niçin beni yaratana kul olmayayım ki? Siz ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana bir şey fayda vermez, sağlamaz. Ve onlar beni kurtaramazlar. Eğer öyle olsaydı, putlara tapsaydım muhakkak ki ben mutlaka apaçık delalette olurdum. Muhakkak ki ben sizin Rabbinize iman ettim, öyleyse beni işitin. Ona cennete gir denildi. Keşke kavmim bilseydi dedi. Bu sebeple Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını bilselerdi.

0: Şefik dede, 2 yaşında. Ali Bey, 6 yaşında. Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Tamer Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz, kime tabisiniz?
1: Siz de hayata yeniden başlamak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyin ve mürşidinize tabi olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Ayet Ali İmran Suresinin 64. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ehlel kitabi tealev ila kelimetin sevain beynena ve beynekum. Ella na'ude illallâhe ve lâ nüşrike bihi şey'en. Ve lâ ittehize bâdünâ bâden erbâben min dûnillâh. Ve in tevellev ve kul uşhedû bi enna müslimûn. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 64. ayet-i kerimesinde bunları söylüyor. Kul ya ehlel kitabı de ki ey kitap ehli. Tealev. Gelin ila kelimetin kelimeye sevain eşit olan beynena bizimle ve beynekum ve sizin, bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin. Ellâ nâbüde illallâhe. Ancak sadece Allah'a kul olalım. Veya ellâ nâbüde illallâhe. Allah hariç hiçbir şeye kul olmayalım. Sadece Allah'a kul olalım şeklinde de tercüme edilebilir. Allah hariç Allah'tan başka hiçbir şeye kul olmayalım. İlla Allah'a, sadece Allah'a. Başlangıçtaki la negatif muhteva taşıyor. Sadece Allah'a kul olalım, Allah'tan başka hiçbir şeye kul olmayalım. Ve la nüşrike bihi şey'a. Şey'en. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Ve lâ nüşrike. Ortak koşmayalım. Bihi ona şey'a. Hiçbir şeyi. Başka bir şeyi Allah'a ortak koşmayalım. Veya hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Ve la yettehize ba'duna ba'den erbaben. Ve la yettehize, ittihaz etmeyin. Ba'duna ba'den bir kısmınız bir kısmınızı.

Eğer dönerseniz dönerlerse, yüz çevirirlerse, yani sözlerinden dönerlerse ve kul ve o zaman ve o zaman kul deyin ki eşhedü. Şahit olun. Ve enna müslimin, müslimun. Enne muhakkak kelime. Bi enna, ennena muhakkak ki biz Müslümun. Teslim olanlarız, Müslümanlarız. Kime teslim olanlarız? Allah-u Teala'nın adı geçmiyor. Ama ifadeden çıkan sonuç bu. Allah'a teslim olanlarız. İfadeden çıkan sonuç o ki, biz Allah'a teslim olanlarız. Ayet-i Kerime'de evvela kitap ehlinden bahsediliyor. Kimdir bu kitap ehli? Önce devirler itibariyle Museviler, Yahut kavmi. Sonra Hristiyanlar, kitap hali, kitap ehli. Ama mesela Budistler de Buda'nın kitabına tabi olanlar. Bütün inanç biçimleri eğer yazılı bir kitap varsa buna dayalı olarak kitap ehli olarak geçiyor. Fakat bugüne kadar devam edebilen kitaplara baktığımız zaman dini insanlara öğreten üç grup kitap görüyoruz. Hz. Musa'nın Tevrat'ı, Hz. İsa'nın İncil'i ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim kainatın son peygamberine indirilen son kitaptır. Allah Teala peygamberlerine şeriat kitabı indirir. Onunla hükmetsinler diye. Bu sadece nebilere verilir. Onunla hükmetsinler diye kitap sadece nebilere verilir. Peygamberlere verilir. Bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Yani Allah'ın elçisidirler. Öyleyse peygamberlik, nübüvvet ayrı bir şey. Elçi olmak, resul olmak ayrı bir şey. İkisi bir kişide birleşir mi? Evet, bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka resuldür. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Ama madalyonun öbür tarafı aynı değil. Bütün resuller nebi değildir. Resuller ikiye ayrı gruba ayrılıyor. Veli resuller, yani evliya olan resuller, bir de nebi resuller, peygamber olan resuller. Öyleyse peygamber olmak, veli olmakla eşdeğer bir şey değildir. Bütün kavimlerde çok sayıda veli bulunur. Allah dostu. Düşünün ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın dostu olur. Evliyadan birisi olur. Ama daha birinci aşamasındadır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ne var ki Allah Teala onu ermiş evliya mutlaka yapacaktır.

kişiyi öyle bir şekilde Allah-u Teala disipline edecektir ki, ona o kadar güzel şeyler yaşatacaktır ki, 7-8 aylık bir süreç içerisinde o kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Ne dedik? Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Allah o kişinin vücudunu kendisine affedersiniz. Vücudunu diyoruz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah'a ulaşanlar sadece ruhlardır. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Bu Allah'ın ruhundan üfürmek sadece insana has bir olgu. İnsandan başka kainat üzerinde hiçbir mahluka Allah ruhundan üfürmemiştir. Ne geliyorsa aklımıza, havada uçanlar, denizlerde, sularda yaşayanlar, karada yaşayanlar, her türlü mahluku sokun konunun içine ama onların hiçbirinde Allah'ın ruhu mevcut değildir. Allah'ın ruhu sadece insan adı verilen bu mahluka Allah Teala tarafından üfürülmüştür. Ve de bize ait değildir. Sahibi Allah'tır. Ve Allah Teala ruhunu geri istiyor. Ve de geriye mutlaka bütün ruhlar gidiyor. Ölümle beraber eğer o vücutta ruh varsa ölüm olayının tahakkuk ettiği andan itibaren fizik vücut ne nefse ne ruha bir mesken olmak imkanının dışına çıkar. Artık o ruhun ve nefsin meskeni değildir. Sığınağı değildir. O onlara hiçbir şey ifade etmez. Ölen bir fizik vücut, nefs içinde, ruh içinde sadece bir görüntüdür. Halbuki canlı iken elektromanyetik bir güçle nefsi de ruhu da kendisine bağımlı tutuyordu. Manyetik alanlar nefsi ve ruhu fizik vücudun içinde tutuyordu. Ama fizik vücut öldüğü zaman manyetik alanlar yok. Ve fizik vücut artık ne nefse ne ruha bir örtü değil, bir görüntü. Hiçbir fizik vasfı yok. Ruh, emir aleminin varlığıdır. Nefs, berzah aleminin varlığıdır. Sadece fizik vücut zahiri alemin varlığıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse burada Allah Teala bizlerden ne istiyor? Bir tek şey istiyor. Allah'a kul olmamızı. Allah'a kulluk meselesine baktığımız zaman 7 tane safha görürüz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın kuludur. Ondan evvel Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemezse şeytanın kuludur. Allah Teala Zümer Suresinin 17. ayet kerimesinde buyuruyor ki onlar
tağutun kuluydular. Sonra Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Vellezî neştenevut tağute. Onlar tağuttan, insan ve cin şeytanlardan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. An yavuduha, ona kul olmaktan. Vellezî ve onlar neşterevut tağute, tağuttan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. An yavuduha, ona kul olmaktan, tağuta kul olmaktan. Onlar, yani sahabe, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, ve Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler. Bu dilek onların Allah'a yönelmesidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'a yönelmiştir. Enâbilallâhi, Allah'a münip oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler. Lehumül büşra, onlara, onlar için müjdeler vardır. Ve öyleyse o takdirde beşşir, müjdele, tebşir et. İbadi, kullarımı diyor Allah Teala. Öyleyse ne oldu? Bütün sahabe başlangıçta tağutun kuluymuş. İnsan ve cin şeytanların kuluymuş. Ama Allah'a ulaşmayı dileyince, Allah'a yönelince şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Bu konunun başlangıcı. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyen insanlar Allah'ın kulu olabilirler. Yoksa bütün insanlar şeytanın kuludur. Allah'a kul olmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a mülaki etmeyi, mülaki kılmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. O bir ömür boyu şeytanın kulu olmakta devam edecektir. Öyleyse Allah'ın kulu olmak, şeytanın kulu olmaktan farklı bir müessese. Herkes doğuştan itibaren şeytanın kuludur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanın kulu olmak insanlar için kaçınılmaz bir olay. Doğar doğmaz insanlar şeytanın kulu olarak doğarlar. Şeytan onların hepsine tesir sahasının sahibidir. Neyi yapmak istiyorsanız iki sese muhatap olursunuz iç dünyanızdan. Bir ses size Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söyler. Bunun bir zevk olduğunu söyler. Sizi o suçu işlemeye davet eder. İşte o şeytanın sesidir. Herkesin etrafında bir tane değil birkaç tane şeytan var. Hiçbir saniye sizi boş bırakmazlar. Kendi kendinize düşünün. Şu anda ne düşünüyorsunuz? Eğer negatif bir şeyi
Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmak istiyorsanız veya tersi Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak istiyorsanız her ikisine sizi teşvik eden sizin sesiniz değildir. O şeytanların sesidir. Sizi Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamaya davet eder. Yasak ettiği şeyi ise yapmaya. Onun için hayatınız kesintisiz bir mücadeleyle geçecektir. Hep şeytana ve onun dostlarına karşı çıkmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse gideceği yer cehennemdir. Çünkü şirktedir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki min ibineyhi ve tekuhu ve kumus salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a yönel. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. Yani sen Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel müşriklerdendin. Ama dilediğin an takva sahibi olursun. Peki dilemediği takdirde müşriklerden olduğunu nereden anlıyoruz? Müşriklerden olma dedikten sonra Allah Teala diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte o Allah'a ulaşmayı dileyen tek bir fırkanın dışındaki Allah'a yönelen, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar şeytanın kulu olanlardır. Sadece o tek fırka Allah'ın kulu olmuştur. Şeytanın kuluydu baştan. Doğuştan itibaren bütün insanlar şeytanın kuludur. Peygamberler dahi bundan müstahni değillerdir. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a seni dalaletteyken bulup da hidayete erdirmedik mi diyor. Herkes dalalettedir. Bu gayet eşyanın tabiatına uygun bir şey. İnsan bilmedikçe elbette doğuş standartları içinde kalacaktır. O ise dalalette olmaktır. Aynı zamanda şirkte olmaktır. Çünkü Allah Teala devam ediyor Rum 32'de. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kaç fırka? 73. Şu anda dünya üzerinde 72 tane fırka var. Bunların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dilemedikleri için takva sahibi olamayan, gidecekleri yer cehennem olan insanlar şirkteler. Bütün insanlar şirkteler. Sadece onların içinden bir tek grup Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler, onlar şirkte olmayanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bize bu ilmi öğretti. İşte kim şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman dilediği anda tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Birinci kulluk. Sonra bu kişi mürşidine
Allah-u Teala tarafından ulaştırılacaktır. Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Ve mürşidine tabi olacaktır. Bu tabiyetten sonra Allah-u Teala ona ibadet zevkini verecektir. Namaz kılmak. Onu mutlu eden bir olay olacaktır. Namazın vaktini de çekecektir. Namaz kılarken kıldığı süreç içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaktır. Eskiden oruç tutmaya kalkarsa açlıktan perişan olan kişi oruç tuttuğu zaman açlığı hissetmeyecektir. Allah hissettirmeyecektir. Zekat vermekten kaçınan pinti birisi olan bu kişi zekatı büyük bir zevkle veren birisi haline gelecektir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikir onun için vazgeçilemez, çok cazip bir ibadet şekli haline gelecektir. Çünkü o huzuru ve mutluluğu yaşayacaktır. Allah'ın katından gelen rahmetle faz. Allah-u Teala'nın salavatının getirdiği rahmet ve faz nurları o kişinin göğsüne gelecektir. Allah-u Teala evvela kişinin göğsünü yaracaktır. O kişinin göğsünü İslam için, Allah'a teslim için yaracaktır. Göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Ve bu nur yolu açıldıktan sonra Allah-u Teala o kişinin Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmesi üzerine Allah'ın katından rahmet ve fazıl gönderecektir. Önce kalbe sadece rahmet nuru girebilecektir. %2 rahmet kalbe girdikten sonra öncü kuvvetler kalbi ilk işgalle işgal ettikten sonra %2'lik bir nur birikimi o kalbin içine fazıllar girmeye başlayacaktır. Kalbin %100 nurla kaplanmasında %98'lik kesim bu fazıllardan oluşacaktır. İşte bu muhtevada bir bütünlük söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kulluğun sahibidir. Şeytanın kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Burada da gelin Allah'a kul olalım diyor Allah-u Teala. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Ayet-i Kerime ne diyor? Ortak koşanlar, şirkte olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Rum 31 ve 32. ayetler bunu söylüyor. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte dinlerinde fırkalara ayrılanların hepsi Allah'a şirk koşanlardır. O müşriklerden olma ki Allah-u Teala diyor. Anlaşılıyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'a şirk koşanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes müşriktir. İşte Allah-u Teala kişi nefsini kendisine ilah ihtiyaz ettiği için Allah'tan başkasına tabi oluyor, onu kendisine Rab ediniyor.
Bu ayet-i kerimede de Allah'tan başka Rabler edinmesinler insanlar diyor Allah-u Teala. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse onlar Allah'a teslim olmaları mümkün olmayanlar. Çünkü ayet-i kerime ve biz Allah'a teslim olanlarız diye bitiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler takva sahibi olur, cehennemden kurtulur, birinci kat cennetin sahibi olurlar. Sonra bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır, ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a doğru Seyyid-i isimli bir yolculuğunu tamamlayacak, Allah'ın zatına ulaşacak, ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra fizik vücudunu teslim etmek için kişi zikrini 18 saate çıkaracaktır. Çıkarabilirse dördüncü kat cennetin sahibi olacak, fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Daha sonra bu kişi için Allah öyle bir zemin hazırlayacaktır ki bu kişi daimi zikrin sahibi kılınacaktır. Elbette o noktaya ulaştıran da Allah'tır. Ve o kişi böylece nefsini de Allah'a teslim eden bir kişi olacaktır. Daimi zikir nefsin teslimini ifade eder. Sonra kişi tövbe-i nasuh'a davet edilecektir. Ve tövbe-i nasuh'la o kişi yeni mükafatlara nail olacaktır. Allah onun tövbe-i nasuh'un arkasından günahlarını örtecek. Başının üzerine onun kendi ruhunu gönderecek ve onun örttüğü günahlarını bir defa daha sevaba çevirecektir. Günahların sevaba çevrilmesi işlemi iki defa gerçekleşen bir olgudur. Bir, mürşidimize tabi olduğumuz zaman Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince günahlarımız sevaba çevrilir. Allah-u Teala Furkan 70'te onları söylüyor. Kim nefsini tezkiye eder, amel-i salihat yaparsa, Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Kim mürşidine tabi olur, amel-i salihata başlarsa, nefsi ıslah edici ameller yapmaya başlarsa, Allah onun günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala. Ne kadar günah varsa o günahların hepsi yok olur ve sevaba çevrilir. Ne karşılığı? O kişinin mürşidine tabiyeti karşılığı. Öyleyse daha ötesi bu kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbi adım adım %7 %7 nurlarla dolmaya başlar. O Allah'a doğru seyir-i ikisinin bir yolculuğu başlatır. Vücuttan ayrılan ruh diğer ruhlarla birlikte devrin imamının dergahından yola çıkarak 7 tane gök katını birer birer aşar. Evvela birinci kata kadar çıkar, ötekiler ikinci, üçüncü, dördüncü bütün katlara yükselir. Her ruh kendi yükselebileceği kata kadar yükselir. Orada diğerlerini bekler yukarıdan geri dönmelerini. Böylece 7 tane gök katı aşılır. 7. gök katında 7 tane
alem geçilir. Yedincisi Sitret-i Münteha'dır. Sitret-i Münteha'ya ulaşan kişi ondan evvelki devrede zikir hücrelerinde zikirlerini tamamladıktan sonra dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu fena fillah'tır. Fena fani olmak ve içinde Allah. Allah'ın içinde zatında yok olmaktır. Ne olmuştur? Allah ruhunu üflemiştir. Sadece insana üfler. İnsan olmak şerefine haiz oluruz. Ve Allah'ın ruhu içimizde bulunduğu için bu bir dünyadaki en büyük şereftir. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah-u Teala ruh üfürmemiştir. İşte o ruhun sahibine iadesi Allah-u Teala tarafından emrediliyor ki bu dünya hayatında gerçekleşecektir. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dileriz. Ruh hala bizdedir. Sonra mürşidimize tabi oluruz. Tabi olunca ancak ruhumuz vücudumuzdan ayrılır ve ana dergaha ulaşır. Ana dergahtan evvela göğün birinci katına kadar çıkabilir, diğerleri yükselirler. Sonra ikinci katına, birinci katta sadece açıkta bir secde olayı vardır. İkinci gök katında su arılma havuzlarında su arılmak söz konusudur. Üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescitte secde söz konusudur. Dördüncü gök katında Beytül Makdes'in aslında, altıncı gök katında Beytül Haram'ın aslında secde edilir. Yedinci gök katında yedi tane alem açılacaktır. Birinci alem zikir hücre, kader hücreleridir. Herkesin karşısındadır. Altıgen, yarına, öbür güne, daha öbür güne ait olan, böylece ömür boyunca devam edecek olan kader hücreleri önünde ulaşır, önünde uzanır kişinin. Kader hücreleri aşıldığı zaman ümmül kitaba ulaşılır. Ümmül kitapta gerekli ders alınır. Ondan sonra kudret denizine ulaşılır. Denizin derinliklerine dalınıp sırlar öğrenilir. Ondan sonra makam-ı Mahmud'da gelir ruhlar. Ondan sonra divane salihine ulaşır. En sonra ulaştığı yer zikir hücreleridir. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayan kişi oradan tek başına ayrılarak uçarak Sitret-i Münteha'ya ulaşır. Sitret-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. İşte biz Allah'a teslim olanlarız ifadesi Âl-i İmrân 64'te. Bu teslimlerin birincisinden sonuncusuna kadar hepsini ifade eder. İlk teslim ruhun teslimi, ikinci teslim fizik vücudun teslimi, üçüncü teslim nefsin teslimi, dördüncü teslim iradenin Allah'a teslimi. Hiç kimse iradesini Allah'a teslim etmeden irşada memur ve mezun kılınmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ayetlerin arkasında yatan gerçekleri, ayetlerin ihtiva ettiği gerçekleri sizlere açıklayabilmek bizim için bir büyük zevk sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bizi başkalarıyla mukayese ettiğiniz zaman
bizimle birlikte olanların farklı yapısını hissedeceksiniz. Çünkü biz ilmi Allah'tan alırız. Dünya üzerinde hiç kimse bize ilim öğretmedi. İlmi Allah'tan alarak 19 yıllık 8536 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i biz talim ettik. Hiçbir din adamından, hiçbir yardım almadan. Hiçbir din adamından hiçbir şey öğrenmedik. Bilmemiz Allah'a ve Allah'ın Kur'an'ına aittir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Sonsuz mutluluklar diliyorum hepinize. Allah hepinizden razı olsun. Ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gene birlikteyiz. Hadi gelin sizinle dereden tepeden biraz konuşalım. Hepiniz hayattasınız. Yaşıyorsunuz. Peki bunun için Allah-u Teala'ya şükretmemiz, hamd etmemiz lazım değil mi? Cansız bir varlık olarak yaratılabilirdik. Peki canlı yaratılmışız. Bunun için şükretmemiz gerekmez mi? Canlı olarak yaratılanların da muhtevasına baktığımız zaman ağaçlar da canlı. Bitkiler de, balıklar da canlı. Hayvanlar da canlı. Ama Allah Teala onlardan biri şeklinde yaratmamış, bizi insan olarak yaratmış. Yani kainattaki Allah'ın yarattıkları arasındaki en üstün mahluk, insan. O zaman ha benim sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya çok hamd etmek, şükretmek mecburiyetinde değil miyiz? En azından bu bir vicdan borcu değil mi? Bir şükran borcu değil mi? O bizi bir hayvan olarak yaratmamış, sudaki bir balık olarak yaratmamış, yaratabilirdi. İnsan olarak yaratmış. Ve yaşıyoruz, hayattayız. Şu dünyadaki bütün mahlukatın içinde Allah'a en yakın canlılar biziz. İnsanlar. Öyleyse her şeyi bir tarafa bıraktım. Sadece İnsan için, insan olarak yaratıldığımız için bile Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek az değil mi? Bu kainattaki Allah'ın yarattığı insandan başka mahluklar var, cinler var. Ama dikkat edin, cinlerin arasında da Resuller var ama Nebiler yok. Nebiler sadece insandan oluşuyor. Son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne diyor Allah Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde? Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. Hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir, mührüdür, sonuncusudur. Nübüvvet yani peygamberlik onunla son bulmuştur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala'nın ona indirdiği mukaddes şeriat kitaplarının sonuncusu Kur'an-ı Kerim bize bunları söylemek imkanını sağlıyor. Allah Teala bize başka bir şey öğretmedi. Kur'an'ı öğretti. Sonradan İncil'i inceledik. Sonradan Tevrat'ı inceledik. Allah gösterdi ayetleri. Ve baktık ki üç dinin arasında temelde hiçbir farklılık yok. Hepsi bir defa Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hanif dini dediğimiz zaman üç tane özellik söz konusu. Bir, tek Allah'a inanmak, vahdet. Allah'ın vahdeti, tekliği. İki, tevhid. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Tevhid. Üç, teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bu kadar açık ve kesin şekilde sizlere
bütün hakikatleri açıklamış ve şu anda bizi dinlemekte olanların bir kısmı bizden hiç habersiz. Hasbelkader açmışlar bilgisayarlarını, bizi görmüşler. Televizyonlarını açmışlar, bizi görmüşler. Biz onlara onların hiç duymadıkları şeyleri anlatıyoruz. Ne olmuş alimlerimiz? Alimlerimiz fıkıh okumuşlar, kelam okumuşlar. Akaid okumuşlar. Çok şeyler okumuşlar. Ama şu iblis var ya, yani şeytan, insanların bilmesi gereken, onların dünya mutluluğu içinde, ahiret mutluluğu içinde mutlaka bilmesi gereken hakikatleri onlara göstermeden onları bu hedefe ulaşmaktan men ederek yaşatmış. Nasıl yapmış bu işi? Sevgili kardeşlerim, son derece kurnaz bir mahlukla karşı karşıyayız. Bir defa herkesin etrafında şeytanlar mutlaka var. Bu gözlerinizle göremezsiniz. Ama hep size yapmamanız lazım gelen şeyleri yapmanız konusunda tesir etmeye çalışan bir şeyler siz dinlersiniz. Hep bir ses size hitap eder. İç sesinize çok benzeterek sizin sesinizmiş gibi, sizin iç sesinizmiş gibi size ulaşan işte o şeytanlardan bir tanesidir. Ya direkt olarak iblistir, kıyamete kadar yaşayacak olan o menhus varlık. Veya o şeytanlardan başka bir tanesi, ama o da aynı şeyleri söyler. Sizi alaşağı etmek için, kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için, sizin Allah ile olan ilişkilerinizi sıfırlamak ister. Ve hayatınız boyunca iblis veya onun takımından olan birileri mutlaka sizinle bir tesir sahası oluşturmak üzere birliktedirler. Bütün gayretleriyle hepinizi Allah'ın yolundan men ederler. Şu anda bizi dinleyenler içinde kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediyse, o bilsin ki onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte o, şeytanın, insan ve cin şeytanların tuzağına düşmüş olan birisidir. Evvela insanlar şeytanın tuzağına düşmüşler ve ilim öğretirken, öğrenirken şeytanın hüküm ferma olduğu bir saha üzerinde öğrenmişler. İşte din ilmi şu anda dünya üzerinde Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içindeki İslam'a baktığımız zaman üç tane yoldan bahsedilir. Bir, takip edilmemesi lazım gelen kötü yol. İki, orta yol. Üç, lüzumsuz bir sürü şeyleri devreye sokan ve de yapılması gerekmeyen birçok şeyleri yapmamızı isteyen bir yol. İşte din adamlarımız
Böyle bir ayırıp yapmışlar. Orta yol İslam'ın beş şartıdır demişler. İslam'ın beş şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte diyorlar bunu yaparsan sen mutlaka cennete girersin. Gerçek mi? Bu bir kuyruklu yalan. Ve de bir hadise dayandırıyorlar, uydurma bir hadis. Bir bedevi gitmiş Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Demiş ki ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? O da demişmiş ki bir namaz kıl, iki oruç tut, üç zekat ver, dört hacca git, beş kelime-i şehadet getir. İkinci bir sual. Ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Sahi mi bu? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki evet. Bunları yaparsan bu İslam'ın beş şartıdır. Bu beş şartı gerçekleştirirsen mutlaka cennete girersin. İşte bu bir kuyruklu yalandır. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cennete giremez. Buna bir altıncı şartı mutlaka eklemek mecburiyetindesiniz. Bu şart Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Yani ruhunuzu hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemediniz mi yandınız. Ama diyeceksiniz ki bana güzel de biz senin söylediğine inanmıyoruz. Biz namazımızı kılarız. Orucumuzu tutarız. Ramazan boyunca zekatımızı veririz. Hacca da gittik. Bir de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek her zaman yaptığımız bir şey. Öyleyse biz İslam'ın beş şartını yerine getiriyoruz ve biz orta yoldayız. Senin palavralarına da inanmıyoruz. Böyle diyorlar. O zaman biz de onlara soruyoruz. Yahu siz sevgili kardeşlerim, senin palavralarına diyorsunuz ama bizim bütün söylediklerimiz Kur'an ayetleri. Siz Kur'an-ı Kerim'e palavra mı diyorsunuz? O zaman diyorlar ki yahu senin bu söylediklerini biz hiç işitmedik şimdiye kadar. Nasıl Kur'an-ı Kerim ayetleri bunlar? Biz de diyoruz ki işte surenin adı şu, ayetin adı da, ayetin numarası da bu. Açın Kur'an-ı Kerim'i. Görün bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı? Şimdiye kadar çok tahkik ettiler. Hiç kimse bir yanlış bulamadı. Bütün söylediklerimiz Kur'an ayetleri. Ve de İslam'ın beş şartının ötesinde. İslam'ın beş şartının ötesinde ne var? İslam'ın beş şartının ötesindeki altıncı şart, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz yandınız. Dilemezseniz haliniz duman. Diyorlar ki iyi de biz bugüne kadar hiç böyle bir şey işitmedik. Bize hep İslam'ın beş şartını öğrettiler. Doğru yol budur dediler. İslam'ın beş şartı. Ama bir takım tarikat mensupları var. Onlar bu beş şartın ötesini yapıyorlarmış. Bize dediler ki onlar ifrattır. Lüzumsuz yere bir sürü lüzumsuz şeyle meşgul bu adamlar. Siz onları yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Siz sadece İslam'ın beş şartını yerine getireceksiniz. İslam'ın beş şartı orta yoldur. Peki bir de tefrit diyorsunuz o ne? İslam'ın beş şartını yapmayanlar da onları bile yapmayanlar, onlar tefritte olanlar yani gerekli olan şeyleri gerçekleştirmeyenler. İşte 1400 yıldır insanlar bu palavrayla uyutulmuşlar. 1400 yıldır demek hatalı olur. İlk 200 yıl İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta olduğu devirdeki gibi
gerçek anlamda yaşandı. Yani o süreç içerisinde sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, hatta tebe-i tabi'ine tabi olanlar 200 yıl boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı devam ettirdiler. Sonra Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri çıktı, devreye girdiler. Ve sadece bütün din bir tarafa bırakıldı. Sadece imanın esasları tartışılmaya başlandı. Eş'ari ve Maturidi iki ayrı kolu ifade ediyor. Bir kısmı Eş'ari'nin yolundan gidiyorlar. Bir kısmı da Maturidi'nin yolundan gidiyorlar. O yollardan girmelerinde bir sakınca görmüyoruz. Tamam, güzel. Ama problemimiz var. O yollardan gidenler inanç açısından bu konuyu değerlendirenlerdir. Ama Allah'ın üzerimize vermiş olduğu vazifeler var. İşte bu vazifelerden bir tanesi mutlaka hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Neden ulaştırmaktır demiyoruz? Çünkü dilemek yeterli. Sözümüzün burasına çok dikkat edin muhterem dinleyiciler, özellikle bizi ilk defa dinleyenler. Allah'a ruhunuzu ulaştırmaktır demiyoruz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek, dilediğiniz anda Allah'ın bundan derhal haberi olur. Eğer kalpten bir dilekle siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz Allah Teala anında bundan haberdar olur. Haberdar olursa ne olur? Haberdar olursa şu olur ki siz sevgili kardeşlerim birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, yani ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var, ruhunu sana hayattayken ulaştırmış. Ama biz senin Kur'an-ı Kerim'ini inceledik, bize gösterdikleri bütün ayetleri inceledik, gördük ki bir insanın ruhunu sana ulaştırması için onun ulaştırması gerekmiyormuş. Sadece dileği kafiymiş. Eğer o kişi, ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum, benim de ruhumu ulaştır, bunca ermiş evliyanın arasına beni de kat derse, demesi yeterliymiş Allah-u Teala için. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırırmış. Hem de 7-8 aylık bir devre yeterliymiş bu işe. Sevgili kardeşlerim, bu sözlerin hepsi Kur'an gerçeği. Gerçekten öyle. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ilka etmiyor, mülaki kılmıyor. Ulaştıran o değil. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunun manası ne? Kim Allah'a şu dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer bu kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ve o 7-8 aylık hayatında da tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu mutlaka devrin imamının dergahına ulaşacak. O yolculuğa çıkmış olan diğer ruhlarla birlikte Seyri Sülük isimli bir yolculuğu 7 kat gökleri aşarak tamamlayacak. Tarık-ı Müstakim'i aşacak, Sırat-ı Müstakim'i tamamlayacak, ruhu Allah'ın zatına ulaşacak. Ve de o kişi yapmayacak bunu. O kişi sadece dinleyecek. Ona bunları sevdirecek olan Allah, yaptıracak olan Allah,
Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Gerçek mi? Bu gerçeğe bir şey daha ilave edeceğiz. Gerçeklerin gerçeği. Böyle bir kişiyi Allah Teala kendisine ulaştırdıktan sonra o kişi ölse, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra mürşidine tabi olmuştur bu kişi. Allah'a ulaşmayı dilediği an üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mürşidine tabi olur. Tabi olduğu an hemen arkasından ölse ikinci kat cennetin sahibidir bu kişi. Yetmez. Bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Sadece o kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği için. Duralım, parantez açalım. Bakalım hangi ayet-i kerime ne söylüyor? Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Ne diyor, ne diyor? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın insanoğlundan istediği şey bir tane. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilemek yeterli. Dediği takdirde o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Diledi öldü. Bunun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. O kişi cennete girecektir. Birinci kat cennet onundur. Allah Teala garanti etmiş. Ama dilemezse o zaman o kişi dalalettedir, şirktedir, gideceği yer cehennemdir vesaire vesaire. Takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve

ulaştırmayı dile, Allah'a yönel yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Ne demek istiyorum Allah-u Teala? İşte iki tane alternatif. Ya kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecek ve takva sahibi olacak. Takva sahibi olmak ne demek? Takva sahibi olmak cennete girmek demek. Çünkü cennet sadece takva sahipleri içindir. Allah Teala Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve uzlifetül cennetil muttakine gayri vaid." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. "Hâzâ mâ tuâdûne." İşte vaat edildiğiniz şey budur diyor Allah Teala. "Likülli evvâbin hafiz." Bütün evvap olanların ve hafiz olanların ulaşacağı yer orasıdır diyor. Onlar için diyor, evvap olanlar ve hafiz olanlar için. Kimmiş hafiz olan kişi? Tabi olduğu zaman kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan mürşidini sorarsa Allah ona mutlaka hacet namazını kıldığında mürşidini gösterir. Kişi tabi olduğunda da o mürşide tabi olduğunda da başının üzerine devrin imamını gelir. Allah-u Teala yerleştirir. Devrin imamı o kişinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir ruh olarak o kişi hayatta olduğu sürece başının üzerinde kalacaktır. İşte o kişinin üzerindeki muhafızdır. Hafız olan kişi bu hedefe ulaşmıştır. Evvap olan kişi de sığınak olan meaba ruhunu ulaştıran kişidir. Başının üzerine muhafız gelen kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olmuş, devrin imamın ruhu gelip başının üzerine yerleşmiştir. Ama bundan sonra nefs tezkiyesine başlayacaktır kişi. Nefsi emarede birinci gök katına yükselecektir. Ruhu, nefsinin kalbinde %7 nur birikimiyle, ikinci defa %7 nur birikimiyle ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Nefsi levvame. Kişinin kendisini levh ettiği kademe, nefsi emare, kişinin şeytanın emrinde olduğu kademe, başlangıç kademesi. Herkes başlangıçta Allah'ın emrinde olduğunu zanneder. Oysa ki şeytan onu dilediği gibi oynatır. Çünkü şeytanın sözlerini kişi kendi düşünceleri zanneder. Üçüncü defa %7 nur birikimi o kişinin kalbinde Allah'ın zikri o kişinin kalbine Allah'ın katından rahmet fazla salavat isminde üç nur götürür, ulaştırır. Mürşidine tabi olduğu anda o kişinin kalbine Allah Teala imanı yazıyor. Ve başın üzerine devrin imamının ruhunu getiriyor. Mücadele 22. İman kelimesi bir manyetik alandır. Allah'ın katından o kişi zikir yaptığında inen rahmet, fazl ve salavat isimli nurlardan fazıllar bu kalbe yazılan iman kelimesiyle zıt manyetik alanıdır. Bu yüzden gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar kalpteki iman kelimesine otomatik olarak çekilirler ve bırakılmazlar. Orada nur birikimi başlar. İşte bu fazıl birikimi %7'ye ulaştığı zaman o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına yükselir. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levvame, kişi nefsini revmetmeye, kınamaya başlıyor. Güzellikleri işlemek istiyor ama nefsindeki afetler bırakmıyor. Kişi de nefsini kınıyor, suçluyor. Ruhu ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhime, Allah'tan ilham alıyor kişi. İlham almaya başlamış. Ve de ruhu üçüncü gök katında, nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimi kiminin üzerine, üç defa %7 fazıl birikimi. 7, 14, 21.

Ve dördüncü defa yüzü yıdınır bir kimi? Nefsi. Radiye. Nefsi mutmainne. Kişi Allah'ın verdiklerinden mutlu oluyor. Tatmin oluyor, doyuma ulaşıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi. Nefsi radiye kişi Allah'tan razı. Altıncı defa %7 nur birikimi. Nefsi mardiye. Allah da o kişiden razı. Ve yedinci defa %7 nur birikimi. Fazla birikimi. 7 kere 7 %49 fazıl eder. 2 de rahmet nuru. Fazıl nurunun üzerine %2 rahmet nuru. O kişinin nefsinin kalbi karanlıklardan daha çok aydınlığa ulaşmıştır bu noktada. Ne olmuştur? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Daha doğru bir ifade kullanmamız lazım. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Bir dilek sadece ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Mutlak olarak Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Bir defa daha söyleyelim. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın insanların istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemesi kişinin. Dilemişse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacak. Allah onu terbiye edecek. Allah onu en güzeli ulaştıracak. Ve Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Nefsinin kalbinde bu süreç içerisinde %51, 7 defa %7, %49 fazıl. Başlangıçta kalbe giren %2 rahmet nuruyla beraber kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşacak. Ne olur ulaşırsa? Ulaşırsa kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar özel bir gayret sarf etmesi gerekmiyor. O kişinin şartları ne olursa olsun, kişi oruç tutamıyor diyelim. Allah Teala onu mutlaka oruç tutacak hale getirir. Zikri sevmiyor. Allah ona zikri sevdirir. Namazdan nefret ediyor. Allah ona namazı sevdirir. Ve de Allah'ın bütün emirlerini o kişi zevk alarak yapacaktır bu 7-8 aylık devrede. Ve neticede de mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve de ulaştırdığı zaman olay tamamlanacaktır. Ruh Allah'a ulaşmış olacaktır. Allah o ruhu kendisine ulaştırmış olacaktır. Ruhunu geri istiyor. Eğer bir insan şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıramazsa, ölümüyle beraber Azrail Aleyhisselam ruhu alır ve Allah'a ulaştırmak üzere Sitre-i Münteha'ya kadar getirir. 7 tane gök katını aşırarak Sitre-i Münteha'dan sonra da onun Allah-u Teala'nın katına yükselmesini temin eder. Ruh Allah'a ulaşır. Zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle insanlar eski adıyla ermiş evliya
adını alırlar. Veliler demek, Allah'ın dostları demek, dostlar demek. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine Allah-u Teala'nın garantisi altındaki en çok üzüldüğümüz şey ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cehennemden kurtulmak bu kadar kolay bir şeyken insanların %90'dan %95'ten fazlasının bu emri dinlemedikleri için, bu emri insanlar mahvettikleri için bunu gerçekleştirmeleri mümkün değil. Neden değil? Çünkü bizim sevgili alimlerimiz demişler ki, hafazan Allah, insanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür. O alimlerin hepsine sorduk, karşımıza çıkanlara. Gösterin bakalım, hangi ayet-i kerimede bunu söylüyor Allah-u Teala? Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Hangi ayet-i kerimede söyleniyor? Böyle bir ayet yok. Bizim akıl dane din öğreticileri 23 tane Kur'an-ı Kerim meali hazırlamışlar. Bizim şu ...5800 sayfalık Kur'an-ı Kerim meallerimiz hamdolsun ki tamamlandı. 19 cilt oluşturdu. Ve 5800 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim mealleri dizisi çıktı ortaya. İşte orada bütün hakikatleri Allah-u Teala bize yazdırdı. O Kur'an-ı Kerimler Allah'ın bize yazdırdığı açıklamalardan oluşur. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hiç kimse çıkıp da hayır, senin yazdığın Kur'an-ı Kerim açıklaması yanlıştır diyemedi. Diğerlerinin açıklamalarıyla karşılaştırdıkları zaman bizimkini, birbirinden farklı olduğunu gördüler. Ve de inceledikleri zaman, gerçek anlamda inceleyenlerin hepsi diğerlerinin o büyük korkuları sebebiyle Allah'ın ayetlerini gizlediklerini ve saptırdıklarını tespit ettiler. İşte Kur'an-ı Kerim'deki hidayet kavramı üzerine yaptığımız inceleme 23 Kur'an-ı Kerim mealinde hidayetin aslında ne kadar saptırıldığını 23 Kur'an-ı Kerim mealinde bütün delilleriyle tespit ettik ve açıkladık. Risalet nurlarının içinde o açıklamalarda yer aldı. Onun ilaveleri olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeye dikkatle bakın. Sizler için söz konusu olan şey, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Tabi olmaktır. Allah'ın ulaştırdığı mürşide, hangi mürşitse, hacet namazını kıldığınız zaman boy abdesti alıp da Allah Teala size mutlaka ulaşabileceğiniz yerden bir mürşit gösterecektir. Veya bir mürşit vekili. Tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Allah Teala size
O hedefe ruhunuzu ulaştıracak olan şevki, heyecanı, isteği, talebi verecektir. Ve o talep içerisinde görevinizi yapacaksınız. Zikriniz severek, isteyerek giderek artacak. Ve de yaklaşık olarak 3 saatlik, 4 saatlik bir zikir seviyesinde ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştıracaksınız. Dünyadaki o süreç içerisinde, 7-8 aylık süreçte dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Pencereleri açıp bağırmak gelecek içinizden mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bize bunları bu devirde öğrettiği için. Bir düşünün bakalım. Bütün insanları Allah'ın cennetine ulaştıracak olan bu hakikatleri Allah'tan başka kimden öğrenmiş olabiliriz? Dikkat edin, hedef kesinlikle insanların cehennemden kurtulmaları. Şimdi düşünün bakalım, şeytanın en çok istediği neydi? Bütün insanların kendileriyle beraber, şeytanlarla beraber cehenneme girmeleri. Ama Allah Teala bize bütün insanları cehennemden kurtaracak olan bu hakikatleri öğretti. Onun için mutluyuz. Onun için huzur doluyuz. Onun için hepinizin bu büyük hakikatlerin ışığı altında cehennemde mutlaka kurtulmanızı diliyoruz Allah Teala'dan. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: kağıt ürün.
1: El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek ve sonuçları. Allah Teala bize hidayet görevini verene kadar Kur'an'ın İslam aleminin artık tamamen unuttuğu hakikatlerini bize öğretene kadar İslam dünyası bu devirde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramı tamamen unutmuştu. Bu kavram yok olmuştu. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşacak olan nedir? İnsanın ruhudur. Neden? Neden ulaşacak? Çünkü Allah-u Teala'nın emri böyle. Ya bir insan Allah'ın emrine uyacak, ruhunu hayattayken Allah-u Teala'ya ulaştıracak veya bunu gerçekleştirmeyecek, Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Dilese zaten mutlaka gerçekleştirecektir. Dilemeyecek ve cehenneme gidecek. Öyleyse cennetle cehennemi ayıran bir köprü mü bu? Evet. Cennetle cehennemi ayıran bir köprü. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlaka cehenneme gider. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam alemi Allah'ın Kur'an'ını asırlarca evvel unutmuş. Ve İslam adına ahkam kesenler piyasayı tamamen doldurmuşlar ve kendilerine has bir inanç biçimini, dinin asıllarını devre dışı bırakmak pahasına insanlara kabul ettirmişler. Bunun için kitaplar yazmışlar, kitapları basılmış, insanlar incelemişler ve de söylediklerini kabul etmişler. Bunlar din alimleri. Ve ne olmuş sonuç? Sonuç İslam'ın ölümü. Yanlış ifade. Bitkisel hayata girişi. Ölü ama aynı zamanda canlı. Hayatta fakat kolları kesilmiş, bacakları kesilmiş, bitkisel hayata atılmış bir İslam. O inanışın içinde olan insanlar, onların gidecekleri hiçbir zaman cennet olamaz. İşte Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden bu tarafa panorama bunu gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir İslam yaşandı. Bu İslam'a dikkatle bakın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşanan İslam, Kur'an'ın bütünüdür. Kur'an 7 safa ve 4 teslimden oluşur. 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamakta başlar. Farzdır. Bütün sahabe yerine getirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek bugünkü konumuz. 2. safa
mürşide ulaşıp tabi olmak 14. basamaktaki bir olaydır. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır. Allah'a ulaşır. Ulaştığı yer 21. basamaktır. 3. safa. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide ulaşıp tabiyet. 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak. 3'ü de farz. 3'ü de 14 asır evvel sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Sonra fizik vücudun Allah'a teslimi farz, gerçekleştirilmiş. Sonra nefsin Allah'a teslimi farz, gerçekleştirilmiş. Sonra irşad olmak farz, gerçekleştirilmiş sahabe tarafından. Sonra iradenin Allah'a teslimi ve irşad makamına tayin olmak, Allah-u Teala tarafından tayin olmak farz, sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Neyle karşı karşıyayız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir vakayla karşı karşıyayız. 14 asır evvel hepsi farz olan Kur'an'daki İslam yaşandı. 7 tane safa, 4 tane teslim ruhun, 22. basamak ve Çin, fizik vücudun yani 25. basamak, nefsin 26. basamak, iradenin 28. basamak, Allah'a teslimi. İslam, Allah'a teslim olmak demek. İslam'ın insanı cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün fonksiyonel kavramları devre dışı kalmış. Hepsi unutulmuş. Hepsi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşanmış. Hepsi de farz. Ve İslam bitkisel hayata itilmiş. İşte bu safhalardan birinci safha bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mıdır? Bakınız ne diyor Allah Teala? Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ona, Allah'a yönel. Yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı diler. Ve namaz kıl. Önce takva sahibi olmak diyor. Dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Böylece bunları yaptığın zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğin zaman müşriklerden olmaktan da kurtulursun. Aynı zamanda takva sahibi de olursun diyor Allah Teala. Bir sonraki ayet-i kerime, 32. ayet-i kerime Allah Teala müşrikleri tarif ediyor. Bunlar gizli şirkte olanlar. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Bu fırkalarla alakalı ayet-i kerime Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala o ayet-i kerimede buyuruyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte Rum 31'de Allah'a ulaşmayı dileyen bir fırka ve fırkalara ayrılanlar
Onlar fırkalara ayrılanlar hem takva sahibi değil hem de şirkteler. Bu ikinci söylediğimiz ayet-i kerime, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bununla yetinmiyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların takva sahibi olmamalarının ve şirkte olmalarının, müşrik olmalarının, gizli şirkte olan müşrikler olmalarının yanı sıra onların aynı zamanda kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala. O Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olanlar ve şirkten kurtulanlar, onlara Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi müminler diyor. Tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, o tek fırkanın sahipleri, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre müminler. Fırkalara ayrılan, şirkte olanlar, onlar da kafirler. Ne oldu sevgili izleyiciler, sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkte. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözü var, benim ümmetim şirkte olamaz. Açık şirk benim ümmetim için mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım. Benim ümmetim putlara tapmaz. Bundan eminim. Ama gizli şirkten korkarım. Gizli şirkin ne olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilememek gizli şirktir. Kişi Allah'ı devreden çıkartıyor. Böyle bir dizaynda şu ana kadar ortaya koyduğumuz muhteva, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bir, takva sahibi olmadıkları, iki, şirkte oldukları, gizli şirkte oldukları, üç, kafir oldukları. Burada duralım. Kafir, inanmayan demek. Aslında genel kabul görmüş olan kafir kelimesi Allah'a inanmayan manasına geliyor. Küfürde olan inancın, Allah'a olan, Allah'ın varlığına dair olan inancın sahibi olmayan kişi küfürdedir. Bu açık küfürdür. Bir de Allah'a inandığı halde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, Allah'a ulaşma kavramına karşı olduğu için Allah Teala onları da küfürde telakki ediyor. Ayet-i Kerime açıkça sadece bir fırkada olanların, Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğunu söylüyor. Onlar tek fırka, geri kalanlar kafirdirler diyor Allah-u Teala. Bu küfür müessesesi bir başka ayet-i kerimede gene aynı açıklıkla dizayn edilmiş Allah-u Teala tarafından. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri. Amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen iman sahipleri de. Mümin, Allah'a ulaşmayı dileyen hak mümin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen mümin,
İkisi de Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Amini olmakta da, mümin olmakta da iki aşama var. Allah Teala amin olanlardan mümin olmayanları Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde söylüyor. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani takva sahibi olmayan amin olanlar. Takva sahibi olmayan amin olanlar, Allah'a inananlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, burada Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde çok açık olarak bunu görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, ey amin olanlar, takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin, sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin. Sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın günahları örtmesi sadece bir grup mümin için söz konusu. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bu ayet-i kerime gereğince Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahları örtülür. Onlar hak müminlerdir. Enfal suresinin 4. ayet-i kerimesi onların hak müminler olduğunu söylüyor. Hakka müminin. Böylece şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah günahlarını örtüyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an günahlarının hepsi örtülecek. Günahları örtülürse ne olur? Günahları örtülürse o kişinin sevaplarının olmaması mümkün değildir. Mutlaka sevapları vardır. O sevaplar gereğince o kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, sonra da öldü. Günahları örtüldüğü cihetle bu kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin durumuna gelin beraberce bakalım. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider. Daha sonra da onların cehenneme gideceğini söylüyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amellerinin boşa gideceğini söylüyor Allah Teala. Şimdi düşünelim, Allah'a insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını inkar eden bir kişi, hayır böyle bir şey yoktur diyen kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilir mi? Elbette dilemesi mümkün değil. Ve böyle bir dileğin sahibi olmayan kişinin sadece o dileğin sahibi olmadığı için dahi gideceği yer cehennemdir. Öyleyse niçin cehennemdir? Çünkü amelleri boşa gider. Şimdi Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesiyle bu ayet-i kerimeyi karşılaştıralım. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi
Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ne olur bu kişi Allah'ın cennetine gider. Neden? Çünkü bütün günahları örtülmüştü. Sevapları günahlarından fazla olduğu için gideceği yer cennettir. Hangi ayet-i kerime gelince? Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince, 103. ayet-i kerimesi gereğince de farklı bir sonuç var. İkisini ard arda verelim. Mü'minun 102'de Allah Teala buyuruyor ki, kıyamet günü mizanlar korulur. Kimin sevap dertleri ağır basarsa, sevapları günahlarından fazla olursa, onlar felaha erenlerdir diyor. Yani gidecekleri yer mutlaka cennettir. Bir sonraki ayet-i kerime Mü'minun 103. Kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Onların da gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ebediyen kalmak üzere onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ebediyen kalmak üzere. Cehenneme, cehennemde yanmak üzere gelen ve yanacak olan bir kişi cehenneme girer, bir daha oradan çıkması mümkün değildir. Ebediyen cehennemde yanacaktır. Bir süre cehennemde kalıp da cennete gitmek diye bir olay Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilemedi kişi, amelleri boşa gitti. Yani o kişinin amelleri vardı, o ameller gereğince amelleri günahlarından fazla sevap kazandırmıştı ona. Gideceği yer cennet iken Allah'a ulaşmayı dilemediği için amelleri heba oldu. Kişinin gideceği yer cehennem. Peki, bunu söyleyen Allah Teala burada Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yerin cehennem olduğu sonucuna bizi ulaştıran onların amelleri boşa gider ifadesi Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesiyle karşılaşınca tam bir denge oluşuyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, onun bütün günahları örtüldü. Ertesi gün kişi öldü, gideceği yer cennet. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, bir gün öldü. Öldüğü anda bakılıyor amel defterine, adam Allah'a ulaşmayı dilemediği için bütün amelleri boşa gidiyor. Ve gideceği yer cehennem. En çarpıcı misali verelim. İki adam düşünüyoruz. Birincisi, hiç hayatında namaz falan kılmamış, ibadet yapmamış. Ona demişler ki Allah'a ulaşmayı dile, mutlaka cennete girersin. O da gönülden Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah-u Teala da görmüş onun kalbindeki talebi. Ertesi günde bu kişi ölmüş. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği için günahları örtülür Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Bu sebeple sevapları fazla olur. Bu kişinin gideceği yer cennettir. Şimdi çarpıcı bir misal olsun diye biraz ekstrem olacak rakamlar. 80 yaşına kadar yaşayan bir insan düşünelim. 15 yaşında ibadetlerine müdrik olmuş, başlamış. İslam'ın 5 şartını 65 yıl yerine getirmiş. İslam'ın 5 şartını namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsini yapmış. Ve cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba Allah Teala beni 4. kat cenneti mi alır yoksa 5. kat cenneti mi alır diye düşünceler içinde bu adam ölüyor. Bu adamın gideceği yer cehennem. Bugün öğrenilen din ilmiyle bir insanın cennete giremeyeceğinin en açık delili bu. Çünkü bu insanın amelleri boşa gidiyor.
Allah'a ulaşmayı dilemeyince. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ise günahları örtülür. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka bu sebeple günahları örtüldüğü için Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi sevapları amelleri boşa gitti diye, amelleri sebebiyle kazandığı dereceler boşa gitti diye mutlaka cehenneme gider. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, size unuttuğunuz İslam'ı anlatıyoruz. Bunları biz öğrenmedik. Allah Teala bize öğretti, anlamıyor musunuz? Bizim gibi eskilerin tabiriyle hiç mürekkep yalamamış, dini açıdan hiçbir bilginin sahibi olamamış, 30 yılını öyle geçirmiş, ondan sonraki 10 yılında da dinin içinde olmasına rağmen bir ilerleme kaydedememiş olan birisi, o biziz. Bu ilmi nereden alıyor? Bugünkü din alimlerinin hiç bilmedikleri bir konu, hidayet. Şu anda konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Ne oldu? Dilemeyen kişi şirkte, gizli şirkte, dilemeyen kişi takva sahibi değil. Dilemeyen kişinin günahları sevaplarından mutlaka fazla olacaktır. Neden? Sevapları yok oluyor diye. Onun sevapları yok oluyor. Allah Teala onun sevaplarını devre dışı bırakıyor. Habitat amalühüm diyor, onun amelleri yok olur, boşa gider diyor. Amelleri boşa gider. Öyleyse şu ana kadar nereye vardık? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Dilemeyen kişi takva sahibi değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şirkte değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları örtülür. Amelleri boşa gitmediği gibi günahları örtülür. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki bir insanı cennete veya götürecek olan faktörler bu matematik hesapla açık, kesin, şüphe götürmez bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği yer cennettir, dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Şimdi konular arasında demin bahsettiğimiz mümin olmayı da devreye koyalım. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre o Allah'a ulaşmayı dileyen tek fırka, onlar müminlerdir. Geri kalan bütün fırkalar kafirlerdir. Ve onlar şeytanın kullarıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler ise Allah'ın kuludur. Hadi gelin ayet-i kerimeyi beraberce bakalım. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي Sahabeden bahsediyor Allah Teala, diyor ki onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul iken
onların kuluyken Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler ve onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele diyor. Tağut'un kulu olan, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Tağut'un kulu olduğu açık bir şekilde ayette yer alan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, insan ve cin şeytanların, kısaca şeytanın diyelim, şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ise Allah'ın kuludur. Elbette şeytanın kulunun cennete girmesi düşünülemez. Ama Allah'ın kulu mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah'ın kulu açık ve kesin bir şekilde görünüyor ki onlar müminler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen hak müminler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişi hak mümindir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete girecek olan bir mümindir. İşte iki nevi amin olandan birincisini söyledik. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir amenü olan kişi. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Ama bir başka grup ayet-i kerimeye baktığımız zaman orada Yunus suresinin 62-63-64. Ayetlerine orada Allah-u Teala'nın gene müminlerden bahsettiğini görüyoruz. Amin olanlardan bahsettiğini görüyoruz ama bunlar cennete girecek olanlar. Allah Teala buyuruyor: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun." O Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar takva sahibi olmuşlardır. Ve onlar amen olmuşlardır. Amen oldukları için de takva sahibi olmuşlardır. Yani bu zaten amen olan bu insanlar, Allah'a inanan bu insanlar ikinci defa amen olmuşlar. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey amen olanlar takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor. Yani takva sahibi olmamış bir ameni olan söz konusu. Mümin Allah'a inanıyor ama takva sahibi değil. Burada ise Yunus suresinin 62-63-64. Ayetlerinde ise takva sahibi olan bir ameni olan kişi var. اَلَّذِينَ amenu ve كَانُوا يَتَّكُونَ Onlar amenudurlar, takva sahibi olmuşlardır. Sonuç, لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Onlara dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. Ahiret hayatındaki müjde, cennete gidecekler. Dünya hayatındaki müjde, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapacakları için bu dünyada da mutlu bir hüviyette yaşayacaklar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan İlişkilerimizde amini olmak bu derece önemli bir muhteva taşıyor. Allah-u Teala'nın işaretlerine bakmaya devam edelim. Allah'ın kuludur dedik amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne dedik? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler,
kafirlerdir. İşte açıklaması. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanların, mümin amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Nefs tezkiyesi yoluyla onların kalplerini kapkaranlıkken %51 nura mutlaka Allah-u Teala kendisi ulaştırır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemiş olan amin olanların dostudur. Peki sonra diyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. O kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. İşte insanlar var. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onlara yardımcı olmuş. Onları zulmetten nura ulaştırmış. Kendisi kendi zatına ulaştırmış. Sözü var mutlaka ulaştırır. Ama konunun devamına bakıyoruz. Bu kişiler mümin olduktan sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaştırılınca Allah'ın koruyucu kalkanı kalkmış. Artık yok. O zaman şeytan bunlara musallat olmuş, tağut. Ve onları, ruhları Allah'a ulaşmışken, üçüncü kat cennetin sahibiyken, oradan alaşağı etmiş, cehennemlik etmiş. Kişilerin kalbi yeniden kararmış. Gereklerini devam ettirmemişler. Zikirlerini bırakmışlar, namazlarını bırakmışlar. Ve gidecekleri yer cehennem olmuş. Allah'ın dostuyken tağutun dostu olmuşlar. Allah-u Teala onları kendisine ulaştırmış, kalpleri aydınlanmış, zulmetten nura çıkmışlar. Ama sonra Allah'ın koruyucu zırhı ortadan kalkınca şeytan onları tesir etmeyi başarmış ve onları cehennemlik kılmış. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler, dilemişken, dileyince mümin olmuşlar, hak müminler olmuşlar. Ama sonra tekrar küfre dönmüşler. Peki bu insanlar Allah'a inanmıyorlar mı? İnanıyorlar. Allah'a inançlarında bir değişiklik yok. Ama kafir hüviyetini koymuş Allah-u Teala burada onlara. Sırf vuslattan sonra kendilerini koruyamadıkları için şeytandan ve Allah'a ulaşmayı yeniden dilemediklerinden dolayı. Dileseler Allah-u Teala tekrar bir hak verecek ve gene ruhlarını kendisine ulaştıracak, gene üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların muhtevasına baktığımız zaman burada çok ciddi bir husus daha var. Cehenneme gitmek. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen kişi mutlaka cehenneme gider. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatmeyennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülâki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar buyuruyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Öyleyse cehenneme gidecek olanlar
mutlaka kâfirlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildiler. Gafil olmasalardı ne yapacaklardı? Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. İşte 14 asır sonra, İslam'dan 14 asır sonra bütün insanlar gaflet içinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil. Bütün din öğreticileri buna dahildir. Din öğreticisi olarak, din bilenler olarak geçinenlerin hepsi buna dahildir. Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ve korkunç bir gaflet. Çünkü sadece onlar bu gaflet sebebiyle cehenneme gitse kendi kefaretlerini öderler. Ama 70 milyondan fazla insanın sadece bu söylediğim bir tek Allah-u Teala'nın mefhumunu, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a mülaki olmayı dilemek müessesesini bilmedikleri için ve biz bunu herkese anlattığımız zaman hayır öyle değil, onlar yanlış söylüyor dedikleri için veya sessiz kaldıkları için, doğruyu öğrenmişlerse

Allah'ın yoluna bizimle beraber çağırırlardı. Dürüst olan bir insanın böyle davranacağına inanıyoruz. Hem öğrensin, hem söylediklerimizin doğru olduğunu kesinlikle tespit etsin. Ondan sonra da bizim karşımızda olsun. İşte sevgili kardeşlerim, burada korkunç bir ikiyüzlülük yatar. O insanlar iki kat azaba muhatap olurlar. Yeryüzünde fesat çıkardıkları için. Başka insanların hidayetine mani oldukları için. Allah Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, onlar ki Allah indirdiği kitaplarla hidayeti açıkladıktan ve o hidayeti beyinelerle ispat ettikten sonra kim hidayeti gizlerse Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. İşte şu anda din öğreticisi adına kimler varsa hepsi bu ayet-i kerime standartları içinde Allah'ın lanetine muhataptır. Sevgili kardeşlerim, biz hidayeti bu dünyaya yayacak olan hidayetçiyiz. Bu devrin hidayetçisiyiz. Bu devrin Ahmediyiz. Nasıl Mevlana bir zamanlar biz bu devrin Ahmediyiz dediyse, nasıl bizden evvel Said Nursi Hazretleri Ahmetse, o devrin bizden evvelki devrin Ahmediyse, bugün de bu devrin Ahmedi, o biziz. Allah'ın hidayetini açıkladığımız için. Sevgili kardeşlerim, ne gördük? Korkunç bir tablo. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın iler tutar tarafı yok. Allah'ın ayetlerinden gafil. Gideceği yer cehennem. Takva sahibi değil. Şirkte. Amelleri boşa gidiyor. Zaten tek başına bu onu cehenneme götürmeye yeterli. Ama Allah'a ulaşmayı dilememek müessesesi bütünüyle cehenneme götürücü bir faktör. Sadece şirkte değil, bu kişi aynı zamanda küfürde. Allah'a inanmasına rağmen Allah Teala onu küfürde kabul ediyor. Allah'a inanıyor kişi ama cennete girebilecek hüviyette bir mümin değil. Çünkü amelleri boşa gidiyor. Aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalette. Allah Teala Rad Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Herkes dalalettedir. Allah Teala da onları bırakır. Doğuşundan itibaren var olan herkes, insan olarak dünyaya gelen herkes dalalettedir. Dalalet sonradan kazanılan bir müessese değildir. Herkes dalalettedir. Onun için Allah Teala dilediğini dalalette bırakır, dilediğini dalaletten kurtarır gibi bir ifade geçerli değildir. Allah dalalette olanları bırakır, meşgul olmaz onlarla. Ama diyor Allah Teala, onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları Allah'a ulaştıran yola ulaştırır. Biz sonucu söyleyelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka cennetine koyar. Öyleyse

Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece dalalettedir. Allah da onları bırakır. Ama Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesine göre o insanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel dalaletteydi. Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayet üzere olur ve Allah'ın zatına mutlaka bu kişi ulaşır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi açık ve kesin bir şekilde dalalettedir. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değil. Onlar dalalette, onlar küfürde, onlar şeytanın dostu, hatta onlar şeytanın kulu. Gidecekleri yer cehennem. Takva sahibi değiller, şirkteler. Daha ne olsun sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar önemli bir kavram ve unutulmuş. Eğer Allah Teala bunları bize öğretmeseydi, biz de size bunları söyleyemezdik. Bizim ilim seviyemiz ne ki? Biz bir hiçiz. İlim adına dünyadaki alimlerden ilim alan insanlar arasında biz yokuz, biz sıfırız. Biz Allah'ın ilminin gerçek sahibiyiz. İşte o Allah'ın ilmi ki o insanlardan ilim öğrenenlerin bütün öğrendikleri ilmin onları kurtarmasının mümkün olmadığını söylüyor. Biz de özellikle baştan din adamlarını uyarıyoruz. Sizin göreviniz hakikatleri öğrenip insanlara öğretmektir. Bunun için tahkik etmek mecburiyetindesiniz sözlerimizi ve görevinizi yapmıyorsunuz. Allah'ın huzurunda sizleri suçluyoruz. Yetmiş milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine sebep oluyorsunuz diye. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a ulaşmayı dileme kavramı Kur'an'ın bel kemiğidir. Kur'an'ın yarısından ötesini ifade eder. Cennet saadetinin üçüncü katını, dünya saadetinin %50'sini mutlaka sağlar. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, küfürden kurtarır, cehennemden kurtarır. O kişi için bir kurtuluş ücretidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar önemli bir kavram ve insanlar bunu bütünüyle unutmuşlar. İslam'da bu yüzden bitkisel hayata girmiş, kolları bacakları kesilmiş ve insanların kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün olmayan bir din anlayışı bütün İslam alemini sarmış. Bunca hakikati 30 yıldır bu insanları anlatmaya devam ettiğimiz halde insanlar hiçbir zaman özellikle din adamları bugüne kadar görevlerini yerine getirmediler. Kıyamet günü mutlaka iki yakamız, iki elimiz onların yakasında olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki
Allah'a ulaşmayı dilemek isimli sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dualarımızla. Sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir sohbette birlikteyiz. Hadi gelin sizinle biraz sohbet edelim. Allah'ı çok mu seviyorsunuz? O zaman Allah'a çok şükredin, çok hamd edin. Çünkü siz Allah'ı ne kadar çok severseniz, Allah Teala sizi onun kim bilir kaç bin katı daha çok sever. Sevgiye karşı sevgi vardır Allah'ta. Ama Allah'tan nefret eden bir kişiden Allah nefret etmez. Onu gene sever ama sevgisinde büyük azalmalara sebebiyet verir nefret. Sevgili kardeşlerim, Allah hiç kimseyi cezalandırmak istemez. Allah hiç kimsenin üzülmesini istemez. Ama insanlar başkalarına öyle kötü, haksız davranışlarda bulunurlar ki Allah'ın kanunları onları mutlaka cezalandırmak açısından devreye girerler. Çünkü sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde Allah kişisel bir taraf tutmaz. İnsanlar Allah ile olan ilişkilerinde ya Allah'ı severler ya da sevmezler. Ama Allah kendisini sevmeyenleri de sever. Fakat sevgisi çok düşük seviyede olur. Allah'ın yardımı en çok Allah'ı seven insanlarıdır. Eğer insanlar Allah'ı sevmiyorlarsa Allah'tan gerekli yardımı yeterli seviyede alamazlar. Allah'ın bütün insanlara olan davranışı, onlara olan sevgisiyle paraleldir. Bu ise kişinin hak ettiği seviyeyi ifade eder. Herkes Allah'a karşı davranışlarıyla Allah'a bir şeyler ulaştırmış olur. Allah Teala hem herkesin kalbinden geçenleri bilir, hem de onların vücuda getirdiği fiilleri şeytanın o kişi üzerinde ne kadar hakimiyet sahibi olduğunu da, hangi seviyede hakimiyet sahibi olduğunu da. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tavsiyemiz odur ki Allah'ı sevin. Tavsiyemiz odur ki insanları sevin. İşte böylece hem Allah'ı seveceksiniz hem Allah Teala tarafından sevileceksiniz. Allah insanları seveni sever. İnsanları seven Allah'ı sevdiği için insanları sever. Bunun farkındadır veya değildir. Ama insanları seven bir kişinin Allah'ı sevmemesi mümkün olmadığı gibi Allah'ı seven bir kişinin de insanları sevmemesi mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgiden davet eden ne var ki? O sizi tahmin etmeniz mümkün olmayan bir hüviyette seviyor. O kadar çok seviyor ki size her şeyi karşılıksız vermeye hazır. Üç kat cenneti hiçbir karşılık istemeden vermeye hazır. Diyor ki, duyduk duymadık demeyin diyor. Ey insanlar diyor, eğer siz diyor bana ulaşmayı dilerseniz, tek bir dileğin sahibi olursanız,
Ben sizi mutlaka o hedefinize ulaştırırım diyor. Bana ulaştırırım diyor. Sizi ulaştırırım demekten muradı ruhunuzu ulaştırırım demesi. Ve sevgili kardeşlerim, böyle olduğu zaman ne olur? Böyle olduğu zaman hepiniz için Allah'ın bir güzelliği oluşur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci cennetin sahibi olursunuz. Birinci kat cennet. Allah Teala sizi mutlaka huşu sahibi kılacaktır. O kılacaktır. Siz huşu sahibi olmayacaksınız. O sizi huşu sahibi yapacak. Ve mürşidinize ulaştıracaktır. Tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda Allah'ın büyük bir nimetine sahip olacaksınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ne yaptınız? Bir dilekte bulundunuz Allah-u Teala'dan. Birinci kat cennetin sahibi kıldı sizi. Ya Rabbi dediniz, ben ruhumu sana hayattayken ulaştırmak istiyorum, ölümden sonra değil. Nasıl senin ermiş evliyaların, asırlar boyunca, insanlık tarihi boyunca hep sana ulaşmayı dinlemişler ve sen de onları nasıl ulaştırmışsan kendine ve Kur'an-ı Kerim'de söz verdiğine göre siz bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırırım dediğine göre Yüce Allah'ım, biliyorum ki beni de ulaştıracaksın. Öyleyse ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Beni de ulaştır. Tabiatıyla Allah-u Teala sizin dilinizle söylediğiniz ben sana ulaşmayı diliyorum sözüne pek itibar etmez. Onun itibar ettiği şey burası ne söylüyor sevgili kardeşlerim? Kalbiniz ne söylüyor? Kalbiniz. İşte o sizin kalbinize bakar. Şayet kalbinizde böyle bir dilek varsa, şayet kalbinizde Allah'a ulaşmayı dilemek varsa, o zaman hepiniz için bir olay vardır sevgili kardeşlerim. Hepiniz için. Allah'a ulaşmayı dilemek varsa, olay cehennemden cennete atlamanızdır. Cehennemden kurtulmanız ve cennetlik olmanızdır. Bir tek dilek sizi mutlaka bu noktaya ulaştırır. En çok üzüldüğüm şey ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size anlattığımız bu Kur'an hakikatleri onlar tarafından bilinmiyor. Din ilmi asırlardan beri İslam'da Kur'an'ın dışında bir seyir takip etmiş. Ve insanlar Kur'an'ın temel gerçeklerini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan gerçeklerini, İslam'ın yedi safhasını unutmuşlar. Kur'an-ı Kerim öyle bir Kur'an'dır ki yedi safhanın yedisinde farz olduğunu söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, üçüncü basamak ve 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 22. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4 oldu, 4 safha oldu fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Nefsi Allah'a teslim etmek, 26. basamak, 5. safha. Teslimlerden de ruhu, veçi ve nefsi Allah'a teslim ettiniz. Sonra muhlis olmak, 6. safha ve iradeyi Allah'a teslim etmek, ihlas makamında iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. ve son safha. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci kat cennetin sahipleri olurlar. Mutlaka Allah-u Teala onları Allah'a ulaşmayı dileyip ölse bir kişi onu mutlaka birinci kat cennete alır Allah-u Teala. Bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse
O kişinin bir şey yapması gerekmiyor artık. Onun Allah'a ruhunu ulaştırma görevini Allah üzerine alacaktır. Ve Allah o kişiyi kendisine ulaştıracaktır. Allah yapacaktır bunu. Kişiyi kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın insanları kendisine ulaştırması, insanların ruhlarını kendisine ulaştırması, Allah'ın kainatta en çok sevdiği varlık olan, kulları olan, yaratıkları olan insanlara vaadidir. Şartlar ne olursa olsun Allah bunu gerçekleştirecektir. İşte Allah Teala'nın söylediği şey Rad Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Neden? Zaten bütün insanlar dalalettedir. Dalalette olanlarla Allah Teala ilgilenmez. O dalalette olanların hangisi bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği takdirde mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır sözü var. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah dalalette olanları bırakır. Çünkü herkes dalalettedir. Ama diyor onlardan, o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bir dilek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek, karşılığı Allah tarafından gerçekleştiriliyor, ruhun Allah'a ulaşması. Bu Allah'ın öylesine büyük bir nimeti ki sevgili kardeşlerim. Ve insanlar Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini öylesine unutmuşlar ki bunların hiçbirisi bugünün din öğretisinin içinde yer almıyor. Sevgili kardeşlerim, insanları da hiç düşünemiyorlar. Yahu bu adam bunları nereden biliyor? Adamın bir ilahiyat fakültesiyle falan hiç ilişkisi olmamış. Eski yazıyı doğru dürüst okuyamayan birisi. Hayatının 30 senesini dinin dışında tamamen dine ters bir insan olarak yaşamış. Ve de ahkam kesiyor. İlk akla gelen şey bu mutlaka bir sahtekardır. İyi, çok güzel. Ama tahkik etmek gerekmez mi? Ne söylüyor bu adam? Kendisine deli denilen, şeytan tarafından öğretiliyor diyen adam ne söylüyor? O kendisine öğreten şeytanın insanlar tarafından nasıl alt edileceğini söylüyor. Şeytanın nasıl yenileceğini, nasıl mağlup edileceğini söylüyor. Şeytanın en çok içerlediği şey insanların cennete gitmeleridir. Bu deli insanları Allah'ın cennetine mutlak olarak ulaştıracak formülleri veriyor. Hem de bugünün din adamlarının hiçbirinin bilmediği Kur'an gerçeklerini. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek ve evet. Ve bir dilek mukabili
Mutlaka birinci kat cennetin sahibi olmak. Söyledi kişi ertesi gün öldü. Kalpten bir dilekte bulundu Allah'a. Ya Rabbi dedi, beni ermiş evliyalarından biri kıl. Ben ruhumu sana hayattayken ulaştırmak istiyorum. Sen demişsin ki, kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ben bunları bilmem. Ama bana madem ki bu söylendi, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de ermiş evliyandan birisi kıl. Ya Rabbi, kim böyle bir talepte bulunursa, şuradan kalpten bir talepte bulunursa, Allah-u Teala o talebi mutlaka kabul edeceğini söylüyor. İşte diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Herkes dalalette zaten. Ama dalalette olanlardan ki herkesten yani, hangisi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin sahibi olur. Bu kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidi, onun talebi üzerine, gene kişi kendi kalbinden bir taleple talep edecektir mürşidini. Mutlaka Allah-u Teala gösterecektir. Mutlaka gösterecektir. Aksi alternatif yok. Bunun alternatifi yok. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah onu %2 nefsinin kalbindeki rahmet birikimine huşu sahibi kılacak ve kişi Allah'tan mürşidini istemek hakkına kavuşacaktır. İstediği zaman da mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra Allah mürşide ulaştırdığı zaman o kişinin vücudundan ayrılıp da ana dergaha ulaşan ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah bunları hep söz vermiş insanlara, mutlaka sözünü gerçekleştirir. Hiçbir kuvvet kainat üzerinde Allah'ın hedeflerine engel oluşturamaz. Engel teşkil edemez. Sevgili kardeşlerim, her gün biraz daha hakikatler aydınlanıyor. Ak ile kara ortaya çıkıyor. Ve hakikatleri örtmeye çalışanlar şeytanın tuzağına düştüklerinin adım adım farkına varıyorlar. Çok uzakta değil af dileme günleri. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın. Hidayet çağında yaşıyoruz. Bu karşınızda gördüğünüz kişi o hidayetin Allah-u Teala tarafından sahibi kılınmış kişidir. Bugüne kadar söylediklerimizin aksini kimse ortaya koyamadı. Bütün söylediklerimizin, her inceleyen bütün söylediklerimizin doğru olduğunu ve ortaya koyduğumuz şeyin insanları cennet saadetine de dünya saadetine de ulaştıran Kur'an gerçekleri olduğunu öğrendiler. Sevgili kardeşlerim, bizim görevimiz bu ülke için değildir sadece. Bizim görevimiz evrenseldir. Bu görev üç kitaplı dinin birbirinden farkı olmadığını ispat etmeyi de içine alır. Ve onu ispat etmiş durumdayız. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da 7 safhanın 7'si farz kılınmış ve 3 kitapta gösteriyor ki Hazreti Musa zamanında 7 safhanın 7'si de yaşanmış. Ona tabi olanlar ve Hazreti Musa tarafından. Hazreti İsa zamanında da 7 safhanın 7'si de yaşanmış. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar tarafından. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında o ve onun sahabesi, yani ona tabi olanlar
Onlar da yedi safhasının yedisini de yaşamışlar ki Allah Teala bütün sahabenin, sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birinci derecede etrafında bulunanlar, ona tabi olanlar sahabe adını alıyor. Tabi olanlar birinci derecede etrafında bulunanlardır. Onların dışında sureta tabi olanlar var. Aslında tabi olmamış, kendisini tabi olmuş olarak gösteren kişiler var. Münafıklar. Nifak sokanlar, sahabeyi parçalara ayırmayı düşünenler, bunu gerçekleştirmeye uğraşanlar. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Etmişler mi? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İşte ensar ve sahabe, ensar ve muhacirin sahabeyi teşkil eder. Bir kısmı Medine'deki yardımcılar, ensar, bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin. İki grupta sahabedir ve hepsi irşat makamına ulaşmıştır bunların. Münafıklar bunların aralarında yok. İrşat makamına ulaşmışlar, onlara tabi olanlar da tabi'in adını alıyor. Ve tabi'inin de irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Çünkü onların fevzül azimin sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Ne zaman sevgili kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de bir grup için azim ifadesi kullanılmışsa, onlar fevzül azimin sahipleridir kullanılmışsa, ecrül azimin sahibidir kullanılmışsa, hazül azimin sahibidir kullanılmışsa, bunlar mutlaka adın cennetlerinin sahipleridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 14 asır evvel sahabenin yaşamakta olduğu, yaşadığı İslam'ı Allah Teala bugün de yaşatmak üzere bizi vazifeli kıldı ve Kur'an'da biz ve bize tabi olanlar da geçiyoruz. Sabikunel ahirin onlar bizleriz. Kur'an'da geçen sabikunel evvelin bir kısmı ensar, bir kısmı muhacirin, bir kısmı ensar ve muhacirine tabi olanlar. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sabikunel ahirinden de bahsediyor. Onların sayıları azdır diyor. İşte onlar bizleriz. Nereden nasıl bu kadar çok düşmanımız oluyor? İnanılır gibi değil sevgili kardeşlerim. Allah'a karşı bütün dünya üzerinde bir savaş veriliyor. Allah'ın dostları tecrit ediliyor. Hakkında olmadık iftiralar yapılıyor. Nasıl iblis insanları bu kadar nefretle doldurabiliyor Allah'ın dostlarına karşı? Gerçekten konu çok ilgi çekici. Sevgili kardeşlerim, düşünemiyorlar insanlar. Onlara gidecekleri yerin öğrendikleri ilimle sadece cehennem olduğu kesinlikle ispat ediliyor bizim tarafımızdan. Bırakınız üst seviye işlemleri. Ama bir olay var. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek. Dilemeyen insan için
Allah Teala diyor ki onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar bizim Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı dilemezler diyor. Kendisinden bahsediyor çoğul olarak. Bize, Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir diyor. Ölçüsü bir tek ölçü. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Ne kadar garip bir tecelli değil mi sevgili kardeşlerim? Hayatımızın 30 senesini insanlara onları nasıl cehennemden kurtarmak üzere Allah'ın reçetelerini vermekle geçirmiş bir insan. İblis İnsanların zihinlerini nasıl doldurmuş ki o insan aklı başında zannettiğimiz insanlar tarafından bile bir sahtekar olarak tanınıyor. Halbuki olaylar ne kadar net olarak çıkarmış hakikati ortaya, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Ne oldu ceviz kabuğu rezaletinde? Onlar bizim şeytandan vahiy aldığımızı iddia ettiler. Ve insanların çok büyük bir kısmı onlara inandı. Onlar söylediklerimizden ibret almadılar. Orada kaç defa onlar kamerayı değiştirdiler, yüzümüzü başka taraflara kamerayı çevirdiler biz onu söylerken. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir dedik. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Cehennemden kurtulamazsınız dedik. Buraya bunun için geldik dedik. Bunun bir tuzak olduğunu biliyorduk. Buraya bunun için geldik size. Allah'a ulaşmayı dilemeyi söyleyebilmek için geldik. Hiç kimse sözlerimizi anlamamış sevgili kardeşlerim. Hiç kimse ibret almamış. Belki onu dinleyip de birkaç kişi aramıza katılmıştır. Ama çoğunluk bunun farkında bile değil. Söylediğimiz, defaatle söylediğimiz ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Yoksa cehenneme gidersiniz. Öyleyse ne diyorlar bizim için? Diyorlar ki bu şeytandan ibret alıyor. Şeytandan vahiy alıyor. Yani şeytan tarafından öğretiliyor. Sonra bunun dediler deli raporu var. Gerçekten var. Sevgili kardeşlerim bizim deli veya akıllı olduğumuzu öğrenecek olan kişiyle konuşuyoruz. Diyor ki senin gök katlarını gördüğün söyleniyor.
Tamam diyoruz. 7 tane gökkatı var. Hepsini gördük. Başka bir şey sormama gerek yok diyor. 7 tane gökkatını gören kişi onlara göre dili. Sevgili kardeşlerim, onun bir deli olduğu geçiyor Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde. Dört tane faktör deli olduğu, bir şeytandan vahiy aldığı, iki sözlerinden ibret alınmadığı, üç ve insanlarına karşı düşman olduğu bunlar orada ispat edildi insanlara. Yani insanlar onların söylediklerine inandılar. Bu kişi şeytandan vahiy alıyor dediler. Bizim onca gayretimize rağmen Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa cehenneme gidersiniz sözümüzden hiç kimse ibret almadı. Ve delidir dediler. Deli olduğumuza herkes inandı. Ve ondan sonra da insanlar bizden yüz çevirdiler. Aramızdan birçok kişi ayrıldı. 14 asır evvel Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e Doğan Suresi'nin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde bunları koymuş. Onlara apaçık bir Resulümüz geldi de ona şeytandan vahiy alıyor dediler. Deli dediler. Sözlerinden ibret almadılar ve ondan yüz çevirdiler. Dört faktörün dördü de herkes biliyor ki gerçekleşti. O zaman Allah-u Teala'nın bir sözü kimsenin aklına gelmiyor mu? Onlar Allah'ın dostlarına karşı, Allah'a karşı hile yaparlar. Mekir yaparlar. Ama bilmezler ki Allah'ın mekri onların mekrinden daha kuvvetlidir. Ne yapmış Allah-u Teala? 14 asır evvel bizim bir Resul olarak bu olayları yaşayacağımızı oraya yazmış. İşte o Resulün geldiği de Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde ifade buyuruluyor. Diyor ki Allah Teala ey nebiler yani peygamberler biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdi. Size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Buradaki ifadeye dikkat buyurun. Allah Teala nebilerden bahsediyor. Açık nebi sadece peygamberlere nebi denir. Peygamber olmayan resuller nebi kelimesiyle anılamazlar. Son nebi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala onun son nebi olduğunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin sonuncusudur. Nebilerin mührüdür, hatemidir. Nebilik müessesesi onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir diyor. O Allah'ın Resulüdür diyor. Ama nübüvvetin son temsilcisidir. Biliniyor ki bütün nebiler, peygamberler
aynı zamanda mutlaka Allah'ın elçisidir, Allah'ın Resulüdür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısım Resuller kavim Resulüdür. Her kavimde bir Resul vardır. O kendi kavmi için görev yapmakla görevlendirilmiştir. Onların lisanıyla gelir. Bir de bütün kainat için gelen nebiler vardır. Alemler için vazifeli kılınır. Bütün kainat için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların sonuncusuydu. Seni Habibim diyor, seni alemlere rahmet olarak yarattık. Seni alemlere rahmet olarak yarattık. Şimdi bir sonuçla karşılaşıyoruz. Ali İmran Suresi'nin 81. ayet kelimesinde Allah Teala diyor ki ey nebiler, yani peygamberler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Bir defa kitapların, şeriat kitaplarının sadece nebilere verileceği bu ayette kesinlik kazanıyor. Ama olay o kadar değil. Sizlerden sonra diyor ey nebiler, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in son nebi olduğunu söylüyor. Ve Allah Teala bütün nebilere seslenseydi o nebilerin hepsinden sonra gelecek olan bir Resul'den bahsedecekti. Ama bütün nebilere değil sadece ulul-azm peygamberlere seslendiğini görüyoruz. Ashab suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o günkü Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan ve senden 5 tane ulul-azm peygamber adı sayıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ağır bir misak almıştık diyor. İşte Ali İmran 81'de de o misakın ağır bir misak olduğu ifade ediliyor. Misaken galizan diyor Allah Teala. Ağır bir misak. Nebilerden alınıyor ve son nebinin Peygamber Efendimiz olduğu demin söylediğimiz ayette kesinlik kazanıyor. Ondan sonra diyor ki Allah Teala ey nebiler sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Bütün nebilerden sonra gelecek olan bir Resul. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyleniyor bu ifade. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olan o ulul-azm 4 peygamber kendisiyle beraber 5 oluyor. Onlara söylüyor. Ve son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların arasında onlardan sonra gelecek olan bir Resul. Bu Resul'e Allah Teala bir şeriat kitabı vermeyecek. O sizlerin elindekini tasdik eden bir Resul olacak diyor Allah Teala. Biz neyi inceledik? Allah Teala bize neyi öğretti? Tevrat'ı öğretti. Zebur'u öğretti. İncil'i öğretti, Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Zebur sadece sayfalardan ibaret olduğu için ve Hazreti Davud da peygamber olmadığı cihetle hadi onu devre dışı bırakalım. Ama diğer kitaplardaki sırrı Allah Teala bize öğretti. Üç kitabın üçü de Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de üçü de 7 Safa ve 4 Teslim'i anlatıyor. Farz olduğunu anlatıyor. Ve Hazreti Musa ve ona tabi olanlarında, Hazreti İsa ve ona tabi olanlarında, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de ve ona tabi olanlarında üzerlerine farz olan bu 7 Safa'nın 7'sini de yaşadıklarını söylüyor Allah Teala. Ve bizim dışımızda sevgili kardeşlerim hiç kimse böyle bir şeyi bilmiyor. Ve insanların kurtuluşu sadece bizim sizlere anlattığımız bu çerçeve içerisinde mevcut. Din alimleri İslam'ı, İslam'ın 5 şartına indirgemişler. Hiç kimse
Birer vasıtadan ibaret olan namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekle Allah'ın cennetine giremez. Bunlar hedefler değildir, bunlar vasıtalardır. Bu vasıtaları ve bu vasıtalara ilaveten Allah-u Teala'yı zikretmeyi ve Allah'a ulaşmayı dilemeyi de ilave ederek bu vasıtalara 7 safa ve 4 desime ulaşmak neticesine varılır. İşte Allah'ın emri bütün insanların ruhlarını da beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmeleridir. Ve bizden başka hiç kimse bu hakikatlerin hiçbirini bilmiyordu biz bunları söyleyinceye kadar. İddia edebilen birisi varsa hesaplaşalım. Sevgili kardeşlerim, bu kadar açıkken şartlar, Allah-u Teala ceviz kabuğu olayında 4 tane faktörü de Türkiye'deki bütün insanların huzurunda gerçekleştirmişse, Allah'ın Resulüne deli denildiğini, şeytandan vahiy alıyor denildiğini, sözlerinden ibret alınmadığını kesinlikle ispat etmedi mi ceviz kabuğu olayı? Ve ondan sonra insanlar ondan yüz çevirmedi mi? Tam olarak Allah-u Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesiyle Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimelerinde bu çerçeveyi son derece net olarak çiziyor. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir standarta çiziyor. Hala insanların gözleri açılmıyor. Bu nasıl bir uyku ki sevgili kardeşlerim? Biz insanları hidayete çağırıyoruz. Biz insanları Allah'a çağırıyoruz. Allah-u Teala kimliğimizi en açık şekilde ve o kadar milyon insanın gözü önünde ortaya koyuyor, ispat ediyor. İnsanlar hala gaflet uykusundan uyanabilmiş değiller ve topyekun cehenneme doğru yol alıyorlar. Ne dersiniz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki bu sevgi bizim hayatımız boyunca devam edecek. Son nefesimize kadar. Ama bir müjdeyi vermeden geçemeyiz. İnsanların kurtuluşa ulaştıklarını göreceğiz. Sizler de göreceksiniz. Biz de göreceğiz. Bunu net olarak biliyoruz. Öyleyse diyorlar ki nasıl bu kadar emin? Sevgili kardeşlerim, bunları biz söylemiyoruz ki, o söyletiyor, farkında değil misiniz? O söyletiyorsa nasıl emin olmayız ki? Elbette eminiz. Her söylediğimizden %100 eminiz. Biz konuşmuyoruz, biz bir aynayız. Konuşturan o. Ne zaman ey sevgili kardeşlerim, ne zaman hakikatleri anlayabileceksiniz? Ne zaman Allah'ı baş tacı edeceksiniz? Ne zaman bütün dünyayı sulh ve sükuna ulaştıracağız? Bunların hepsi sizlerin Allah'ın hakikatlerini yerli yerine oturtmanız da mümkün. Yetmez, yakın gelecekte bunların hepsinin gerçekleşeceğini müjdesini de size vermek istiyoruz. Dünya sulhu mutlaka kurulacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Karte.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesal ala Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâken abudu ve İyyâken estaîn İhtina sıratel müstakîm sıratel lezîne enamte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lallâhin Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike ahzu rabbike iza ehazal kur'a. Ve hiye zalimen zalime inne ahzehu elimin şedid. Ve cümleciklere, kelimelere geçiyoruz. Ve kezalike ve onun gibi böyle, böylece ahzu, yakalaması, alması Rabbike, senin Rabbin iza olduğu zaman ehaze, cezalandırdı, aldı. Aldı, yakaladı. El Kur'a belde, ülke, ülkeler, ülke halkı. Ve hiye ve o zalimetün, zulmetmek, zulüm işlemek, zalimdir. İnne muhakkak, gerçekten ahsehu, onun yakalaması, cezası elim, elim, acı, şiddetli.

isim cümleciklere bakıyoruz. Ve kezalike ve işte böyledir. Ahsü Rabbike, senin Rabbinin alışı, yakalaması. İza ehazel kura, ülkeleri aldığı zaman ve hiye zalimetün, ve o ülke halkı zalimdir. İnne ahsehu elimin şedidin, onun alışı ahsı muhakkak ki çok şiddetlidir, çok elimdir

Allah-u Teala zalim ülkeleri cezalandırdığını ifade buyuruyor. Zalim ülke halkını cezalandırırım diyor. Ve bu cezalandırmaya da ahsetmek, yakalamak diyor. Ahs-ı kaps, Türkçe'de de eski kanunlarda çok geçen bir kelime. El koymak, tutmak, paraları tahsile yetkili olmak anlamına gelen bir kelime. Burada Allah-u Teala'nın verdiği işaret halkı zalim olan ülkeleri Allah-u Teala yakalar ve cezalandırır diyor. Allah-u Teala'nın cezalandırması çeşitli şekillerle vücuda gelebilir. Burada ölümle noktalanan ve bütün insanların Allah'ın dostları hariç öldüğü bir cezalandırma sistemi. Allah razı olsun. Hud suresi 103. ayet-i kerimeye inşallah geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi zalike le ayeten li men

Afe azabel ahireti, ahireh. Zalike yevmin mecmu'un lehun nasu ve zalike yevmin meşhud. Kelimeler inne muhakkak gerçekten fizalike bunda vardır. Le ayeten elbette bir ayet, bir delil. Limen hafe korkan kimse için azabel ahireti, ahiret azabından. Zalike işte bu yevmin mecmuun toplanma günüdür. Lehu toplanma günü, lehu ona ennasu insanlar ve zalike işte bu yevmin meşhudun şehadet günüdür. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. İnne fi zalike muhakkak ki bunda vardır. Le ayeten elbette bir ayet bir delil. Limen hafe korkan kimse için azabel ahireti ahiret azabından. Zalike işte bu. Yevmün mecmuun lehun nasu insanların onda o günde o toplanma günüdür. İnsanların onda yani onda Allah'ta toplanma günüdür. Ve zalike ve işte bu yevmin meşhudun şehadet günüdür.

cümlelikleri demek ki cümle haline getirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Muhakkak ki bunda ahiret azabından korkan kimse için elbette bir ayet yani delil vardır. İşte bu insanların toplanma günüdür. Ve işte bu şehadet günüdür. Şehadet insanların kendi hayat filmlerine bakıp da

Allah Teala ayet-i kerimede ahiret azabından korkan kimse için delil vardır diyor. Allah Teala'nın ahiret azabı dediği şey sonraki azap. Önceki azap ne? İlk azap bir insan yaşarken her yanlış şeyi yaptığında içinde bir sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. İlk azap budur. Allah Teala kişiye huzursuzluğu yaşatır, sıkıntıyı yaşatır, azap verir ona. Ruh da nefse azap verir. Ondan sonra kişi ölür. Öldüğü zaman kabir azabı söz konusudur. Kabirdeki mutluluk da söz konusudur. Hayat filmi kişiye gösterilir ve bütün hata yaptığı yerlerde 40 günlük bir süreç içerisinde kişinin hata yaptığı her noktada azap edilir ve doğruları yaptığı noktada da kişi ferahlanır, ferahlandırılır. Bu da ikinci azaptır. Ama büyük azap sonraki azaptır. Ahiret azabıdır. Burada ahiret azabı diye açıkça adı geçiyor. Yani cehennem azabı demek. Öyleyse ahiret kelimesinin çeşitli kullanışlarından birini görüyoruz. Likail ahireti kullanıyor Allah Teala Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde. Oradaki likail ahireti kelimeleri Allah'a ulaşma, mülaki olma anlamına geliyor. Öyleyse ahiret kelimesini Allah Teala sadece cehennem günü olarak kullanmıyor. Kullandığı dizaynda farklı bir yapıda var. Hem kıyamet günü için azap günü olarak Allah Teala burada değiştirmiş. Azab-ül ahireti ahiret azabı olarak vasıflandırmış. Bu ayet-i kerimede Hud suresinin 103. ayet-i kerimesinde bu belli ki ahiret azabı cehennem azabı. Yani sonraki hayatımızdaki bu dünyada yaşadığımız hayattan sonra kıyamet gününden sonra yaşayacağımız sonraki hayatımızdaki ahir devrede, sonraki devrede yaşayacağımız azap. Öyleyse insanların azabı yaşayacak olanlarından bahsediyor Allah Teala burada ve bu azap, sonraki azap ahiret kelimesiyle ifade ediliyor. Ama aynı ahiret kelimesi Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde likail ahireti şeklinde geçiyor. Allah'a ulaşma gününe ulaşmak istikametinde kullanılıyor. Oradaki ahiret kelimesi Allah'a ulaşmak günü. Allah'a ulaşma zamanı. Öyleyse bir insanın dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması keyfiyetini Allah-u Teala likaallâhe veya likail ahireti şeklinde iki tarzda kullanıyor. Buradaki ahiret kelimesi cehennemi ifade ediyor. Kıyametten sonra yaşayacağımız hayatı ifade ediyor. Allah razı olsun. Ve burada bir de işte bu şehadet günüdür diyor Allah-u Teala. Şahitliklerin gerçekleşeceği, şahitliklerin herkes tarafından müşahede edileceği bir gün, şahitlerin birbirine şahit olacağı, şahitlerin kendilerine şahitlik edenlere şahitlik edeceği, şahitlik edeceklerine şehadet edeceği gün. O gün, kıyamet günü. Allah razı olsun. Ayet 104'e geliyoruz. Allah Teala buyuruyor.
ve ma Bismillahirrahmanirrahim ve ma nuahhiruhu illa li ecelin ma'dud. Ve ma muahhiruhu kelimeler ve biz onu ertelemeyiz, geciktirmeyiz.

İlla ancak den başka li ecelin bir ecele bir zamana madudin sayılı adetli belirle. Ve ma nuahiruhu ve biz onu o günü geciktirmeyiz, ertelemeyiz. İlla li ecelin madudin sayılı belirli bir zamandan başka.

Öyleyse Allah'ın tayin ettiği belli bir zaman var. O zamanın dışında Allah Teala ertelemem diyor. Hangi zaman bu? Allah Teala kainatı yarattıktan sonra kainatı oluşturan yıldızların hepsine birbirinden ayrılma konusunda bir itiş gücü vermiş. Bir kinetik enerji. Bu itiş enerjisi şu anda kainatı hala büyütüyor. Ama bunun belli bir vadesi var. Belli bir süresi var. O süre gelinceye kadar kainat büyümeye devam edecek. Ama o sürenin sonunda Allah Teala o enerjinin vadesi tamamlanmış olduğu için artık kainat büyümeyecek, duracak. Durunca bir noktadan uzaklaşan her şeyin vücuda getirdiği zaman adlı faktör duracak. Biliyorsunuz kainat bir tek noktada toplanmıştı. Büyük patlamayla Allah Teala onu patlattı ve kainatı vücuda getirdi. Bu vücuda getirdiği kainatın her yıldızına başka yıldızlardan ayrılacak olan bir itiş gücü verdi. Ve kainat bu sebeple hala büyümeye devam ediyor. Ama o itiş enerjisi belli bir süreye kadar devam edecek. Sonra itiş enerjisi sona erecek. Sona erdiği zaman artık yıldızlar uzaklaşmayacak birbirinden ve Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi durmadan sonra dünya güneşle ve ay da dünyayla birleşecek. Sonra da bütün gezegen, büyük gezegenler, küçük gezegenleri ya da sabiteler kendisinden küçük olan yıldızları kendisine çekecek ve böylece kainat bir tek noktaya doğru küçülecek. Sonunda bütün uzaylar alınarak tek bir noktaya geri dönülecek. İşte bu dünya ile ayın, ay ile güneşin birbirine yapışacağı, birbirini çekerek birbirine vasıl olacağı nokta kıyametin başlamasından sonradır. Öyleyse bu gezegenlerin birbirine yaklaşması, birbirini çekmesi ve yapışması başlangıçta zamanı oluşturan temel faktörü tersine çeviriyor. Zaman neydi? Bir noktadan uzaklaşan sonsuz sayıdaki partikül. Bu uzaklaşma hızı sebebiyle zaman adı verilen bir müessese oluşuyor geçmişten geleceğe doğru. Ama olay tersine dönünce gelecekten geçmişe dönüş söz konusu oluyor ve zaman tersine dönerek daha sıfır noktasına kadar ulaşıyor. Kainatta küçülüp tekrar o bir tek noktaya, kainat kadar ağır bir tek noktaya dönüşüyor. Allah razı olsun. 105. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme ye'ti la tekellemu nefsun illa bi iznik. Fe minhum şakiyyun ve sa'id. Yevme gün yeti gelir. La tekellemu konuşmaz, konuşamaz. Nefsün bir kimse illa ancak başka olmaksızın bi iznihi onun izni. Fe artık o zaman minhum onlardan bir kısmı şakiyün şakidir, bedbahttır, saittir, saidün saittir, mutludur.

Şakiler cehennemde kalacaklar. Sahipler cennette kalacaklar.

Öyleyse cümleciklere geliyoruz. Yevme yetti, o gün gelince la tekellemu nefsün, kimse konuşamaz illa biiznihi, onun izni olmaksızın. Fe minhum, artık onlardan bir kısmı o zaman

O zaman onlardan bir kısmı Şakiyün ve Saittir. Bir kısmı Şakidir, bir kısmı Saittir. Bir kısmı Şakidir ve bir kısmı saittir, mutludur. Allah-u Teala'nın burada kullandığı şaki ve sait mefhumları mutluluğu ve mutsuzluğu içeriyor. Saitler mutlu olanlar, şakiler de mutsuz olanlar. Ve Hud suresi 106. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe emmellezine şeku fe finnari lehum fiha zefirun ve şehik. Fe emma kelimeler, ama artık ellezine şakü, şaki olanlar, mutsuz olanlar, bedbaht olanlar ve artık fi ennari, finnari, ateş içinde, ateşte lehum onlar için, lehum onlar için fiha orada zefirun sesli nefes verme, inilti hızlı soluk soluğa nefes almak ve şehikun nefesin içeri çekilip şiddetli ve kötü bir sesle çıkması. Femellezine şeku cümlecikler şaki olanlara gelince fe finnari artık onlar ateştedirler. Lehum fiha onlar orada zefirun ve şehikun yüksek sesle inleyerek ve çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Şaki olanları gelince artık onlar ateştedirler. Onlar orada yüksek sesle inleyerek ve çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler.

Çağki olanlara gelince artık onlar ateştedir. Onlar orada yüksek sesle inleyerek ve çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Burada Şakiler, daha evvel de söylemiştik, cehenneme girecek olanlar, onlara Şaki diyor Allah-u Teala. Osmanlıcadaki eşkıya kelimesi de Şaki kelimesinin çoğuludur. Yani cehennemlikler anlamına, haydut anlamına, hırsız anlamına eşkıya kelimesi Şaki kelimesinin çoğuludur. Burada Allah-u Teala

şakilerin ateşte olmaları ifade ediliyor. Cehennemde oldukları ifade ediliyor. Ve çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp vermeleri söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Şakiler için cehennem söz konusu. Ve 107. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Halidine fiha ma dametis semavati tü vel ardu illa ma şa'e rabbük inne rabbeke fealun lima yurid. Halidine ebedi kalanlar fiha onun içinde orada ma dameti devam ettikçe durduğu müddetçe es semavati gökler semalar gökler semalar ve el ardu vel ardu ve yeryüzü arz illa ancak başka hariç maşae dilediği şey Rabbike senin Rabbinin inne muhakkak ki Rabbike senin Rabbin fealin yapandır lima şeyi riydü dilediği şeyi yapandır. Halidine fiha orada ebedi kalanlardır. Kalacaklardır. Ma dametis semavatü vel ardı semalar ve arz durdukça. İlla ma şa'e rabbike senin Rabbinin dilediği şey hariç. İnne rabbike muhakkak ki senin Rabbin fealin lima yürüyüce dilediği şeyi yapandır.

semalar ve yeryüzü durdukça orada ebedi kalanlardır, kalacaklardır. Rabbinin dilediği şey, yani cehennemi yok etmesi.

dediği şey cehennemi yok etmesi hariç semalar ve yeryüzü tutturdukça orada ebedi kalacaklardır. Onlar semalar ve yeryüzü durdukça orada ebedi kalanlardır, kalacaklardır. Rabbinin dilediği şey cehennemi yok etmesi hariç. Muhakkak ki senin Rabbin dilediği şeyi yapandır buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, cehenneme girenler, şakiler orada ebediyen kalacaklardır. Halidine fiha diyor Allah Teala, orada ebediyen kalacaklardır. Ama Allah'ın dilediği şey, eğer Allah Teala cehennemi yok etmek, cehennemin görevini bir gün sonsuz bir zamandan sonra tamamlamak istiyorsa, cehennemi de içindeki insanları da enerjiye çevirecektir. Buradaki ma kelimesini, şey kelimesini, Allah'ın dilediği şeyi kişi olarak algılamış birçok Kur'an-ı Kerim meali verenler ve yani insanların cehennemin sonu olması söz konusu olacak. İnsanlar oradan cennete alınacaklar ve cennette ebediyen kalacaklar. Buna yaklaşmak istiyorlar. Oysa ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 30 ayet-i kerimede Allah'ın cennetine girenler cennette ebediyen kalırlar. Allah'ın cehennemine girenler cehennemde ebediyen kalırlar. Hüküm var Müminin Suresinin 102 ve 103. ayetlerinde. Allah-u Teala kıyamet günü mizanlarımızı tartarız diyor. Mizanlarımızı koyarız. Kimin sevapları fazla ise onu cennetimize alırız diyor Allah-u Teala. Kimin de günahları fazlaysa onu günahları sevaplarından fazlaysa onu cehenneme alırız. Onlar nefslerine hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır diyor ve onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Bir de Allah Teala'nın cennetlikler için söylediğine gelin beraberce bakalım. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim Hud suresinin 108. ayet-i kerimesinde ve emmellezine su'idu fe fil cenneti halidine fiha ma damet-i semavati vel ardu İlla ma şa'e Rabbuk. Ata'en gayre meczuz. Ve emma ve fakat ellezine su'idu mutlu olanlar, sait olanlar fe artık böylece fi el cenneti cennette halidine ebedi kalanlar. Fiha onun içinde orada. Ma dameti devam ettikçe, durduğu müddetçe es semavati gökler, semalar ve el ardu vel ardu ve yeryüzü arz illa başka hariç maşaye dilediği şey Rabbike senin Rabbin. Ataen lütuf bağış ihsan olarak gayre olmayan meczuzin kesinti kesilmiş gayrimeczuzin kesintisiz, devamlı, kesilmeyen.
Ve cümleciklere geçiyoruz. Ve emmel lezine su'idu fe fil cenneti. Fakat mutlu olanlar

Fakat mutlu olanlar artık cennettedir. Halidine fiha, orada ebedi kalanlardır, kalacaklardır. Ma dâmeti semâvâtu vel ardı, semalar ve yeryüzü durdukça, illâ maşâe rabbike, Rabbinin dilediği şey hariç. Ataen gayre meczuzin, kesilmeyen bir lütuf olarak.

Nefesi yok etmeyi dilemesi. Hariç orada ebedi kalanlardır, kalacaklardır.

Fakat mutlu olanlar artık cennettedir. Kesilmeyen bir lütuf olarak semalar ve yeryüzü durdukça Rabbinin dilediği şey cenneti yok etmeyi dilemesi hariç orada ebedi kalanlardır, kalacaklardır.

Lise, iki çeşit insan var. Bir, Allah'ın cennetine girecek olanlar. İki, Allah'ın cehennemine girecek olanlar. Allah'ın cennetine gireceklere sahip diyor Allah Teala. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Yerler ve gökyüzü kaldığı sürece. Ondan sonra da Allah Teala daha evvel cehenneme gidenlerden bahsediyor. Onların da ebediyen cehennemde kalması söz konusu şakilerin. Allah'ın dilediği şey yani cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Yani Allah Teala cehennemi yok etmeyi dilerse o zaman onların da ebedi orada kalışları sona erecek. Zaten şartı baştan koyuyor Allah Teala. Cehennemin ve cennetin gökleri ve yeri durdukça, biliyorsunuz ki cehennem ve cennet hayatı kıyametten sonra başlıyor. Öyleyse kıyamet günü göklerin ve yerin yok olması bu konuyla alakalı değil. Ondan sonraki devre için geçerli söz konusu olan sonuç. Bismillahirrahmanirrahim. 109. ayet-i kerime.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 109. ayet-i kerimeye geçmeden evvel bu hususu kesinleştirmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de 30 tane ayet-i kerime cehenneme kıyamet günü insanların kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanların gireceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Müminin 103. Onların nefslerinin hüsrana düşenler olduğunu söylüyor. Ve ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Kayıtsız ve şartsız olarak söylemiş bunu. Bunun ötesinde daha 30 ayet cehenneme girenlerin kıyamet günü cehenneme girenlerin ebediyen cehennemde kalacaklarını ve oradan çıkmalarının hiçbir şekilde mümkün olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Ve bir yanlış anlaşılma asırlar boyunca sürüp gitmiş ve insanlar zannediyorlar ki bir süre cehennemde kalan insanları Allah-u Teala bir süre sonra cehennemden alacak, cennetine koyacak ve orada herkes cennete girecek. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Allah-u Teala cehenneme giren insanların cehennemden alınarak cennete gireceklerine dair hiçbir açıklamada bulunmamış Kur'an-ı Kerim'de. Söz konusu olan bu ayetler şu son ayetler Hud suresinin 107 ve 108. ayetlerindeki Allah'ın dilediği şey hep bir yanlış anlayışın, bir yanlış Kur'an'da olmayan bir yanlışın ortaya konulmasıyla şekillenmiş. İnsanlar ve din öğreticilerin çok büyük bir kısmı zannediyorlar ki insanlar bir süre cehennemde kalırlar, cehenneme girenler. Ondan sonra Allah-u Teala onları cehennemden alır, cennetine koyar. Kişilerin ne kadar günahı varsa o kadar cehennemde kalırlarmış. Ne kadar sevabı da varsa o kadar cennette kalırlarmış. Karşılığını tatarlarmış. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim açık ve net olarak şunu söylüyor. Kıyamet günü insanların mizanları tartılır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme konulur. Ebediyen cehennemde kalırlar. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar cennete konulur. Ebediyen cennette kalırlar. İşte Allah'ın kanunu böyle. Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış varsa bunların hepsini düzeltmekle görevliyiz. Öyleyse bu da yanlışlardan çok büyük bir yanlış. İnsanları nasıl olsa Allah-u Teala beni cennetine alacak, ben ne yaparsam yapayım, gideceğim yer neticede cennet olacak. Öyleyse hiç problemim yok, ben istediğim bütün kötülükleri yaparım fikrine götürür böyle bir yanlış akide. Ama sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel yaşanan İslam'dan sonra insanlar dinlerinden, İslam dininden çok şeyler kaybetmişler. Geçen zaman parçaları içinde insanlar Allah'ın kendilerine ihsan ettiği dini geliştirecekleri, bütün güzellikleri yaşayacakları yerde dinlerini şeytanın onlara yaptığı tesirle adım adım unutmuşlar. Ve öyle bir hale gelmişler ki bugünkü din öğretisiyle hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi artık mümkün değil. Ya insanlar doğruları öğrenecekler, Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve cennetine girecekler Allah'ın veya öğrenmeyecekler. Öğrendikleri din bilgisiyle İslam'ın 5 şartıyla amel edip ne yazık ki kurtulamayacaklar. Bütün gönlümüzle Allah-u Teala'ya dua ediyoruz ki bu büyük hata artık inşallah bu Kur'an-ı Kerim'in, bu tefsirin yayınlanmasıyla inşallah biter. Ve bütün dünya Allah'ın doğrularını öğrenir. Allah razı olsun.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar, cennet ve dünya saadetini ihsan eylemesi, nimet olarak vermesi dileklerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bütün insanların istediği bir tek şey var. Onların mutluluğu. Bütün kanunlarını, bütün kaidelerini bu mutluluğu insan adı verilen Allah'ın en çok sevdiği mahluklar yaşayabilsinler diye. Şu kainat dizaynı içerisinde Allah'ın en çok sevdiği mahluk insandır. Öyleyse insan olarak yaratıldığınıza göre sevgili kardeşlerim, bundan mutlu olmanız gerekmiyor mu? İnsan olarak yaratılmışsınız. İnsan bir anne babadan doğan bir insansınız. Allah-u Teala kainattaki hiçbir mahlukuna tahakkuk ettirmediği bir hususu size nasip kılmış. Eğer Allah'a göndermediyseniz içinizde Allah'ın ruhu var. Yani Allah'ın ruhu bütün insanların içine Allah-u Teala tarafından üfürülüyor. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah-u Teala'nın ruh üfürmesi söz konusu değildir sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın ruhunun üfürüldüğü bir dizaynı yaşıyorsunuz. Allah sizi o kadar kıymetli telakki ediyor ki size, hepinize ruhundan üfürmüş doğduğunuz anda. İnsan olarak yaratıldınız. Vücudunuz Allah'ın ruhuna bir sığınak, bir merce. Daha büyük bir şeref olabilir mi sevgili kardeşlerim kainatta? Yaratan Allah'ın ruhu sizlerle birlikte, bir kısmınız için buna bir idi kelimesini ilave etmemiz lazım. Çünkü büyük kısmınız ruhunuzu Allah'a gönderdiniz. İnsan ruhu üçüncü kademede Allah'a geri döner. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemektir. Herkes dileyebilir. Bütün kapılar herkese açıktır. İnsanlar bilmiyorlar ama öğrenecekler. Neyi öğrenecekler? Bir dilekle, sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle, sadece bir tek dilekle o kişiler cehennemden kurtulacaklarını biliyorlar mı acaba? Devamlı alimlerimiz. Sevgili kardeşlerim, akademik kariyer yapmış olan tüm alimlerimiz, asistanlar, doçentler, profesörler, bütün öğretim üyeleri, hepsi mi? Hayır. Ama çok çok çok büyük bir kısmı insan ruhunun Allah'a hayattayken geri dönmesine bile henüz inanmıyorlar. Onlara, onlardan evvelkiler böyle öğrettiği için. Ey benim aziz kardeşlerim, muhterem din öğreticileri, elinizde
kainatın en sağlam teminatı var Kur'an-ı Kerim. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah, affedersiniz, yanlış oldu. Sonunu baştan söyledik. Allah'ı, Allah yeştebi seçer. İleyhi, ona kendisine, men kişiyi. Yeşâ'ı. Dilediği kişiyi, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yani insanların %95'ini, hatta daha fazlasını seçer Allah Teala kendisine. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diyen insanlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, yanlış mı yapıyorlar? Evet, çok büyük bir yanlış yapıyorlar. Peki yanlış yaptıklarını bilmiyorlar mı? Hayır, bilmiyorlar. Doğruyu yaptıklarını zannediyorlar. Neden? Çünkü onlara ilim öğretenler Kur'an'ı öğretmemişler. Asırlardan beri devam ede gelen bir yorum statüsü içerisinde o insanlara ruh vücuttan ayrılırsa insanın öleceğini zannettikleri için böyle bir inancı aşılamışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanı görüyor musunuz?

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizi seviyor. Allah sizi çok seviyor. Çok sevdiği için insan olarak yaratılmış. Mutluluk okyanusuna atılasınız da yolun sonuna kadar gidesiniz diye. Ne demek istiyoruz yolun sonuna kadar gidesiniz diye? Yedi safhadan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, üçüncü basamak. Böyle bir dilek kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Eğer o kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Aksi mümkün değil sevgili kardeşlerim. Kişi kalpten bir dilekle, kim olursa olsun o kişi, dünyadaki en günahkar insan olsun, bir sürü cinayet işleyen birisi olsun, hiç fark etmez. Kim olursa olsun. Diyelim ki şeytana tapanlardan birisi, kalben, kelimeye dikkat edin, kalben, Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği anda Allah onun şeytanla olan bütün ilişkilerini bıçakla keser gibi keser. Ve o kişiye o kapkaranlık dünya birdenbire aydınlık bir hüviyette tezahür eder. Artık o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı kalben dilemiş olan birisinden bahsediyoruz. Öyleyse bu noktada dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Onu bu kadar mutlu yapan ne? Bir tek dilek sadece. O kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiş. Tamam, bu kadar. Dilerse ne olur? Dilerse Allah o kişinin ruhunu ya da o kişideki kendi ruhunu kendisine mutlaka ulaştırır. Böyle bir konu için 7-8 aylık bir devre her zaman yeterli olmuştur. Ama bundan çok daha kısa zaman içerisinde ruhlarını Allah'a ulaştıran birçok kardeşimiz olmuştur. Bizim zamanımızda çok daha uzun devreydi. Yani biz Allah'ın yoluna girdiğimiz zaman. Sevgili kardeşlerim, sizlerle bir arada olmak, sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek öyle büyük bir mutluluk ki. Hepinizin kalbine ayrı ayrı yaklaşabilmek, karanlık olan kalpleri aydınlığa ulaştıracak olan sırrı, adı zikir, insanlara ulaştırmak. İnsanlar zannediyorlar ki zikir yapan herkes hedeflerine ulaşır. Hayır sevgili kardeşlerim. Zikir yapan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin zikri ona hiçbir şey sağlamaz. O kişinin vücudu nurların gelmesine ve nurların o vücudun kalbine ulaşıp kalbinde yerleşmesine açık değildir. Kapılar kapalıdır. O kapıların açılması kişinin göğsünün önce yarılmasına bağlı. Göğsünün yarılması içinse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Kaldı ki göğsünün yarılmasından evvel Allah-u Teala o kişinin irşat makamına baktığı zaman onu irşat makamı olarak görmeyen gözlerini Allah'a ulaşmayı o kişi dilediği zaman irşat makamını irşat makamı olarak gören hale getirir. İrşat makamının sözlerini İslam'ın beş şartıyla hiç alakası olmayan bir sürü zırva diye kabul eder kişi. Çünkü ona öyle bir ilim öğretilmiş. Arkadaş demişler, bak iyi dinle beni. İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve de kelime-i

şehadet getirmek. Sen kardeşim, ötekileri boş ver. Bir, bundan çok daha ağır bir şeyler söylerler sana. Yok zikir yapacakmışsın, yok Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsin. Bunlar palavra şeyler. Bunlara hiç değer verme. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bak ataların ne yapmışlar? İslam'ın 5 şartını yaşamışlar. Hop, hepsi cennetlik olmuş. Sen de o aşırı gidenlere sakın katılma. Sen İslam'ın 5 şartını yap. Ama bunu yaparken de bil ki onları yapmayanlardan da olma. Allah madem ki İslam'ın 5 şartını koymuş, ki 5 şart bir gerçektir, gerçekten 5 şart vardır. Biz de aynı şeyi söylüyoruz, 5 şart vardır ama yetersizdir. Sen İslam'ın 5 şartını gerçekleştir, gerisine karışma, Allah seni mutlaka cennetine alır. Almaz sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın ifadelerinde kördür, sağırdır ve dilsizdir. Kalbi de duyarsızdır, hissizdir. Dilsizdir ve kalbi hissizdir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, işte cehennemin kapısının kapandığı, cennetin kapısının açıldığı nokta orasıdır. O kişi için en kötü şeyleri kafanızda canlandırın. 3 tane adam öldürmüş. Hırsızlık yapmış. Yanlış şeyler yapmış. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş bir gün. Ne olur? Allah onun günahlarını örter. Ve ona Furkanlar verir. Ey amel olanlar, bana ulaşmayı dileyin ki diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size Furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da mürşidinize tabi olacaksınız. O zaman da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olmuş? Bir tek dilek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Dilediniz mi? Allah günahlarınızı örtüyor. Ne oldu? Kişinin günahları örtüldüyse ne oldu? O kişinin yalnız sevapları kaldı. Bir tek derecelik bir sevap olsa sıfır günaha karşılık, o kişinin gideceği yer gene cennettir. Açık ifade. Kimin günahları sevaplarından azsa ya da tersi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer ebediyen kalmak üzere cennettir. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların da gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Ömrünüzün sonunda hayat filminiz size gösterilecektir. Kazandığınız dereceler ve kaybettiğiniz dereceleri göreceksiniz. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa, onun bakiye hanesi yeşil rakamla bir takım rakamları ifade eder. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onunki de sol taraftadır. Onun rakamları kırmızı rakamlardır. Bakiyede kırmızıdır. Kaybedenler kırmızı rengi, kazananlar yeşil rengi hak edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, yeşil rakamlar kazanılan derecelerin kaybedilenlerden fazla olması kesin olarak ifade eder. Bu rakam sadece bir olsa, yani misal olarak söylüyoruz, birinin
sevapları 1000, günahları 999. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden bir tek derece fazla olduğu için. Allah kanunu böyle koymuş. Kimin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin de kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah Teala neyle yapıyor bunu? İfade son derece açık. Eğer kazandığınız dereceler fazlaysa Allah sizin günahlarınızı örtüyor. Peki kaybettiğiniz dereceler fazlaysa ne olur? Kehf suresinin 105. ayet kerimesinde kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Ne şekilde ifade ediyor bunu? Onun amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Kim Allah'ı ve Allah'ın emirlerini inkar ederse, yani emirlerin en başta geleni, başlangıç noktasını teşkil eden şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'ın emirlerini ve Allah'a ulaşmayı inkar ederse onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Allah onlara iki kat sevap yazıyor. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra sevapları iki kat olarak değerlendirilir. Bir de Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'a ulaşmayı inkar ederek, Allah'a ulaşmayı değerlendirmeden yaşayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların da amelleri boşa gidiyor. Kim Allah'a ulaşmayı inkar ederse, hala birçok insan Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Sen neden bahsediyorsun? Dedikleri zaman onlara deyin ki bakın Rad suresinin 27. ayet-i kerimesine söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan gene o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Onlar ulaştırmazlar diyor. Ben ulaştırırım diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kolay, bu kadar basit bir sebeple Allah Teala'nın birinci kat cennetine gitmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepinizin elinde, bizi ilk defa dinleyenler özellikle sizlere söylüyoruz. Cehennemden suçunuzun mahiyeti ne olursa olsun kurtulabilirsiniz. Sadece bir tek dileğiniz ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz Allah için yeterli. Bütün günahlarınızın üzerine sünger çeker. Peki Allah'a ulaşmayı dileyene Allah Teala birinci kat cennetine ulaştırır. Tamam. Sonra ne yapar? Sonra Allah Teala o kişiye inanılmaz bir şekilde bir mürşit sevgisi verir ki kişi mürşidine ulaşmak için can atar. Hacet namazını kılar ve eğer gerçekten o kişi Allah'a münaki olmayı, ruhuna Allah'a ilka etmeyi yani ulaştırmayı dilemişse Allah ona o gece mutlaka mürşidini gösterir. Ne yapacak kişi? Gece saat bugünkü bu noktadaki saatle birden sonra, gecenin birinden sonra uyanacak. Saatini ona göre kuracak. Boy abdesti alacak. Sonra
hacet namazı kılacak. Hacet namazının birinci rekatında Fatiha'dan sonra üç tane ayet-el kürsi okuyacak. Ondan sonra ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacak. Teşebbüs miktarı oturacak. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda da Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacak. Ve de boy abdesti alması şart, farz. Başlangıçta bunu yapması lazım. Ey Yüce Allah'ım diyecek, ben sana ulaşmayı diliyorum. Bunun için de bana dediler ki, bir mürşide ulaşmam lazımmış. Ulaşmazsam ruhum vücudumdan ayrılmazmış. Oysaki ruhumu sana ulaştırmam lazımmış. Ben onun için hacet namazını kıldım. Senden bunu diliyorum Yüce Allah'ım. Bana mürşidimi göster ki ben dünyanın neresindeyse ona gideyim, tabi olayım. Böyle bir talebin sahibi olan kişi Allah-u Teala tarafından kabul edilir mi? Allah-u Teala o kişinin sözlerine bakmaz. Ya Rabbi ben mürşidimi istiyorum şeklinde bir şeyler söyleyen kişinin sözleri Allah-u Teala için kıymetli değildir. Buraya bakar sevgili kardeşlerim, kalbe bakar. Kalbinizde ne var? Eğer kalbinizde Allah'a ulaşmayı dilemek varsa, o zaman korkmayın, cehennemden kurtuldunuz. O dilek sebebiyle Allah-u Teala talebinizi kabul edecektir. Yani sizi birinci etapta bu hacet namazını kıldığınız için mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Göstermekle de kalmaz. Sizi eğer gerçekten o mürşide ulaşmayı dilemişseniz, Allah Teala sizi hangi şartlar içinde olursanız olun mürşidinize ulaştırır. Ya size bir mürşid gönderir ya da sizi mürşidinize ulaştırır. Ama mutlaka kişi tövbe edeceği mahalle tövbe edeceği kişiyle karşı karşıya gelir. Gelince hıçkırıklarını tutamaz, gözyaşları içinde mürşidinin eline sarılır ve o eli öper. Allah-u Teala'nın indinde söylenmesi lazım gelen sözleri söyleyerek mürşidine tabi olur. Bu tabiyet sırasında ruh vücuttan mutlaka ayrılacaktır. Bu mutlaka kelimesi hangi şarta bağlıdır? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi şartına bağlıdır. Dilemezse Allah-u Teala zaten ona mürşid falan göstermez. Öyleyse dileyen kişi emin olmak isterse bir defa daha hacet namazını kılar, gene aynı mürşidi görür. Bir defa daha hacet namazını kılar, gene aynı mürşidi görür. Anlar ki Allah-u Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşid odur. İşte o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe eder ve el öper. Bunu yaparken muhtemelen hıçkırıklarını tutamaz. Bu ikinci safhasıdır yolunun. Bu noktada ne olmuştur Allah-u Teala? Onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi almıştır. Görme hassasını, irşat makamını, irşat makamı olarak görme hassasını açmıştır. Kulaklarındaki işitmeye engel olan vakrayı almıştır, ikniti almıştır. Kulaklarındaki vakrayı almıştır ve ona işitme hassası, irşat makamının sözlerinin manasına varabilme hassasını vermiştir. Ve kalbinde irşat makamına karşı büyük bir sevgi uyandırmıştır. O kişi severek mürşidine koşar, tabiyetini gerçekleştirir. Ruhu gerçekleştirdiği an
vücudundan ayrılarak devre-i nemalının deryana, yani ana deryana ulaşır. Oradan seyri sülük isimli bir yolculukla Allah'ın katına kadar adım adım yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile birlikte olmak hepiniz için güzellerin en güzelidir. O sizin Rabbinizdir, sizi sever. Bir tek dileğiniz, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz onun için yeterlidir. Kalbinize bakar. Eğer kalbinizde bu dilek varsa, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah için yeterlidir. Mutlaka sizi, yani sizin ruhunuzu Allah siz dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaştı. Ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Mutluluğunuz da %51 seviyesine ulaşmıştır. Başlangıçta sıfır mutlulukta olan, herkesle anlaşmazlık içinde olan, nefsine tabi olan bir insanken bu noktada durulmuş bir ruh halinin sahibidir kişi. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın mürşidine ulaştırmıştır. Tabiyetten sonra zikre başlamıştır. Bu zikir nefsinin kalbini %100 afetlerle dolu olan nefsinin kalbini %51 nurlarla kaplamıştır. Her %7 nur birikiminde başlangıçtaki %2 rahmet girişinden sonra, her %7 fazıl nuru girişinde kişinin nefsinin kalbine ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı aşar. 7. gök katında 7 tane alemden geçer. 7. alem olan zikir hücrelerinde zikrini tamamlar. Sitetil müntahaya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur. Fani olur. Yok olur. İşte bu vuslattır. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüş, Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Orada mı kalır? Hayır, kalmaz. Allah Teala o ruha tekrar indiği ilahide yaşamak üzere bir taht ihsan eder. Ruh Allah'ın zatından ayrılarak namazların dışındaki devrede hep o altın tahtlardan birisi üzerinde kalır. Bu o kişiyi dünya hayatında %51 mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Yani kişi yarı yarıya mutludur. Yarı yarıya mutsuz oluşunun sebebi nefsinin kalbinde hala %49 afet mevcuttur. Onlar onu sık sık hatalar yapmaya zorlayacaktır. Bir kısmında başarı da kazanabilirler. Ve kişi hatalar da yapar. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin sahibi kılınır. Bundan sonra ölürse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürse birinci kat cennetin sahibidir. Yoluna devam etti, mürşidine ulaştı, tabi oldu, ondan sonra öldü, ikinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı, kişi ondan sonra öldü. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya mutluluğu da nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için %51'e ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah'ın hepinize hediyesidir,
nimetidir. İnsanlardan hiçbiri bundan müstahni değildir. Herkese kapıları açıktır. Kim, hangi şartların içinde olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım diye Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söz vermiş. Ulaştırmaması hiçbir zaman mümkün değil. Bu mutluluğun yarısı bütün insanlara Allah'ın hibesidir. Allah hibe etmiştir bunu. Bir dilek diyor, bana ulaşmayı edeceksiniz. Ben sizi kendime ulaştıracağım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insan Allah için ilk adımı, ilk manevi adımı atmıştır. Allah onu kontrolü altına almıştır. Hedefine ulaştıracaktır. O kişi namazı sevmiyor. Allah ona mutlaka sevdirecektir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan bayılacak gibi oluyor. Allah onu, orucunu büyük bir zevkle tutabilecek hale getirecektir. Zikir yaptığı zaman hiç bundan zevk almayan kişi zikirden dünyadaki en büyük zevki alacaktır. Tüm bu standartlar birer birer oluştuğu zaman o kişinin dünya hayatında mutluluğu yarı yarıya yaşadığını görüyoruz. Neden yarı yarıya? Çünkü nefsinin, kalbinin %51'i nurlarla dolu, mutluluğu yaşatan onlardır. Geri kalan %49 afetlerle dolu. Başlangıçta nefsi %100 afetlerle doluydu. Ruhu %100 hasletlerle doluydu. O denge başlangıçta verilmişti kişiye. Allah'ı tanımadığı için, Allah'ın emirlerini ve gereklerini yerine getirmediği için şeytanını devamlı negatif istikamette kullandığı cihetle kişi hep mutsuz, hep mutsuz bir insan oluyordu. Ama bu noktada kişi yarı yarıya mutluluğu yaşar. İşte bu Allah-u Teala'nın insanlara bir hediyesidir ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci takvanın sahibi olur. Bunun manası o kişi birinci kat cennete girecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, öldü. Gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Mürşidine ulaştı, ondan sonra öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı. Allah'a ulaştırdı ama Allah onu üçüncü kat cennete nasip kılar. Kişi devam etti, dik yokuşu açtı. Fizik vücudunu da Allah'a teslim etti. O zaman ne olur? O zaman bu kişinin fizik vücudu Allah'a teslim ettiği zaman kişi dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim eder, daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaşan herkes nefsini teslim etmek için uygun forma gelmiştir. Teslim eder, dördüncü kat cennet, beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olur. Yani Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir. Altıncı kat cennetin sahibi olur. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle İrşada memur ve mezun kılınır. Yedinci kat cennetin, Adn cennetinin sahibi olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size bir Kur'an-ı Kerim özeti. Allah-u Teala bütün insanların mutlaka cennete girmesini istemiştir. Ama bunu kişisel iradeye bırakmıştır.
bırakması da onun o muhteşem adaletinin bir gereğidir. Yoksa kötü insanlar da iyi insanlar da Allah-u Teala tarafından birinci alternatif cezalandırılır, ikinci alternatif mükafatlandırılır. İkisi de haksızlıktır. Kötü olan bir insanı iyiymiş gibi değerlendirmek, adn cennetini almak, iyi olan bir insanı cehenneme atmak, Allah için hiçbir zaman tahakkuk edecek bir olay olamaz. Neden olamaz? Allah adaletin gerçek sahibidir. İşte bu dünyada adalet meselesi gerçekleşememişse o kişi cehennemde sonsuza kadar azap çekerek bunun cezasını ödeyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes içinse onun günahlarının affı, cennete girmesi söz konusudur. Ve sonsuza kadar cennette yaşayacaktır. Bunu sağlayansa sadece ve de sadece ve de sadece bir dilektir. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte insanlardan her kim bunu söylüyorsa, bunu söyleyen kişi o hedefe layık olmuştur. Kalpten söylemişse mutlaka Allah-u Teala o kişiyi kendisine, yani o kişinin ruhunu Allah'a ulaşabilen tek varlığımız ruhumuzdur. Allah'ın ruhu olduğu için ona dönmek mecburiyetindedir zaten. Tek ruhumuzun hedefi Allah'a geri dönüştür. Allah'ın ruhu bize üfürülmüştür ve Allah emanetini geri istiyor. Marifet o emaneti şu dünya hayatını yaşarken bilerek, isteyerek Allah'a geri döndürerek ulaştırmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Allah'ın bütün insanlar için hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Allah Teala mutluluğu hedef mi göstermiş? Evet. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Mürşidinize tabi olun diyor. Ruhunuzu bana ulaştırın diyor. Etti 3. Fizik, vücudunuzu da bana teslim edin diyor. 4. Nefsinizi teslim edin diyor. 5. Muhlis olun diyor. 6. İradenizi de bana teslim edin ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olun diyor. 7. Ne demiş, ne demiş? Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayın demiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah Teala'yı tanıdıkça daha çok mutlu olacaksınız. Ama Allah Teala'yı tanımanız zikrinizi arttırmanıza bağlı. Her şey nefsinizin kalbindeki nurların oranına bağlanmış durumda. Kim daimi zikre, zikri daime ulaşırsa onun kalbi %100 nurdan da dolar. O bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Onun için Allah Teala zikri farz kılıyor. Çok zikri farz kılıyor. Daimi zikri de farz kılıyor. İşte böyle bir dizayn. İnsanın mutluluğuna hedef hedef, adım adım yaklaşmasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan beraberliğinizi, Allah'ın sizin için hedef gösterdiği istikametlerde uygulamaya çalışın. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemeden hiçbir yere varamazsınız. Bu, İslam olmanın bir başka ifadeyle Allah'a teslim olmanın temel kaidesidir. Biliyorsunuz ki Arapçada sadece sesli harfler kullanılır. Sin, lam ve min. Bu üç harf selim kökünü ifade eder. Teslim kelimesi, İslam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi hepsi bu kökten türer. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman sadece sinni, lamı ve mimi görürsünüz harf olarak. Başlangıçtaki i de, yani sesli harf de, sonraki a da, lamla mim arasına giren a da, sinden evvelki i'yi okutacak olan
İşaret. Lambda ne belki? A'yı okutacak işaret. Böylece İslam kelimesi ortaya çıkar. Sin, lam ve mimin üzerindeki iki tane işaretle. Birincisi i'yi ifade eder, sesli harf. İkincisi a'yı ifade eder, sesli harf. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları bir tek hedefe yönelik olarak yarattı. O hedef bütün insanlar için bir muhteva taşıyor. Mutlu olmak. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. O insanın kalbi afetlerle dolu olduğu cihetle şeytan o afetlerin her birinden ayrı ayrı girerek o kişiyi devamlı huzursuz kılmanın bütün hünerlerini gösterir. Kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Her an bir şeyleri kendisine dert eder. Çünkü nefsindeki öfke, kin, isyan, gibi afetler ki 19 tane afetten oluşur nefsin afetleri. Her biri bir insanı ayrı bir cepheden mutsuz edecek özellikler taşır. Mesela haset afeti. Başka birinin sizde olmayan bir şeye sahip olmasını çekemediğiniz takdirde sizde bu afet var demektir. Haset. Sevgili kardeşlerim, yalnız sizde var demek geçerli değil, herkeste var. Başlangıçta bütün insanlar 19 tane afetin sahibidir. Biliyorsunuz ki Allah Teala'nın bir dengesi var. Ne kadar negatif faktör varsa o kadar da pozitif faktör var. 19 afetinize karşılık 19'da haslet taşımaktasınız. Denge otomatik olarak kurulmuştur. Allah Teala bu dengenin farklı bir hüviyete ulaşmasını ister. Bu denge bir insanı %50 mutluluk üzere bırakır. Afetler kadar hasletler de var olduğu cihetle. İkisi de aynı miktarda yer işgal edecektir hayatınızda. Ve mutlu olduğunuz sürece ne kadar zaman geçmişse mutlu olduğunuz sürece de o kadar zaman geçecektir. Afetler ve hasletler mutlaka hüviyetlerini ispat edeceklerdir. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey öyle bir hedefe varmanızdır ki orada afetler kalmamıştır. Bunun manası o kişinin daimi zikre ulaşmasıdır. Daimi zikre ulaşan bir kişi her an zikrettiği için Allah'ın katından gelen nurlar o kişinin kalbini kesintisiz bir şekilde bir ömür boyu besleyecektir. Dolduracaktır. Afetlerin girmesine müsaade etmeyecektir. Allah'ın katından gelen nurlar
Puzzle'dan onları. Başlangıçta nefsinizin kalbine %2 rahmet nuru girer. Sonra emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsinizin kalbi %7, %7 zikrinizin artışına paralel bir seyirle dolduracaktır. Nefsinizin kalbini Allah'ın %2 fazıl nuru, %2 rahmet nuru, 7 defa %7, %49'da fazıl nuru nefsinizin kalbini %51 oranında dolduracaktır. Daha üst hedeflere ulaşmak isteyen için zikrin daha üst boyutlara yükselmesi şarttır. Bu hedefi gerçekleştirebilecek bir tek silah var elinizde. O silahın adı zikirdir. Onun için Kur'an zikre çok büyük bir önemin ifadesini taşır. Önem verilmesinin ifadesini taşır. Allah Teala bunu boşuna yapmamıştır. Ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını istiyor. Mutluluksa nefsinizin kalbindeki hasletlerin zikirle çoğalmasına bağlı. Başka bir ilacı yok sevgili kardeşlerim. Sadece zikir var. Bununla o hedefe yürüyebilirsiniz. Tatbikata girdiğiniz zaman göreceksiniz ki ne kağı köfte, o kağı ekmek orada da geçerli. Ne kadar çok zikrederseniz o kadar çok mutlu olursunuz. 24 saatlik her zaman parçasının, her günün ne kadarını Allah'ın ismini içinizden tekrar ederek geçiriyorsunuz. Birçok insan belki de ben Allah'ın ismini tekrar edersem bütün gün 24 saat işimi nasıl yapacağım, nasıl uyuyacağım diye düşünür. Halbuki tatbikata girdiği zaman başarabilirse görecektir ki engel olmak şöyle dursun, kişinin işini büyük ölçüde zikir kolaylaştırır. Neden? Allah'ın zikriyle yapılan bir iş bir insan için iki kat mutluluk ifade eder. Bir işin gerçekleştirme sebebiyle kişi mutludur. İki, nefsini devamlı nur dolduğu için mutludur zikir sebebiyle. Zikir olmasaydı bu mutluluk yarıya inecekti. O kişi nefsinin kalbi afetlerle dolu ama ruhunun kalbi hasletlerle dolu olduğu için. İşte bir farklılık oluşuyor. Ruh sahibi olan Allah'a geri dönüyor. İşte o zaman geriye ne kalıyor? Nefsin kalbi kalıyor. Nefsin kalbi ki %51, %49 afetlerle dolu. Kişi %51 nurlu olan nefsinin kalbini %100 nura ulaştırmak için 7 defa %7'lik hamleler yapmak mecburiyetinde. Nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyabilecek olan faktör sadece bir tek faktördür. O Allah kelimesinin tekrarıdır. İşte Allah kelimesi ki o kişinin kalbine Allah'ın nurlarını taşır. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikir yapabilir. Bu o sesli zikrin devamı süresince Allah'ın nurlarının
Fazılların o kişinin nefsinin kalbine ulaşmasını sağlar. Kişi zikrini ne kadar arttırırsa mutluluğu o kadar üst boyutta yaşar. Bir gün daimi zikre ulaşabilirse o zaman Allah'ın çok müstesna bir kulu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kulu olmanın üst noktası daimi zikirdir. Neden? Çünkü daimi zikre ulaşan kişinin kalbinde afet kalmaz. Afetler bizi Allah'ın yasaklarını yapmaya zorlar. Allah'ın emirlerini ise yapmamaya zorlar. Emirlerin yapılmaması, yasakların işlenmesi elbette %100'lük bir standartta gerçekleşmez. Kişi kendine düşenleri yaptıkça kalbindeki nurun giderek arttığını görür. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz vardı. %100 afetlerle dolu. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Bir tarafta nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Sizi devamlı Allah'ın emirlerini çiğnemeye, yasak ettiği fiilleri de işlemeye zorlar. Diğer taraftan ruhunuz var. Bizi devamlı Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeye, yasak ettiklerini yapmamaya davet eder. İkisi arasında kesintisiz bir harp bir ömür boyu devam eder eğer kişi Allah'ın yoluna girmediyse. Girerse ne olur? Kişi zikir yapar. Tabiyetten sonra yapılan zikir Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat isimli üç ayrı faktörün harekete geçmesini sağlar başlangıçta. Sonra sadece fazıllar %2'lik bir rahmet girişinden sonra %2'lik bunun bu rakamın ötesinde 7 defa 7 ve 7 defa 7 olmak üzere 49 49 98 eder %98 nurun o kişinin kalbine girmesini temin eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Birinci %49 böyle tahakkuk eder. Bu otomatik bir sistemdir. Zaten başlangıçta nefsimizin kalbinde %100 afetler yok muydu? Vardı. Ruhumuzun kalbinde de %100 hasletler yok muydu? Vardı. Yani denge kurulmuştu. Ama ne istedi Allah-u Teala bizden? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı istedi. Biz de ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı anda denge bozuldu. Afetler duruyor, hasletler yok. Öyleyse o hasletleri kazanabilmek için hasletlerin yerine aynı özellikleri taşıyan fazılların nefsimizin kalbine girip %2+49 %51'lik yolu %51'lik kesimi oranı gerçekleştirmesi hedef alınır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlara bunu karşılıksız olarak verir. Neden? Çünkü zaten o kişinin bir nefsi vardı. Nefsinin kalbinde %100 afet doluydu. Ruhu vardı. Ruhun kalbinde de %100 hasret doluydu. Bu denge ruhun vücuttan ayrılmasıyla
%51 afetin kaldığı bir nokta olarak devam eder. İşte Allah Teala insanlara zikri, çok zikri ve daimi zikri üçünü de farz kılmış. Adım adım insanlar zikirlerini yükselsinler de mutlulukları da ona göre olsun diye. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, ulaştırdığı andan itibaren artık ruhu yoktur. Ama ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7 aylık devrede veya 8-9 ay sürebilir. O kişinin nefsinin kalbi, ruhu gideceği için nefsinin kalbinde gerekli değişiklikleri oluşturur Allah-u Teala. O kişinin nefsinin kalbi, kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculuk sırasında 7 tane gök katını aşacağı için emmare'de 1. gök katını, levvame'de 2. gök katını, mülhime'de 3. gök katını, mutmainne'de 4. katını, gök katını, radiye, mardiye ve teskide de 5., 6. ve 7. gök katlarını ruh aşarak 7. gök katında 7 tane alem geçtikten sonra zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın istediği bütün insanlara verdiği emir budur. Emanet olan ruhun, insanda bir emanet olan ruhun, onun gerçek sahibi olan Allah'a iadesi, teslimi. Aslında böyle olan insanlar Müslim kelimesini hak etmişlerdir. İslam olan, yani teslim olan. Herkes ben Müslim der, ben Müslümanım der. Bu bir ifade noksanlığıdır. Aslında o kişi Allah'ın Müslüman kelimesinden çıkardığı manadan uzaktır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin kalbi %100 afetlerle dolu olur. Nefsinin kalbi. Böyle olan bir kişi Allah'a teslim olmuş değildir. Teslim olabilmesi için demin söylediğimiz 7 tane emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini birer birer aşması, bu süreç içinde de nefsinin kalbine başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra 7 defa %7 fazıl nurunun girmesi lazım. O zaman kişi Allah yolunda bir merhaleyi kat etmiş olacaktır. Bir hedefe ulaşmış olacaktır. Bu hedef, o kişinin kendi gayretiyle elde ettiği bir sonucu ifade eder. Başlangıçtaki dengenin aynı burada da yaşanır. Nefsin kalbi %49 karanlıktır. Ama şimdi %51 nur girmiştir nefsin kalbine. Nefsin kalbi %51 aydınlanmıştır. Ruh mu? Ruh, gerçek sahip olan Allah'a geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, sizlere bunları anlattıkça içimiz ferahlıyor. Çünkü bu yol sizi burada bırakmaz. Gayret ederseniz nefsinizin kalbi %51'den zikirlerinizi arttırdıkça öteye geçecektir. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbi %100 hasletlerle donanacaktır. İşte o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Çünkü Allah'ın emirlerine riayet eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyeti Allah Teala size kazandıracak. Bu uyum hali, yasakların işlenmemesi, zikrin ise daimi zikre ulaşması.
Bunun manası nefsin kalbinin %100, %2 rahmet, %98 fazla olmak üzere nurlarla kaplanmasıdır. Afetlerin hiçbirisi kalmadığı için başka insanlar sizin bütün davranışlarınızda Allah'ın tecellilerine paralel bir seyir takip eden davranış biçimlerinizde siz mutluluğu yaşayacaksınız. Allah Teala'nın verdiği o müstesna ruh hali sizi öylesine mutlu kılacak ki daimi zikre ulaştığınız zaman bu zevki bütün boyutlarını yaşayacaksınız. Her zaman mutlu olacaksınız. Başkaları size kötülük edebilir. Ama siz onlara kötülük edemezsiniz. O noktaya geldiğiniz zaman

Kalbinizden tamamen silinip atılacak. Kin duyamayacaksınız hiç kimseye. İnsanlar size düşman olacaklar ama siz onlara düşman olamayacaksınız. Allah'ın bütün dostları Allah'ın düşmanları tarafından daima lekelenmeye çalışılır. Rahatsız edilmeye çalışılır. Ona huzursuzluk vermeye çalışır şeytanın dostları. Ama hiçbiri bunu başaramazlar. Davranış biçimleri ne kadar bozuk olursa olsun Allah'ın dostları hep huzur içinde yaşayacaklardır. Onlara hep iftiralar atılır, kötü şeyler söylenir. Ama onlarına karşılık bile vermezler. Bilirler ki Allah'ın katında ait oldukları yerdedirler. Allah için yaşarlar. Allah için ölürler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın dostu olmak müstesna bir hedeftir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu noktadan itibaren Allah'ın dostu olmak şerefine ermiştir. Bu noktadan itibaren nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolmasına kadar geçen devrede Allah onları kumanda eder. Allah onları mutlaka nefslerinin kalbi 49+2 %51 nurla dolana kadar Allah'ın yardımı eksilmez. Herkes bu hedefe otomatik olarak Allah Teala tarafından ulaştırılır. Dünya o insanların dünyadaki en mutlu devreleri bu devredir. Nefslerinin kalbinin %51 nurla doldukları noktaya ulaşıncaya kadar geçtikleri 7-8 aylık bir devre. Sevgili kardeşlerim, bu kişi sonra devam ederse yoluna fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbi %81 nura ulaşacaktır. Bu dik yokuştur. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır daimi zikre. Sonra tesbihe geçecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman da nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Bu kişinin ruhu yok. Nefsi var. Nefsinin kalbi de %100 nurlarla dolmuş vaziyette. İşte o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Hiç kimseye kötülük yapması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın emrinde ve tasarrufunda olduğu için mümkün değildir. Allah Teala ona bir ömür boyu mutluluğu teslim etmiştir. Allah Teala'nın istediği son nokta budur. Allah Teala bunu da farz kılmıştır. Ruhun teslimini farz kılmıştır. Fizik vücudun teslimini farz kılmıştır.

Nefsin teslimini de farz kılmıştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi yolun yarısını ifade eder. Allah Teala bunu herkeste otomatik olarak gerçekleştirir. Neden? Çünkü bu kişi ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmıştır. Artık ruhu yoktur. Ruhu olmayınca nefsinin kalbinde değişiklik olmalı ki aynı dengeyi sağlayabilsin kişi. Bu sebeple bir kişinin nefsinin kalbinin %49 artı 2, %51 nura ulaşması otomatik bir müessesedir. Allah o kişiye zikri özel olarak sevdirir. O kişi mutlaka zikir yapar. Mutlaka nefsinin kalbi %51'e nurlu olarak ulaşır. O kişinin nefsinin kalbinde %49, fazıl 7 defa %7, %2'de rahmet nuru oluşuyor. Başlangıçtaki denge %1 farkla yeniden kurulur. Başlangıçta nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhunun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Bu 200'ü 100 kabul edersek %50 hasletler, %50 afetler oluyor sonuç. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça ondan hoşlanmakla başlar her şey. Sonra seversiniz, sonra Allah'a aşık olursunuz. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yerdir. Mutlu olmak isteyene Allah Teala bütün kapıları açmıştır. Ve sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Nefsinizin kalbini afetlerden temizledikçe, Allah'ın nurlarıyla bezedikçe, o nurların açtığı bütün çiçekler sizi sonsuz mutluluğa doğru ulaştıracaktır. Bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman size yapılan düşmanlıklar, size yapılan kötülükler size vız gelir. Onlardan intikam almayı aklınıza bile getirmezsiniz. Onlara acırsınız sadece. Zavallılar dersiniz. Şeytanın elinde oyuncak olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, kim bir başkasına kötülüğü hedef almışsa, orada sadece şeytan vardır. Allah'ın dostları hiç kimseye kötülük yapamazlar. Yapmaları mümkün değildir. Bu sebeple Allah'ın düşmanları onlara Allah'ın dostu olamadıkları için Allah'ın dostunun kalbinin nurunu tamamen nurla dolu olduğunu hiçbir zaman anlayamazlar. Herkesi kendileri gibi zannederler. Bu da yaşayanın tabiatına son derece uygundur. Kişi herkesi kendisi gibi zanneder. Nefsinin kalbi afetlerle dolu olan bir insan, nefsinin kalbinin afetlerden tamamen temizlenmiş olduğu bir başka insanı belki düşünemez bile.
kendisi öyle olduğu için onun da öyle olması lazım diye düşünür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, düşmanlıkların arkasında her zaman nefsin afetleri vardır. Nefsin hasretlerine sahip olanlar kimseye düşman olamazlar. Kendilerine en büyük kötülükleri yapanları bile affederler. Onlara hiçbir kötülük yapmaları mümkün değildir. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın dostları düşmanlarının da dostudur. Hiç kimseyi düşman olarak göremez ve Allah Teala'ya onlara kötülük etmesi için, onları cezalandırması için talepte de bulunamaz. Allah'ın dostlarının düşmanları yaptıkları düşmanlıklar sebebiyle kazanacakları negatif dereceler yüzünden cehenneme gideceklerdir. Allah'ın dostları hiçbir zaman onlar için Allah-u Teala'dan onlara kötülük etme talebinde bulunamazlar. Böyle bir şey onların nefslerinin kalbinde afet kalmaması sebebiyle mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir sohbetin daha sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi öylesine seviyoruz ki sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, biz sizi severiz. Sizden nefret edemeyiz. Biliriz ki yanlışlık yapanlar, hata işleyenler, suç işleyenler bunun hesabını Allah'a vereceklerdir. Hesap, bize yapılan kötülükler konusunda bile bizimle olan bir hesap değildir. Hesap Allah ile görülür. Allah Teala yapılan bütün haksızlıkların, düşmanlıkların bedelini onların sahiplerine mutlaka ödetir. Hiçbir hesap yerde kalmaz. Bu Allah'ın işidir. Allah'ın adaletidir. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Hepinizi çok seviyoruz.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın sizin ve benim, bizim bir arada olduğumuz bir bütünlük. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah Teala'nın indinde bütün güzellikleri sizlerle birlikte el ele gönül gönüle doyasıya yaşadığımı hissediyorum. Size her hitap edişimde, her beraberliğimde hep bir mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşıyorum. Sizlerle beraber olmak, Allah'ın dostlarıyla beraber olmak, bu bir güzellik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Bütün yürekleriniz Allah için çarpıyor biliyorum. Ve bu muhteşem bir olay. Allah'ı sevenlerin bir arada, bir kalp, tek yürek olması. Her tarafta zulüm kol geziyor. Ama sizler dimdik ayaktasınız. Bizler dimdik ayaktayız. Ve çalışıyoruz. Allah'ın güzelliklerini yaşıyoruz. Ve Allah'ın bize verdiği her şeyi insanların manevi kurtuluşu için devamlı Allah yolunda harcıyoruz. Allah'ın bize verdiği kuvvet, zaman, irade yapımız, her şeyimiz Allah için seferber olmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın evliyası olmak bugünkü konumuz. Aranızda şu anda beni dinleyenlerin arasında pek çok evliya var hamdolsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Evliyalık deyince hep insanlar bir takım masallara bakarlar. Evliya mı derler? Bundan asırlarca önce evliyalar varmış. İşte bak türbeleri var. Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli, Mevlana Celaleddin Rumi, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Onlar o zamanlar evliya oluyorlarmış insanlar. Nasıl oluyorlarsa bilmiyoruz ama oluyorlarmış. Şimdiye ne diyorsunuz dediğiniz zaman, şimdi evliya falan olur mu? Bu zamanda evliya mı olurmuş diyorlar. Evliya olmanın ne kadar kolay bir şey olduğunu bir bilseler de, bir onlara öğretebilseniz sevgili kardeşlerim,
Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle herkesin evliya olabileceğini bir bilselerdi bu kardeşlerimiz. Çok mutlu olacaklardı diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, birçok zavallı insan, din hakkında yanlış kültürlerin sahibi olan birçok zavallı insan, bizim söylediklerimizi irticai sözler olarak değerlendiriyorlar. Ve tabii kendilerine yazık ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, onlara göre evliya olmak, birinci sınıf irtica içinde olmak, birinci sınıf mürteci olmak demek. O zaman ben herhalde bir mürtecinin karesiyim veya küpüyüm. Herhalde benden daha çok mürteci birisi olmaz diye düşünüyorum dünya üzerinde bunların bu damgalama statüleri içerisinde. Hay Allah razı olsun. Onlara diyorum ki sizden de bir şey saklanmıyor. Hemen anlıyorsunuz yani. Sevgili kardeşlerim, bu evliya olmayı, hadi gelin bir defa daha bu zavallı insanlara anlatalım. Nedir evliyalık? Evliyalık bir tek dilekle Allah'ın sizi 3-4 aylık bir zaman devresi içerisinde mutlaka o şerefe ulaştıracağı bir makamdır. Bir makamlar dizisidir. Ne yapacaksınız? Tek bir şey. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, evliyayız diye bizden korkuyorlar adamlar. Olur ha, korkarlar. Öyleyse ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Hiç. Allah Teala onu, onun ruhunu ölmeden evvel kendisine ulaştırır ve o kişiyi evliya kılar. Nedir evliyalık? Ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bakınız ne diyor Allah Teala evliyalar hakkında? Yunus suresi 62, 63, 64. ayetler. Diyor ki: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezina amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları var ya, onlar, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne diyor Allah Teala? Onlara korku yoktur diyor. Onlar mahzun da olmazlar diyor. Öyleyse Allah'ın evliyalarını bir defa daha selamlıyorum Allah'ın huzurunda. Korkusu olmayanlar, mahzun olmayacak olanlar, sizlere sesleniyorum. Allah'ın evliyaları. Peki sonra ne diyor Allah Teala? Ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar ki amenudurlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve kanu yettekun ve takva sahibi oldular diyor Allah Teala. Tarif. Takva sahibi olmak. Şu bizim alim geçinenlere takva sahibi olmak nedir diye bir sorun bakalım, ne cevap alacaksınız? Derler ki takva sahibi olmak Allah'tan
korkmaktır. İyi ama Kur'an-ı Kerim'de tam 7 kademe takva sahibi olmaktan bahsediyor Allah-u Teala. Buna ne diyorsunuz? E diyorlar ki insanlar Allah'ı daha çok tanıdıkça ondan daha çok korkarlar. E korkma da tabii kademe kademe artacaktır. Harika. Allah-u Teala'nın söylediği orada bitmiyor. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahiret diyor. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor. Sadece müjdeler vardır, mutluluklar vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın evliyaları sizin için daima müjdeler var, daima mutluluklar var Allah'ın yolunda. Acaba bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse neden evliya olur? Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. İsterseniz söze geçmeden evvel konunun negatifinden başlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. İşte gördünüz mü irticayı? Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde böyle söylüyor. Diyor ki: "Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya vatme'en biha. Ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun." Diyor ki Allah Teala onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ne diyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere? Açık ve kesin. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah'ın ayetlerini bilmeyenlerdir diyor. Herkes de hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor hem de ayetleri çok iyi bildiğini iddia ediyor. Allah'ın yanlışını çıkarmaya çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu negatif konuyu yerlerine oturtalım, bir kenara koyalım. Şimdi pozitife geçelim. Neymiş negatif? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, madde bir, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Madde iki, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kazandıkları dereceler itibariyle. Mevahümün narı bima kânü yiksibûn diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. İktisap ettikleri dereceler itibariyle. Olay bitti. Şimdi hani şu imkansız gibi görünen, hiç olmayacakmış gibi değerlendirilen evliya olmanın gelin ne olduğuna bakalım beraberce. Bakalım neymiş bu evliya olmak. Sevgili kardeşlerim, 28 basamaklık Kur'an-ı Kerim merdiveninin 21. basamağında evliya olursunuz. Süre mi? 3 aydır veya 4 aydır. Hadi biraz daha tolerans verelim. 5-6 aydır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 6 ayda mutlaka Allah'ın evliyası olur. Bunu şu dini çok iyi bildiğini söyleyen insanlara ulaştırdığınız zaman onlarla alay ettiğinizi zannederler hep. Oysa ki siz gayet ciddi olarak söylüyorsunuz bunu.
bizim şu andaki söylediğimiz gibi. Allah Teala ne yapar acaba? Nasıl evliya kılar kişiyi? 28 basamağa 21 tanesini esas almak üzere gelin bir bakış atalım. Bir göz atalım. Birinci basamak olayları yaşamak. Herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendirmek. Herkesin kendine göre olayları bir değerlendirmesi vardır. Sevgili kardeşlerim, bu olayları değerlendirdiğiniz zaman her olay karşısındaki tutumunuz Allah-u Teala tarafından hep kontrol altında tutulur. Ve sizin seçilmeye layık olup olmadığınız davranış biçimlerinizden, olaylar karşısındaki tutumunuzdan derhal anlaşılır Allah-u Teala tarafından. Kalbinizde hayır varsa Allah-u Teala tarafından seçilirsiniz. Kimin kalbinde hayır yoktur? Başka insanların hedeflere ulaşmasına, Allah'a ulaşmasına mani olanların kalbinde hayır olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Tabii bu arada tren geçiyor.

İşte böyle bir stüdyomuz var. Tren sesleri, araba sesleri. Ama biz buradayız. Burada sizlere hitap ediyoruz. Tren sesi de gelse, araba da sesi de gelse, ne gelirse gelsin, hepsi bizi birbirimizden ayıracak hiçbir özelliğin sahibi değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman ki bir insan Allah-u Teala tarafından seçilir, insanların çoğu seçilir. Kim başkasına kötülük etmek istemiyorsa, kendisine bir kötülük yapılmadan başka birine bir kötülük yapmayı düşünmüyorsa, o kişi mutlaka seçilir. Başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmak istemiyorsa, böyle bir niyeti yoksa o kişi mutlaka seçilir. Seçilirse ne olur kişi? Seçilirse o kişi Allah'a ulaşmayı muhtemelen dileyecek olan bir insandır. Seçilenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı diler mi? Hayır, dilemez. Bizim söylediğimiz hedefe sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşır. Kimdir Allah'ın evliyası? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş birisidir. Kimdir cennete girenler? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Mutlaka girer mi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın cennetine? Mutlaka girer. Hiçbir engel Allah'ın o kişiyi cennete almasına mani teşkil etmez. Ne iblis, ne insanların zulmü, hiçbirisi. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman üçüncü basamaktasınız. Allah bunu derhal işitir, bilir ve görür. Ve derhal rahim esmasıyla üzerinizde tecelliye başlar. Bu tecelli 10 tane ihsan oluşturacaktır. Niçin oluşturacaktır? Niçin veriyor 10 tane ihsan Allah Teala size? Bir tek sebeple. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Şu kainatta evliya olmanın tek sebebini gerçekleştirdiniz. Başka bir yol yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın bu güzelliğini yaşayacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'a ulaşacak ve Allah'ın evliyası olacaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için Allah'ın 10 tane ihsanı söz konusu. Birincisi Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi. Bu tecelli neler yapar? Bir, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi Allah Teala alır. İki, kulaklarınızdaki vakrayı alır. Üç, kalbinizdeki ekinneti alır, yerine ihbat koyar. Ne olur böyle yaparsa? Bu gözlerinizle artık irşat makamına herhangi bir insan diye bakmazsınız. Onu irşat makamının sahibi olarak görmeye başlarsınız. Önceden de bakıyordunuz ama görmüyordunuz. Sonra Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı aldığı için onun irşada mütalik söylediklerinin hepsini anlamaya başlarsınız. Manasına varmaya başlarsınız. İki, kalbinizdeki ekinnet alındığı için o manasına varmaya başladığınız şeyi kalbinize indirdiğiniz zaman onu idrak etmeye başlarsınız. Çünkü kalbinize Allah Teala ekinneti alıp idraki önleyen müesseseyi alıp ihbat koymuştur. İdraki sağlayan bir ilahi sistem. Sonra mı ne olur? Sonra Allah kalbinize ulaşır. Kalbinizin bir nur kapısı var. Allah'ın zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli nurlarını kalbinize ulaştırdığı kapı. Bu kapı
aşağı doğru çevrilmiştir. Bütün insanlar nur kapısı şeytana dönük olarak aşağı çevrili olarak doğarlar. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman kalbinizin nur kapısını Allah kendisine çevirir. Onunla da kalmaz. Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Bu noktada zikir yaparsanız, zikir ki Allah'ın katından rahmeti ve fazlı, daha ileride rahmeti ve salavatı da nefsinizin kalbine çekecek olan yegane vasıtadır. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl partikülleri, nurları göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Çünkü Allah Teala artık yolu açmıştır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsünüzü şerh etmiştir ve göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmıştır. Ve bundan sonra zikir yaptığınızda Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze gelir. Oradan kalbinize ulaşır şifreli yoldan geçerek. Ama kalbiniz mühürlüdür. Onun üzerine kalbinizin nur kapısına ulaşan nurlar oradan içeri giremeyince rahmetin sızması başlar. Fazıl sızamaz. Rahmet mührün etrafından sızmaya başlar kalbinize. Ve %2 olunca huşu sahibi olursunuz. Daha sonra da Allah sizin talebiniz üzerine bu noktada mürşidinize karşı bir sevgi oluşur iç dünyanızda. Ve hacet namazı kılıp Allah'tan mutlaka mürşidinize siz istersiniz. Allah-u Teala mutlaka mürşidinizi gösterir. Ve o Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığınız zaman Allah'ın böylece size verdiği 10 tane ihsanla ulaşmış olursunuz. Siz bir adım attınız Allah'a, ulaşmayı dilediniz. Allah da size 10 tane ihsan verdi. Bu 10 tane ihsanla mürşide ulaşıp, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp, dikkat edin, falancanın söylediği, feşmekanın söylediği değil, hacet namazını kılıp bizatihi gördüğünüz kişi. Dediniz ki o değil, o olmaz, olmaz. Tekrar kılın, tekrar aynı kişiyi gösterecektir Allah-u Teala. Kimi seçmişse sizin için, sizin mürşidiniz odur. Hacet namazı ki boy abdest alınarak kılınır ve Allah'tan sorulunca hep aynı cevap alınır. Şaşmaz bir işarettir. Ve irşat makamı size gösterilir. Ona ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz zaman 10 tane de nimet alırsınız Allah-u Teala'dan. Siz ne yaptınız? Bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane ihsan aldınız. Şimdi ne yapıyorsunuz? Mürşidinize ulaşıyorsunuz. İkinci adımı attınız. Yani gene bir adım attınız Allah'a. Bu sefer de gene 10 katını 10 tane nimet veriyor Allah Teala. Bir, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir ve yerleşir. Artık bir muhafızın sahibisiniz. Size cinlerin saldırtılması mümkün değildir artık. Size büyü yapılıp size tesir edebilmesi mümkün değildir. Artık bir muhafızınız var. Devrin imamının ruhu başınızın üzerinde. Bütün evliyanın başının üzerinde mutlaka devrin imamının ruhu mevcuttur. Sonra mı birinci nimet Allah-u Teala'nın bir ruh başının üzerine bir muhafız geliyor. İkincisi, Allah kalbinizin mührünü açıyor. Üçüncüsü, kalbinizin içinde bulunan bütün insanların kalplerinde doğuşlarından itibaren küfür kelimesi vardır. Bu kelimeyi alıyor Allah-u Teala. Ve kalbinizin içine Allah imanı yazıyor. Mücadele Suresi 28. ayet-i kerime. Onların
üzerlerine, başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla, devrin imamının ruhuyla onu destekleriz diyor. O kişiyi destekleriz ve onun kalbinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Ve onun kalbinin içine iman yazılır diyor. İşte böyle bir dizayn. Kişinin kalbinin içine imanın yazılması. Ne oldunuz? Mümin oldunuz. Daha evvel de Allah'a inandığınız için mümin olduğunuzu söylüyordunuz. Ama diliniz söylüyordu, kalbiniz söylemiyordu. Kalbinizin içinde iman kelimesi yoktu. Küfür kelimesi vardı. Ve Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi gelince kalbinin içine Allah'ın iman yazmadığı kişiyi mümin kabul etmiyor. Sevgili kardeşlerim, demek ki bütün evliya aynı zamanda insanlara göre değil, Allah'a göre de mümin. Yani kalbi de mümin, dili de mümin. Dilleriyle mümin olanlar var. Allah-u Teala onları gerçek anlamda mümin kabul etmiyor. Hem dilleri hem de kalbi mümin olanları mümin olarak kabul ediyor. Kalbinizin mümin olduğu yer ise 14. basamaktır. Tabiiyetle gerçekleşir. Herhangi bir mürşide, herhangi bir kişinin tabiiyeti değil, 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan bir kişinin aldığı 4. nimet, tabiiyetten sonra aldığı nimetlerden 4.'sü kalbinin içine Allah'ın iman kelimesini yazması ve böylece o kişinin mümin olmak şerefine ermesidir. Öyleyse Allah'ın bütün evliyası kalbinde iman kelimesi yazan insanlardır. Sevgili kardeşlerim, bu konunun dışında olanlar darılmasınlar, gücenmesinler. Ama kalplerine Allah imanı yazmadıkça, kalplerine iman yazılmadıkça, ki bunun için mutlaka devrin imamının ruhunun başlarının üzerine gelmesi gerektir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince yazmadıkça Allah Teala insanları mümin kabul etmiyor. Beşinci ihsanı Allah Teala'nın o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Kim tövbe edip de mümin olursa diyor Allah Teala. İşte kişi tövbe etti. Nasıl mümin olduğunu gördünüz. Mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salat yaparsa, işte onların bütün günahlarını Allah sevaba çevirir diyor. Bütün seyyiatlerini, kaybettikleri dereceleri, hasenata, kazanılan dereceleri çevirir diyor Allah Teala. Sonra da tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde ruhları Allah'a ulaşır buyuruyor. Öyleyse evliya olmanın sırrı Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde ve 71. ayet-i kerimesinde. Tövbeleri kabul edilmiş halde bir ruhun Allah'a, o kişi bu dünya hayatını yaşarken geri dönmesi hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın 6., 7. ve 8. nimetleri ruhunuzla ve içinizle ve nefsinizle ilişkili. Üçü de hidayete başlıyor. Bu noktada 14. basamakta üçü de hidayete başlıyor. Öyleyse Allah ile olan dizaynınıza dikkatle bakın. Her güzel müessese bununla başlar. Allah'ın güzellikleri sizin kendinize düşen vazifeyi yapmanızla şekillenecektir. Sevgili öğrenciler,
İzleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah ile olan ilişkileriniz. Bu noktada ne olur? Kalbinizde 7 tane kalp şartı tamamlanmıştır, mümin olmuşsunuzdur. Kalbinizdeki ekinlet alınmıştır. Bir, ihfat konulmuştur. İki, kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilmiştir. Üç, kalbinizin Allah'ın nurlarına açılması için göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmıştır. Dört, kalbinizin mührü açılmıştır. Beş, içindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Altı, kalbinizin içine iman yazılmıştır. Ve böylece mümin olmanın 7 şartına sahip oldunuz. Bundan sonra ulaşacağınız yer Allah'tır. Nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Nefsinizin kalbinde %1, %2 derken faziletler birikecek. Allah'ın katından gelen faziletler zikir yaptığınız zaman şifreli yolu takip ederek kalbinize ulaşırlar. Nur kapısını aşağı iterek kapatırlar zulmani kapıyı. Karanlıklar giremez kalbinize ve iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. Bu toplanma sebebiyle ilk %7 nuru nefsinizin kalbinde gerçekleştirdiğiniz zaman ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmaredesiniz. İkinci defa %7 nur birikimi ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Nefsi devame. Üçüncü defa %7 nur birikimi ruhunuz üçüncü gök katına ulaşır. Nefsi mülkime. Nefs-i mülhimede Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Dördüncü defa %7 nur birikimi, fazilet birikimi, ruhunuz dördüncü gök katında, nefs-i mutmainne, doyuma ulaştınız. Allah'ın verdiklerinin, size verdiklerinin yeterli olduğu konusunda kesin bir kanaatin sahibi oldunuz. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefs-i radiye, Allah'tan razı oldunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da sizden razı oldu. Yedinci defa %7 nur birikimi, altıncı nefsi mardiye, yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah'tan. Yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi teskiye. Nefsiniz teskiye oldu. Allah'ın nefsinizin kalbinde biriken nurları %50'yi aştı. Şeytan nefsinizin kalbinin afetlerine tesir ediyordu. %100, şimdi %49'una tesir edebiliyor. Şeytanın nefsinizin kalbindeki hakimiyeti bitti. Bütün evliyanın kalbindeki şeytanın hakimiyeti mutlaka %50'den aşağı düşmüştür. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı. 21. basamaktasınız. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi var. %49'u fazilet, %2'si rahmet. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü. Siz böylece şeytana kul olmaktan %51 kurtuldunuz. %51 Allah'a kul oldunuz. Hala %49 şeytana ait. Şeytan hala %49 tesire sahip sizde. Ama burada hakimiyet artık Allah'ın nurlarındadır. Siz Allah'ın evliyası olmanın son noktasına geldiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Sonra ne olur? Sonra ruhunuz Allah'a sarılır. Yani meaba, sığınak olan Allah'ın zatına ruhunuz sığınır. Allah Teala'nın 12 defa üzerinize farz kıldığı ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşma emri gerçekleşir. Allah'a ulaşan ruhunuz 21. basamakta Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Allah Teala buna Allah'a sarılmak,
adını veriyor. Vatesemu bi billahi veya sığınağa, meaba sığınmak diyor, evvap olmak diyor. İşte evvap oldunuz, Allah'a sığındınız. Ne oldunuz? Evliya oldunuz. Ne yaptınız da evliya oldunuz? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hepsi bu kadar. Ve 10 tane insan aldınız, irşat makamına ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Ondan sonra da 10 tane nimet aldınız Allah-u Teala'dan ve seyri sülüke başladınız, ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Ve neticede mutlaka Allah'a ulaşacaktır, ulaştı. Sevgili kardeşlerim, siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmadınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, mutlaka o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor onun ruhunu. Ve o kişiyi mutlaka evliya yaparım diyor Allah-u Teala. Ve ona Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dilediği anda birinci kat cenneti mutlaka veririm diyor. Bundan sonra kişi ölse, hiçbir ameli olmasa bile ben onu birinci kat cennetime mutlaka alırım diyor. Mürşidine ulaşıp tabiyetten sonra o kişi ölürse, ikinci kat cennetime alırım diyor. Bana ulaşıp da ölürse bir evliya olarak ölmüştür diyor. Üçüncü kat cennetime alırım diyor. Ve o kişi yaşarsa dünya saadetinin %51'i onundur. %49'u mutsuz, %51'i mutlu bir hayat geçirecektir o kişi. Başlangıcında evliyalığın. Burası Allah'ın zatında yok olduğunuz yer, ruhunuzun yok olduğu yer. Fena makamıdır. Fena fillah. Allah'ın içinde ifna olmak, yok olmak demek. Birinci velayet makamı. Konumuz velayet makamları. Burada kişi Allah'ın zatında yok olmuştur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayn içerisinde Allah'ın zatında yok olan, sığınağa geri dönen, Allah'tan size bir emanet olarak verilmiş olan ve tekrar Allah'ın zatına geri dönen bir ruh. Ve ruhunuz Allah'ın zatında. Allah'ın evliyası oldunuz. Fena makamı boyunca zikrinizi arttıracaksınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e ulaştığı zaman Allah Teala size bir taht ihsan edecek. Burası beka makamıdır. Velayetin ikinci makamı beka billah. Allah ile indi ilahide baki olmak demek. Allah'ın huzurunda her gün, her 24 saatlik standart içinde 7 defa günde namaz kılınır. Bu namazları kıldıran bir imam vardır. Mutlaka hayatta olan birisi olması gerekir. O huzur namazının imamıdır. İşte orada altın tahtlar vardır. Huzur namazından bakıldığınız zaman huzur namazının imamın ön tarafında solda bulunan, yerden 4 metre yükseklikten başlayan altın tahtlar. Allah-u Teala o tahtlardan birini verir, beka billah makamının sahibi olursunuz. İkinci makam. Ruhun Allah'a ulaşması konusu en güzel şekilde Şura 13'te anlatılmış. Allah-u Teala diyor ki, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Şura 13. Ve ruh Allah'a ulaştıktan sonra hepiniz için bir ikinci olgu söz konusu.
ve burada Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde beka makamının sahibisiniz. Enam suresi 127. ayet-i kerime. Onlara diyor Allah-u Teala, Allah'ın indinde tahtlar vardır diyor. Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda tahtlar. İşte o altın tahtlar, o ahiret yurdu sizin için. Burası beka makamı, velayetin ikinci makamı. Burada nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den 71'e yükseliyor. Ne zaman 71'e yükselir? Ne zaman %50'den fazla, günün yarısından daha fazla her gün zikre yükselir.

değilse de Allah Teala zikrede, çok zikrede, daimi zikrede farz kılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Daha nice farzlar yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki hepsi Kur'an-ı Kerim'de aynen duruyor. Daimi zikrinizi günün yarısından çoğa çıkardınız, yukarıya çektiniz. Her gün 12 saatten daha fazla zikrediyorsunuz. İşte o zaman zahit olursunuz. Allah Teala negatif suhtü şöyle anlatıyor. O Yusuf'u oradaki kuyudan alanlar, esir tüccarına satanlar Yusuf'u birkaç dirheme sattılar. Çünkü ona karşı zahittiler, ona değer vermiyorlardı diyor Kur'an-ı Kerim. İşte kim zikirsizliğe değer vermezse o zikre değer veren biridir. Bunu her gün Allah-u Teala'ya ispat edebildiği takdirde ki her gün zikrinin günün yarısından daha fazla olması lazım. O zaman bu kişi zahit olmuştur. %71 zikirden başlar, %81 zikre kadar kişinin zühdü devam eder ve zikri giderek daimi zikre doğru artar, artar, artar. Bir gün bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudunu Allah'a teslimi %81 ile %91 nur birikiminin muhtevası içinde gerçekleşir. Ve kişinin fizik vücudu nefsin kalbinde hala %9 karanlıklar, afetler olmasına rağmen afetlerin talebini asla dikkate almaz, kale almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. İşte bu fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. 22. basamakta birinci teslim, ruhunuzun teslimi ve evliya olmak. 25. basamakta fizik vücudunuzun teslimi, evliyalığın dördüncü makamı, fena, beka, zühd, muhsinler. Allah Teala diyor ki Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen, nefsi daha ahsen, ruhu daha, fizik vücudu daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Burası fizik vücudunu Allah'a teslim edildiği makam, muhsinler makamı diyor Allah Teala adına. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte burada muhsinler makamının sahibi olursunuz. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. Hikmet sahibi olursunuz. Daimi zikrin sahibi olduğunuz için nefsini bir, daimi zikrin sahibi olursunuz. İki, nefsinizin kalbinde bu sebeple hiç afet kalmaz. Çünkü daimi zikir sebebiyle hiçbir zaman zulmani kapı açılmaz. Karanlıkların tekrar kalbinize girmesi mümkün değildir. Tam aydınlanmış olan kalbiniz bir daha kararmaz. Bu sebeple kalbinizdeki bütün afetler yok olmuştur. Üçüncüsü, Allah kalp gözünüzü mutlaka açar. Dördüncüsü, Allah Teala kalp kulağınızı mutlaka açar. Allah'ın söylediklerini işitir ve gösterdiklerini görmeye başlarsınız. Beşincisi, hayır sahibi olursunuz. Daimi zikir sebebiyle her an derecat kazanan biri olursunuz. Altıncısı, hikmet sahibi olursunuz. Yedincisi, tezekkür sahibi olursunuz. Allah ile her an konuşmak imkanının sahibi olursunuz. Daimi zikre ulaştınız, hikmet sahibi oldunuz. Allah size gök katlarını hiç göstermez daha. Sadece zemin kattaki devrin imamının dergahının sırlarını gösterir. Altın para kümesini görürsünüz. Onarlık sıralar halindeki ruhları görürsünüz. Altın kapıyı görürsünüz.
sonra mı?

Sonra Allah Teala size birinci gök katını göstermeye başlar. Ulul Albab makamı burada bitmiştir. Velayetin beşinci makamı. Ve birinci gök katından yedinci gök katına kadar bütün katları Allah Teala size sırayla gösterir. Nefsinizin kalbi, daimi zikre ulaşmış olan, tamamen temizlenmiş olan kalbi, Ulul Albab makamında bir mertebe, bu makamın adı ise İhlas makamıdır. Gök katlarının gösterildiği makamlar, gök katlarının gösterildiği makam, yedi makam boyunca, yedi kat boyunca nefsinizin kalbi yedi mertebe aklanır. Yedi mertebe müzeyyen olur. Yedinci mertebe tamamlandığı zaman göğün yedinci kadının yedi tane aleminde görmüşsünüzdür. Sitedin müntahayı da indi ilahi ile birlikte görmüşsünüzdür. Gördüğünüz anda tövbe-i nasuh'a davet edilirsiniz. Tövbe-i nasuh, ihlastan salaha bir geçiş kapısıdır. Ve salah makamının sahibi olursunuz. Salah makamı yedi tane kademeden oluşur. Birinci kademe tövbe-i nasuh kademesidir. Tövbe-i nasuh gerçekleştirdiğiniz zaman salah makamının birinci kademesinde olursunuz. Sonra Allah Teala bu istikamette yeniden bir ikinci mertebeye, ikinci kademeye sizi ulaştırmak için salah nurunu size bahşeder ve aynı zamanda da mürşidinize tabi olduktan sonraki günahlarınızı örter. Bu salah makamının ikinci kademesidir. Daha sonra Allah-u Teala'nın örttüğü günahların sevaba çevrilmesi söz konusu olacaktır. Salah makamının üçüncü kademesi. Ve nihayet irşada ulaşacaksınız. Salah makamının dördüncü kademesi. Ve bu dört kademe boyunca nefsinizin kalbi dört mertebe daha müzeyyen olur. Ulul-Albab'da bir mertebe, İhlas'ta yedi mertebe, sekiz, dört mertebe de burada. 12 mertebe nefsinizin kalbi müzeyyen olmuştur. Bu demektir ki artık iradenizi Allah'a teslim etmek için hazırsınız. Ve Allah iradenizi teslim olur. Burada artık iradeniz de Allah'a teslim olmuştur. Bu noktada hepiniz için söz konusu olan şey bir hakkın takvaya ulaşmak. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz için Allah-u Teala'nın irşat makamına sahip olmak. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle sizi irşat ordusunun içine alır. Ve İrşada insanları ulaştırmak için Allah Teala tarafından seçilmiş bu görevin sahibi olursunuz. Mürşit standartlarının artık sahibisiniz. Burası salah makamının beşinci mertebesidir. Bunun üzerinde altıncı mertebede bütün devirlerde, bütün kavimlerdeki Resuller vardır. Yedinci mertebede ise yedinci kademede ise sadece devrin imamı vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu söylediğimiz bütün mertebelere bütün sahabe ulaştılar. İrşat makamının sahibi oldular. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi mürşitlerine ulaşıp teslim oldular. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiler. Üç. Hepsi fizik vücutlarını muhsin kılıp Allah'a teslim ettiler. Dört, hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler. Beş, hepsi irşada ulaştılar. Altı, ve hepsi
bir hakkın takvaya ulaştılar. İradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve hepsi irşat makamının sahibi oldular. Hepsinin irşadın sahibi olduğu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde net olarak anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olanların isimlerine de Allah Teala tabiin diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunlar evliyalık makamları. Allah Teala'nın hepinizi bütün evliyaların arasında evliya yapsın. En yüksek mertebelere ulaştırsın dualarımızla ve niyazlarımızla. Sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayrül magdûbi aleyhim ve neddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz birlikte kıldı. Bu akşam sizlere tedebbür, tezekkür ve tefekkür müesseselerini inşallah anlatmaya çalışacağım. Tedebbür, tedbir etmek, idare etmek, işleri düzene koymak, düzenli bir şekilde devamını sağlamak neticelerine ulaştırıyor. Tefekkür, imari fikretmek, düşünmek demek. Düşünen bir kişinin ulaşacağı hudutları o hudutlar içerisinde hareket etmeyi mümkün kılan bir seviye. Tezekkür, Allah ile konularını tezekkür edebilecek seviyeye ulaşmış olan birisinin durumu. Ulul Elbab'ın durumu. Sevgili kardeşlerim, tezekkürde Allah ile konuları müzakere etmek söz konusu. Tezekkür sahibi olan bir insan daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşan kişinin birinci özelliği o kişinin daimi zikirde olmasıdır. İkinci özelliği bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Kim daimi zikre ulaşırsa daimi zikir sebebiyle o kişinin kalbindeki zulmani kapı kilitlidir, kapalıdır. Böyle olduğu için Allah'tan gelen daimi zikir sebebiyle rahmetin, fazlın ve salavatın devamlı olarak zulmani kapının üzerine indirilmiş olan mührün üzerine baskı yapması sebebiyle topraktan, ayaklarınızdan kalbinize ulaşan karanlıkların kapı kapalı olduğu için kalbiniz içine girmesi artık hiç mümkün değildir. Nefsinizin kalbi tamamen %98 fazıl ve %2 rahmet nuru olmak üzere nurlarla kaplanmıştır. Yani nefsinizin kalbi ruhunuzun kalbiyle eşdeğer bir hale gelmiştir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir hüviyet kazanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ehli tezekkür olan bir kişi için söz konusu olan şey Allah'ın nefsinde hiç afet kalmamış olan bu kişiye iki tane mükafat vermesidir. Birisi o kişinin kalp gözünü açmak, ikincisi kalp kulağını açmaktır. Böylece bu kişi dört tane temel faktörün sahibidir. Daimi zikirdedir. Nefsinin afetleri tamamen yok olmuştur. Allah onun kalp gözünü açmıştır. Kalp kulağını da açmıştır. Bu kişi ulul elbab olmuştur.
Safa'dan evvel o kişinin ulaşabileceği standartlar ilmel yakin kademesini ifade eder. Kalp gözü ve kalp kulağı mevcut değildir 21. basamağa kadar. Ama 21. basamaktan 26. basamaya gelinceye kadar Allah-u Teala belli olmayan bir noktada o kişinin kalp gözünü açabilir. O kişinin kalp kulağını açabilir. 22. basamakta olabilir, 23. basamakta olabilir, 24. basamakta olabilir, 25. basamakta olabilir. O zaman kişi farklı bir hüviyete girebilir. Yani kalp gözüyle görmeye başlar. Veya kalp kulağıyla işitmeye başlar. Ama daimi zikrin sahibi olmadığı için bu kişi hikmet sahibi olamaz. Ehli tezekkür dediğimiz noktaya ulaşamaz. Tezekkür müessesesinin asgari kademesi ulu'l-elbab olmaktır. Öyleyse daimi zikre ulaşmamış olan ama kalp gözü açılan bir insan ehli tezekkür olmak yetkisinin sahibi midir? Hayır, sahibi değildir. Allah o kişinin kalp kulağını açtıysa, Allah onunla konuşuyorsa, konuşuyordur. Ama kişi daimi zikrin sahibi olmadığı için eksiklikleri henüz büyük ölçüde vardır. O zaman tefekkür seviyesi, düşünce seviyesi ehli tefekkür kademesinde kalır. Veya Allah Teala o kişinin kalp gözünü açmıştır. Kişi görür ama Allah'ın kendisine gösterdiği şeyleri görür. Ama bu onun ehli tezekkür olmasını gerçekleştiremez. Öyleyse öyle bir dizayn düşünelim ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin ehli tezekkür veya ehli tefekkür olmasının farkını tam olarak ifade edelim. İlmel yakin kademesi 21. hatta 22. basamağa kadar 21. basamağa kadar devam eder. 22, 23, 24, 25. basamaklar ilmel yakinle aynel yakin arasında, yani ehli tezekkür arasında bir geçittir. Bu geçitte bir kişinin kalp gözünün açılması veya bir kişinin kalp kulağının açılması onun ehli tezekkür olmasını sağlamaz. Ehli tefekkür sınırları içindedir ama onun ötesinde Allah'tan özel bir yetki almıştır ve o kişi hikmet sahibi olmamıştır. Öyleyse bir insanın Kur'an'ın lafzını öğrenmesi 21. basamağa kadar devam eder. Öğrenilen lafızdır. Ve bu kişi ehli tefekkürdür. Fena makamında Kur'an'ın birinci ruhunu
öğrenir. Beka makamında ikinci ruhunu öğrenir. Zühd makamında üçüncü ruhunu öğrenir. Muhsinler makamında dördüncü ruhunu öğrenir. Hala ehli tefekkürdür kişi. Bu dört makamın herhangi birinde Allah Teala o kişinin kalp kulağını, kalp gözünü açabilir. Açtığı anda kişi ehli tefekkür olmanın ötesine geçip de ehli tezekkür olmaz. Tezekkür müessesesi kalbin mutlak olarak afetlerden arınmasıyla işleyen bir müessesedir. İşte ancak Kur'an'ın dördüncü ruhundan sonrası kişinin ehli tezekkür olduğu noktayı ifade eder. Ulu'l-Elbab makamı. Kimdir Ulu'l-Elbab? Daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala diyor ki Ali İmran suresi 190 ve 191. ayet-i kerimelerde li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Ama dördüncü hal yok. Sadece üç halde bulunabiliriz. Öyleyse üç halde bulunan insanın üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmesi demek, daimi zikrin sahibi olması demek. Böyle insanlara ulul elbab diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuş muydu? Allah-u Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler diyor, sözün ahsen olanına tabi olurlar diyor ve onlar hidayete erdiler diyor. Ondan sonra da buyuruyor ki onlar ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermiş daimi zikrin sahipleri ve tezekkür etme yetkisinin sahiplerinin ulul elbab olduğu açık bir şekilde ifade buyurulmuş. Diyor ki Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i diyor hem muhkem ayetlere sahiptir, o ki o Allah ki diyor Allah Teala Habibim sana Kur'an'ı indirdi. O Kur'an'da muhkem ayetler vardır ve müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların hangi manaya geldiğini Allah'tan başka kimse bilmez. Kalbinde zevk olanlar müteşabih ayetleri diledikleri şekilde bir hüviyete sokup insanların dalalette kalmasına sebebiyet verirler diyor Allah Teala. Ve ilimde kökleşmiş olan rasuhun rusuh sahipleri derler ki inandık, iman ettik ki bu ayetlerin hepsi muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde Allah'ın katından indirilmiştir. Ama onlar müteşabih ayetleri tezekkür edemezler diyor Allah Teala.
İlla ulul elbab diye bitirmiş ayet-i kerimeyi. Sadece ulul elbab lüklerin sahipleri tezekkür edebilir diyor. Öyleyse ulul elbab olmak daimi zikrin sahibi olmakla mümkün olan bir şey. Tezekkür de sadece onlara ait olan bir husus. Öyleyse tezekkür etmek deyince sadece Allah-u Teala'yla karşılıklı konuşma değil, tezekkür daimi zikir seviyesindeki bir kişinin anlayış kabiliyetini ihata eder. Bu tezekkür konusunda Allah-u Teala'nın 25. basamaktaki ulul-elbab kulları için dizaynı 7 ayrı husus gösterir. Bunlardan 4'ünü saydık. O kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. 3.'sü Allah onun kalbindeki kalp gözünü açmıştır. Allah onun kalbindeki kalp kulağını açmıştır. Yani Allah'ın kendisine söylediklerini işitir. Allah'ın kendisine gösterdiklerini görür. Bu 4 tane ana vasfın sahibi olan kişi daimi zikirde, 3 tane de bunların ortaya koyduğu sonuç şartının sahibi olur. Bunlardan bir tanesi ehli tezekkür olmaktır. O kişi ehli tezekkürdür. Allah-u Teala ile dilediği an konuşmak imkanının sahibidir. Ayrıca artık Allah'ın söylediklerini anlamada belli bir seviyenin, ehli tezekkür seviyesinin sahibidir. Yani kalplerinde zevk olanların, insanları dalalette bırakmak üzere, aralarına nifak sokmak üzere, mütecavi ayetleri kendine göre yorumlaması onu etkilemez. O konunun doğrusunu Allah'tan mutlaka öğrenir. Ve böyle bir insan ehli tezekkür olduğu zaman, daimi zikre ulaştığı zaman ehli tezekkür olur mutlaka. Ehli tezekkür olduğu zaman Allah'ın üst seviye ilmine sahip olur. Daimi zikrin sahiplerine ait Allah'ın özel bir dizaynı var. Mutlak olarak kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasını ifade ediyor. Kişinin kalbi de %100 arınmış durumda. Demek ki ehli tezekkür olmanın kalbin %100 afetlerden arınması muhtevasını da taşıması lazım. İşte böyle olan insanlar ehli tefekkürün ötesinde bir imkanın sahibidirler. Bu insanlar hikmet sahibi oldukları için başka insanlardan farklı bir dizayn oluştururlar. 4. özellikleri ehli tezekkür olmaktı. 5. özellikleri ehli hayır olmaktır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Yani gece gündüz 24 saat boyunca kesintisiz derecat kazanmaktadır. Daimi zikrin sahibi olduğu için kesintisiz bir derecat kazanma sisteminin sahibidir kişi. Bu sebeple Allah-u Teala onlara ehli hayır diyor. Ama bu kişiyi daha evvelki kademelerde kalp gözü açılan ve kalp kulağı açılanlardan ayırt eden
ehli tezekkür olmanın ötesinde bir başka hüviyet var. Ehli hikmet olmak. Bu kişi hikmet ehlidir. Hüküm ehlidir. Daima Allah-u Teala'dan sorarak karar vereceği için bu kişinin yaptığı hakimlikte hep Allah'ın hakikatleri gerçekleşir. Bu kişinin yaptığı hakemlikte gene karar vereceği hep Allah'tır. Allah'a sorarak hükmünü verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde hepimiz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaştığımız zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükretmek olmalıdır. O kişi ehli hikmet olduğu zaman sadece hakemlikte ve hakimlikteki verdiği kararlar onun yeteneğinin bütününü teşkil etmez. Daha ötede öyle bir şey vardır ki o Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman 28 basamaktan hangisine ait olduğunu o ayetin derhal sezer, derhal ortaya çıkarır. İşte bu onun ehli hikmet olmasıdır. Hikmetin sahibi olmasıdır. Allah-u Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Buradan anlayacaksınız ki Allah'ın dilediği mutlaka onu hak edendir. Hak etmiş olan bu sebeple Allah'ın dilediği kişiye verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Büyük hayır da kişinin daimi zikrin sahibi olmasıdır. Devamlı hayır kazanmasıdır. Öyleyse hikmetin temel muhtevası Kur'an-ı Kerim hakkında o kişinin full bir seviye göstermesi. Hangi ayeti görse o ayetin eğer 28 basamakla alakalı bir ayetse 28 basamaktan hangisine oturduğunu derhal seçer. Öyleyse bu kişi ehli tezekkürdür. 7 tane vasıf oldu. Bu 7 vasfın sahibi olması gerekir ehli tezekkür olan kişinin. Bu 7 vasfın bir tanesine veya 2 tanesine sahip olanlar ehli tezekkür olamazlar. Kalp gözü açılmış veya kalp kulağı açılmış ama daimi zikre ulaşamamış olan birisi hikmet sahibi değildir. Hikmet sahibi olmak ehli tezekkür olmanın temel vasfıdır. Öyleyse ehli tefekkür kimdir? Bu vasıfların sahibi olmayan, düşünebilen herkes ehli tefekkürdür. Ehli tefekkür olmak normal vasfını 21. basamağa kadar sürdürür. 22, 23, 24, 25. basamaklarda o kişi ehli tefekkürle ehli tezekkür arasında bir köprüde olur. Ama 26. basamakta Ulul Albab makamında o kişi net olarak artık ehli tezekkürdür. 27. basamakta da ehli tezekkür olması devam eder. İhlas makamında halis olur. 14 mertebe kalbi müzeyyen olur. Salah makamında da 4 mertebe daha kalbi müzeyyen olduğu zaman iradesini Allah teslim etmek suretiyle ehli tezekkür ünvanının sonuna ulaşır. İrşat makamının sahibi olur. Bütün
Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler, ehli tezekkürün son noktasına ulaşmışlardır. Onların rüyetinde sadece Allah'ın gösterdiklerini görmek, Allah'ın söylediklerini işitmek değil, Allah'ın zatını da görmek vardır. Öyleyse ehli tezekkürün en üst noktasında olanlar Resul ve Nebi olmadıkça, en üst noktasında olanlar Allah'ın iradelerini teslim alarak irşat makamına tayin ettiği kişilerdir. Allah Teala Sa'd suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Kitabın enzelnahu ileyke mübarekun li yeddebberu ayatihi ve li yetezekkere ulul elbab. Bu mübarek kitabı sana indirdik ki ayetleriyle tedbir etsinler, ayetleriyle işlerini dizayn etsinler ve ulul elbab tezekkür etsin diye diyor Allah Teala. İşte ayet-i kerimede ulul elbabın tezekkürü var gene. Ayetleriyle tedbir etsinler, idare etsinler, ayetleriyle, ayetleri kullanarak uygulasınlar. Ve Muhammed Suresinin 24. ayet-i kerimesi: Efela yetedebberunel Kur'ane em ala kulubin akfaluha. Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmezler miydi? Öyle olmasaydı. Ala kulubin akfaluha, yoksa bir kısım kalpler üzerine kilitler mi vurulmuş diyor Allah Teala. Burada kavramlara baktığımız zaman tedebbür geçiyor. Kavramlara baktığımız zaman tezekkür geçiyor. Ve burada Allah Teala muhtevayı vermiş. Buradaki dizayn bütün insanlar için üzerinde dikkatle durulması lazım gelen bir hüviyet gösteriyor. Tefekkür müessesesinde insanların düşünce alanları var. Bir insanın düşünme kapasitesi neleri ihtiva edebilirse onu düşünür. Yani düşünce ufkunun hudutları içinde kalmaya mecburdur. Düşünce ufku neleri ihtiva edebilmişse o kadardır kişinin tefekkür kabiliyeti. Ve hududa gelip de tükendiği zaman kişinin bir adım ileri gitmesi mümkün olmayabilir. Tefekkür kendi ufku kadar yol alabilir. O ufuk kapandığı zaman oradan öteye gitmesi kişinin dağarca yeni bir şeyler ilave edilmedikçe söz konusu olmayacaktır. Ufuk oraya kadardır. Ama ehli tezekkür için durum öyle değildir. Ehli tezekkür Allah'tan aldığı ilimle bir yere kadar düşünce ufkunu genişletir. Orada takıldığını kabul edelim. Daha öteye geçemiyor. Allah-u Teala'ya müracaat eder. Ve Allah-u Teala'dan gelen yeni ilimle ufku yeniden açılır. Bu yeni ufukla nereye kadar yol alabilirse düşünce ufkunda oraya kişi ulaşır. Tıkandığı zaman gene problemi yoktur. Gene Allah'a müracaat edecektir. Ve her seferinde Allah-u Teala onun önünde yeni bir ufuk açacaktır. Bu sonsuza kadar böyle devam eder. Problemler çözüldükçe evvelki çözülenlerle birleşerek sağlam bir zemin hazırlar ehli tezekküre. Ve ulaştığı her noktayı zaten Allah ile tezekkür edeye de işgal etmiştir. İşte bu hüviyet içerisinde her şeyin tedbiri, tedebbürü kişinin
sahip olduğu alana paralel bir seyir takip eder. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun ufku bütünüyle kapalıdır. Şu dünya hayatının ötesini idrak etmesi mümkün değildir. O, onun tefekkürü manevi tefekkür değildir. O, sadece maddi işleri, bu dünyaya ait olan işleri tefekkür edebilir. Hiçbir zaman tezekkür hudutlarına girmesi mümkün değildir. Öbür taraftan, manevi bir şeyleri yaşamaya başlamış olan kişi, tefekkürün içine hemen girer. Manevi tefekkürün içine. Burada Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar, yani 21. basamağa ulaşıp da ruhu Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatına kayboluncaya kadar bu kişi ehli tefekkürdür. Ve manevi alanda tefekkür eder. İmali fikreder, düşünür. Ve Kur'an-ı Kerim'in iki temel bazından sadece bir tanesiyle hareket edebilir. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Tedebbür, kişinin aldığı ilimle onları karşılaştırması, hayatına tatbik etmesi, bütün boyutlarıyla, sahip olabildiği boyutlarıyla maneviyatı yaşaması, her alanda kişinin kendisini ve çevresindeki olayları süzgeçten geçirerek, tahlil ederek, analiz ederek, kendine ait ve manevi alana ait işleri yürütebilmesi, tedbir edebilmesi, fizik standartları kapsar. Kur'an'ın kişi ruhuna henüz girmemiştir. Ruhu vücudundan ayrılmıştır, Allah'a ulaşmıştır. Ama o derinliğine manevi alemi kendi muhtevasına alamaz, tahlil edemez, analiz yapamaz. Sadece olayları yaşar, namazını kılar, orucunu tutar, zekatını verir, hacca gider. Bu süreç içerisinde zikrini giderek artırarak ruhunun Allah'a ulaşmasını da sağlar. Fakat manevi açıdan Allah-u Teala'nın sağladığı ruhun Allah'a ulaşması süresi boyunca o kişi Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla tedebbür eder. Öyleyse 21. basamağa kadar ilmel yakin devam ediyor. Tedebbür müessesesi de sadece Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla yürür. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olan ruhla beraber bu kişi ilmel yakini bitirir. Bundan sonra da tedebbür gene ilmel yakinin hudutları içinde devam eder ama onu aşan bir taraf vardır. Artık Kur'an'ın lafzı tamamlanmıştır. Lafzıyla tedbir etme müessesesi tamamlanmıştır. Ruhuyla da tedbir etmenin kişi standartlarına girmiştir. Kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olduğu zaman Kur'an'ın birinci ruhuna girilir. Yedi ruhundan birincisine girilir. O tedbir muhtevasında temel hükümran olur. Kişiye Allah-u Teala Allah'ın indinde altın bir taht verdiği zaman, kişi beka makamının sahibi olduğu zaman,
O zaman Kur'an'ın ikinci ruhuna girer. Kişinin zikri günün yarısını açtığı zaman, kişi zahit olduğu zaman Kur'an'ın üçüncü ruhunu muhtevasını almıştır ve bu noktadan itibaren kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için çalışmaya başlar ve fizik vücudun teslimi de gene aynı standartları içerir. Kişinin muhtevası tezekkür standartlarında değildir. Bir nebze tezekküre girebilmiştir kişi, eğer Allah-u Teala kalp kulağını açtıysa Allah ile konuşmaya başlamıştır. Ama tezekkürün hikmet tarafı noksandır. Bu sebeple kişi ehli tezekkür olamaz. Sadece eğer bu dört basamakta 22, 23, 24, 25 bu basamaklardan birinde Allah-u Teala kişinin kalp kulağını açtıysa, ona bir şeyler söylüyorsa Allah-u Teala, Allah'ın söylediği hududa kadar o bir şeylerin, bir ilmin sahibi olur. Ama ehli tezekkür olamaz. Kur'an'ın dört ruhu kişiyi ehli tezekkür yapamıyor. Bu kişi ne zaman ehli tezekkür olacaktır? Kişinin tedbiri, tedebbür müessesesi, amel ettiği, kendisine şiar ettiği, hayatına soktuğu statü, burada ilmel yakinle aynel yakin arasında, yani tefekkürle tezekkür arasında bir boyut kazanır. Kişi tefekkürü açmıştır fakat tezekküre ulaşamamıştır. Tezekkürün bazı parçalarında bu noktada sahip olabilir ama ehli tezekkür olamaz. Ve bu noktadan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra yeni bir noktaya ulaşacaktır kişi. Bu kişinin daim zikre ulaştığı yerde tedbirin bu ara bölümü de tamamlanır. Kur'an'ın lafzıyla tedbir etmek, Kur'an'ın dört ruhuyla tedbir etmek, tedebbürün kişinin ehli tezekkür olmadan evvelki safhalarıdır. Tedebbür, ehli tezekkür olduğu noktadan itibaren de devam edecektir. Gene hayatına kişi birçok şeyleri katacaktır. Yeni hükümler ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman ki o kişi daimi zikrin sahibi olur, o zaman o kişinin muhtevası bu hedefe yönelik bir yeni anlam kazanır. Orada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daimi zikirde bu kişi ehli tezekkür olmanın bütün özelliklerini kazanacaktır. Daimi zikrin sahibi olacaktır. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Ve Allah onun kalp gözünü açacaktır, kalp kulağını da açacaktır. Ehli tezekkür olmanın dört vasfı burada tamamlanacaktır. Bu dört
ana vasıf ona üç tane sonuç vasfı kazandıracaktır. Ehli tezekkür olmak, ehli hayır olmak, ehli hikmet olmak. Ehli tezekkür olmanın belki de en büyük vasfı ehli hikmet olmaktır. Hiç kimse ehli tezekkür olmadan ehli hikmet olmaz. Ehli hikmet olmadan da ehli tezekkür olmaz. Tezekküre girer ama ehli tezekkür olamaz. Ehli tezekkür olmanın bir vasfı ehli hayır olmaktır. Yani daimi zikre ulaşmaktır. Bir başka vasfı ehli hikmet olmaktır. Yani hem verilen kararlar aşamasında Allah'ın paralelinde olmak, hem de ilim açısından Kur'an'ın derinliğine inebilmek, esas ruhuna sahip olmak. Beşinci ruh, altıncı ruh ve yedinci ruh, üçü de daimi zikirle alakalıdır. Üçü de tezekkür ehlidir. Beşinci ruh, kişi ullerbap olduğu zaman gerçekleşir. Kişi artık tezekkür sahibi olarak olaylara yaklaşacaktır. Yani o düşünce safhasında düşüncesini derinleştirdiği zaman Allah'ın her şeyi bir sebeple yaratması noktasına hareketle yolunda yürüyecektir. Tedbir edeceği hususta artık hikmet hududuna girmiştir. Ulul Elbap makamında bu kişi ehli tezekkür olmanın temel hükümlerine sahip olmuştur. Sevgili kardeşlerim, tedbir, tedbirli olmak, bir şeyin muhtevasına sahip olmak, idare etmek, çevirmek, bir felaketin oluşmasına engel olacak çareler üretmek istikametlerinde kullanılan bir kelime. Tedbir kelimesi de buradan geliyor. Tedbir, felaketin önlenmesine, negatif bir şeylerin oluşmasına engel olacak çarenin adı. Öyleyse kişinin davranış biçimlerini ait olduğu standartlarda ayarlaması ve de uygun bir davranış biçiminin içerisinde kişinin hareket etmesi onun tedbir sahibi olduğunu gösterir. Ve tedbir müessesesi her istikamette, her safhada ayrı bir hüviyet taşır. İşte tedbirin tezekkürle birlikte devreye girdiği yer ulu'l-elbab makamıdır. Burada tedbir artık tedbir almak manasına gelmez. O artık çekip çevirmek, uyum sağlamak istikametinde kullanılır. Kişi tamamen Allah'ın emrine girmiştir. Ne zaman iradesini de Allah'a teslim edip Allah'tan gelen emirleri yüklediği, emirlerin ard arda geldiği, o kişinin de devamlı emirleri yerine getirdiği nokta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerimizde ulu'l-elbab makamı bir dönüm noktasıdır. Allah Teala iki defa gözlerimizi, kulaklarımızı, kalplerimizi açar. Birincisi Allah'a ulaşmayı dediğimiz zaman bu dünyadaki mürşidimizi
mürşit olarak görebilmek, onun söylediklerini irşat makamının sözleri olarak algılayabilmek, onun söylediklerini kalbimize indirdiğimiz zaman kalbimizde onu idrak edebilmek, dünya standartlarında bir göz, kulak ve kalp açılmasıdır. Üçüncü basamakla yedinci basamak arasında teşekkür eder. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklarda gözler ve görme hassası, kulaklar ve işitme hassası, kalp ve idrak hassası açılır, kalbe ihbat konur. Bu muhtevada kişi şu dünyada manevi hayatın fizik standartlarını yakalayabilmiş olan kişidir. Bu sebeple tedebbürü ancak bu standartların içindedir. Şu dünyada yapılması lazım gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak gibi kavramların daha başlangıç noktasındadır. Zikir bu safhada devreye zaten girmez. Ne zaman o kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır, zikir bundan sonra hükümrandır. Ama kişinin tedebbürünü manevi standartlara taşımak, fiziğin ötesini görebilmek, fiziğin ötesinden algılayabilmek, Allah'ın kişinin kalp gözünü, kalp kulağını açması, Allah'ın söylediklerini işitmesi, gösterdiği gayba ait olan her şeyi kişinin görebilmesi, yeni anlamda bir kalp ve gönül ve kulak ve göz açılmasıdır. Burası artık manevi aleme açılır. Bunun yakıtı daimi zikirdir. Buradaki tedebbür, Allah-u Teala'nın dizayn ettiği tedebbürün en üstün noktasıdır. Ve bu en üstün noktadaki tedebbürün de

Altıncısında ihlas makamının sahibi oluyoruz. Nefsimizin kalbi on dört mertebe müzeyyen olmuş durumda. Ve bize Allah Teala bir emir veriyor. Allah Teala'nın bu standardında Allah'ın verdiği emre bakıyoruz. Bu emir artık Allah Teala'nın yeni bir veçeye girdiğimizi işaret eden bir emirdir. Tövbeye nasuha çağırıyor kişiyi. Tövbe-i nasuh tedebbürün yeni bir safhaya açılmasıdır. Artık orada öyle bir noktaya girilecektir ki kişi irşat makamının sahibi olacaktır. Bunun için gayba ait olan kalp gözünün, kalp kulağının mutlak olarak açılmış olması lazım, yetmez. Allah-u Teala'nın kişiye özel bir ihsanda bulunarak iradesini de teslim alması lazım. İşte burada yeniden açılan kalpler, gözler, kulaklar Ulu'l-Elbab makamında açılan kalp, göz ve kulağın 19 mertebe müzeyyen olduktan sonraki hali son halidir. Orada kalp gözü son mertebeye ulaşır. Allah'ın zatını da müşahede etmeye başlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu gördükten sonra idrak edersiniz ki sadece bir yaratıkız. Allah'ın naçiz bir yaratığı, bir mahluku. Yaratan O'dur. Yerleri, gökleri, altı tane alemi yaratan Allah'ın yarattığı bir mahluk. Belki bütün kainatı emrine verdiği bir mahluk ama netice itibariyle mahluk. İşte tedebbürün en yüksek noktası kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadır. Öyleyse tedebbürün tezekkürle birleştiği yerde yer Ulu'l-Elbab makamıdır. Tezekkürün son noktası ise iradenin Allah'a bağlanarak Allah'ın zatının görüldüğü noktadır. Burası en üst noktadır. Resuller, veli resuller ve nebi resuller hariç geri kalanlar için en üst nokta burasıdır. Kişiyi adın cennetlerinin sahibi kılar. Burada tedebbür, tezekkürün standartlarının en üst boyutuna ulaşmıştır. Kişi hakka tukatihi takvanın sahibi olmuştur. Bir hakkın takva, iradenin teslimi takvası. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konumuzu daha inşallah burada tamamlamış bulunuyoruz. Tezekkür, tedebbür ve tefekkür. Hudutları birbirinden tamamen ayrılan tefekkür ve tezekkürün standartlarında tedebbür de ayrı ayrı hüviyetler kazanıyor. Tedebbür, Kur'an'ın lafzında da vardır, Kur'an'ın ruhunda da vardır. Ama giderek farklı neticelerin

sahibi kılar kişiyi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde tedebbür, tefekkür ve tezekkür bahsini birlikte incelemeyi bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Allah bütün insanları sadece bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. O hedefte yarattığı en çok değer verdiği mahlukunun, yani insanın mutlu olmasıdır. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynı sevgili kardeşlerim. En çok değer verdiği mahluk, en çok sevdiği mahluk insan ve onun, insanın mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar açık ve kolay anlaşılır bir şey. Bütün kainatı sizler için yaratmış. Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar, diyor Allah-u Teala. وَسَّحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. Sizin emrinize musahhar kıldım, sihrettim, hasrettim, diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde olan her şeyi ve bütün yerlerde olan her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım, hasrettim, sihrettim, diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Allah'ın dizaynı, hedefi bu. İnsanların hem cennet mutluluğuna ulaşmasını istiyor, hem dünya mutluluğuna ulaşmasını istiyor. İkisi de hedefi. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak, Allah'ın evliyası olmak, birçok insanın ümitsizce bize mi kalmış cennet diye düşündükleri o cennet var ya, cennet hepinize kalmış. Cennete gitmek de hiç öyle zannedildiği gibi zor bir şey değil. İblis insanlara asırlar boyunca bir sürü yalanı kabul ettirmiş. Nasıl sağlamış bunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Elbette biliyorsunuz artık. Asırlar boyunca yüzlerce, binlerce kitap yazdırmış insanlara. Ve Allah'ı o kitaplardan öğrenmeyi insanlara kabul ettirmiş. Allah'ı, dini. Ve öyle bir din ortaya koymuş ki insanların kurtuluşu, cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Peki böyle yaparken Kur'an-ı Kerim mi değişmiş? Kur'an-ı Kerim mi değiştirmeyi başarmış iblis? Hayır, bir kelimesini bile değiştirememiş. Bir harfini bile değiştirememiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyen ve dinleyenler, arkasında ne var? Bugün insanlar mutsuz. Bugün insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Bütün bunlar bir dalalet müessesesinin çok büyük boyutlarda var olduğunu gösteriyor. O var olan, %90'ı aşan ölçüde var olan dalalet müessesesinin bütün dinleri kapsadığını görüyoruz. Aslında bütün dinler demekle herkesin söylediği bir şeyi söylemiş oluyorum. Yoksa aslında dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte öyle bir dizayn ki Allah tarafından bütün insanları hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna mutlaka ulaştıracak olan bir hüviyette oluşmuş. Ama iblis aradan geçen asırlarda bu temel hedefleri A'dan Z'ye yok etmeyi başarmış. Korkunç bir muhteva kaybı, korkunç bir değişim, cennetin cehenneme çevrilmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir kanunu var. Ben diyor sizleri ey insanlar serbest iradeyle yarattım. Ve iradenize müdahale etmiyorum diyor. Karışmıyorum diyor. Kendi iradenizle kurtulmayı isterseniz benim cennetime mutlaka girersiniz. İstediklerimi yapmanız değil diyor. Dilemeniz yeter. Çünkü siz yapmayacaksınız. Ben yapacağım diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluğun bir ayağı cennet, öbür ayağı dünya. Şu dünyada 7 milyardan fazla insan yaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7 milyar insan. İşte öyle bir dizaynda yaşayan 7 milyar insan. Hep insanlar mutsuz. 7 milyar insanın altı buçuk milyarının ne yazık ki cehennemden kurtulması mümkün görünmüyor. Bugün yaşamakta olan insanlardan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, öylesine basit, öylesine kolay bir İslami yaşam ki bütün insanları onların bir tek dileğiyle Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusu. Kur'an bunu ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse sevgili öğrenciler ve izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten Allah Teala kolaylık mı diler? Her şeyi kolaylaştırmış mı?
1: öyle bir kolaylaştırmış ki inanılmaz seviyede, inanılmaz derecede bir kolaylık. Düşünün sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Orada Allah'ın cennetinde 2 milyar sene mi desem, 2 trilyon sene mi desem, 2 trilyar sene mi desem, sonu olmayan bir süre yaşayacaksınız. Enerji bedenlerinizle ihtiyarlamadan, yaşlanmadan, saçlarınız ve sakallarınız ağırmadan yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne yapmış Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de? Ey benim kullarım demiş. Ey insanlar. Siz bir şey yapmayacaksınız demiş. Sadece bir dileğiniz olacak. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Dilediniz mi diyor, geri kalanı size ait değil. Geri kalanı ben yapacağım. Tabii şimdi burada bir kısım insanlar bize soracak. Nasıl bize ait değil? Namazı kim kılıyor? Allah mı kılıyor? Biz kılıyoruz. Orucu kim tutuyor? Biz tutuyoruz. Zekatı kim veriyor? Biz veriyor. Zikri kim yapıyor? Biz yapıyoruz. E hani Allah ulaştırıyordu? Evet. Zikri de siz yapıyorsunuz. Namazı da siz kılıyorsunuz. Orucu da siz tutuyorsunuz. Ama Allah yapıyor. Anlaşılması güç bir şey mi sevgili kardeşlerim? Peki ya Allah Teala'nın bir sözü varsa? Allah Teala söz vermişse ne sözü diyeceksiniz şimdi? İşte Allah'ın verdiği söz. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir. Diyor Allah Teala. Öyleyse her şey çok güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda Allah'ın ortaya koyduğu muhtevaya bakın dikkatle. Ne olay ne? Olay son derece açık. Biz Allah'a ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunun adı Allah'a yönelmektir. Münip adıyla, Enîb adıyla anılıyor bu. Allah'a yönelme. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır manası çıkıyor. Ama kelime kelime yapalım. Allahü yeştebi men yeşayün. Allah dilediği kişiyi Allahü yeştebi ileyhi men yeşayün. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bunlardan her kim Allah'a yönelirse, yünip bulursa, o zaman diyor Allah Teala, kim Allah'a yünip bulursa, Allah'a yönelirse, Allah bu kendisini seçtiklerinden onları Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi buradan kesin bir hüküm çıkarmak söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka seçilmişlerdendir. Ama bütün seçilmişlerin Allah'a ulaşmayı dilemeleri de söz konusu değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediysek, biz dilediysek, Allah'a biz ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Evet, namaz kılan biziz. Ama namazı kılacak hüviyete, namaz sevgisini bize vererek bizi Allah ulaştırıyor. Zikir yapmayı, severek zikir yapmayı, zikri bize sevdirerek Allah yaptırıyor. Oruç tutmanın açlığını, susuzluğunu devre dışı bırakarak, bizlerden alarak Allah-u Teala husule getiriyor. Orucu bir zevk haline getiriyor. Sevgili kardeşlerim, eğer oruç tutan kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa, orucun ne zorluğu kaldı ki? En uzun günlerde de o kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa, vaktin nasıl geçtiğini bile anlayamıyorsa iftar vaktine kadar, iftarda da yemek yemek ona iftarını açmak büyük bir zevk veriyorsa, her şey çok güzel değil mi o zaman sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın bu konudaki muhakemesi şöyle. Diyor ki, ben kullarıma söz verdim. Hangi tarzda bir söz? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kendime seçerim evvela. Bu seçtiklerimden her kim kendisine bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın seçtiklerinin arasındadır. Seçtiklerinin hepsi Allah'a ulaşmaz. Ama seçmediği de Allah'a ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah-u Teala kimi seçer? Dikkat edin. Kim layıksa onu seçer. Allah'ın bir liyakat kanunu var. Bu kanun mükafatı beraberinde getirir. Her devrede, her seviyede liyakat eşittir mükafattır. Liyakatle mükafat eşit seviyededir. Liyakatiniz arttı, mükafatınız da artar. Liyakatiniz daha çok arttı, mükafatınız da artar. Kim neye layıksa Allah-u Teala'dan layık olduğunun mükafatını alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın kanunlarına beraberce baktığımız zaman bir kesin hüküm görüyoruz. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amiri olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala olayı inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Bize demiş oluyor ki, O cennet, cennet dedikleri şey size çok uzak gelen, imkansız gibi görünen cennet var ya diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse o kişi cennetime mutlaka girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Ama bu kişi cennete ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. İşte insanlar Allah'ın bu sırrını şeytan onlara unutturduğu için. Hayır, Allah'ın bu sırrını değil, Allah'ın bu ilanını iblis sır haline getirdiği için. İnsanlara unutturduğu için insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidecekler. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka oluşacak? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı cennete girecek? Gerçekten bir tek fırka cennete girecek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, onların özelliklerine cevap, onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya bakın. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda yaşanıyor. Allah sözünü çiğnemesi mümkün olmayan, bizleri birer mahluk olarak yaratan Allah, onun yarattığı mahluklarız sadece. Onun mahluku olmak bir şereftir. Hamdolsun ki bizleri, hepimizi Allah yarattı. Allah'ın bir yaratığı olmak bahtının sahibiyiz. Ve bu yaratıkların arasında en çok sevdiği mahluk insandır. En üst seviyede yaratılan mahluk insandır. Bütün mahluklardan daha üstün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ve bütün meleklere ve cin tayfesinden olan iblise, şeytana emrediyor. Şimdi onun önünde secde edin. Çünkü diyor Allah Teala, ben ona ruhumdan üfürdüm. Çünkü diyor, ey melekler, sizde benim üfürdüğüm bir ruh yok. Ey şeytan, ey iblis diyor, sende de o ruhtan yok. Cinlerde de yok, meleklerde de yok. Allah'tan gelen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan, Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın bizim vücudumuza yerleştirdiği ruh, Allah'ı temsil eden. Neden Allah'ı temsil ediyor? Çünkü bütün ruhlar muhtevalarında sadece hasletlerle yaratılırlar. Yaratılan her ruh ayrı bir insan içindir. Ve derhal onun şeklini alır. Ve bu ruh muhtevasındaki hasletlerle Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir yasağı çiğnemesi mümkün olmayan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellikle yaratılır bütün ruhlar. Allah'ın en müstesna yaratığıdır, Allah'ı temsil eder. Ama ruh bir yaratıktır. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrettiği zaman ilk söylediği o oluyor. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Yani siz aslında ona secde etmeyeceksiniz. Onun fizik vücuduna değil secdeniz. O fizik vücudunun içinde bulunan ve onun görüntüsüne aynen sahip olan ona verdiğim bir emanet var. Adı ruh. Ona secde etmiş olacaksınız. Demiş oluyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah bütün insanların bir ruhla teçhiz edilmesini istemiş. Bütün insanları ruhundan üfürmüş. Bütün insanlarda Allah'ın ruhu var. Peki hayat boyunca ruh bizde mi kalır? Hayır. Kim ruhunu Allah'a gönderirse, ulaştırırsa, o kişinin içinde ruh yoktur. Ama başının üzerinde kendi ruhundan daha kıymetli başka bir ruh vardır. Kollarını kanat gibi gererek insanlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından şeytanın saldırmasına mani olur. Bu devrin imamının ruhudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis ne diyor? Ben bu Ademoğulları var ya diyor, onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından saldıracağım. Ve onları ivaya düşüreceğim. Onları kandıracağım. Ve sana ulaşmalarına mani olacağım. Onların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın diyor. Ama diyor senin ihlas sahibi kulların hariç. Ne demek ihlas sahibi kullar? İhlasa ulaşmış nefsinin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok olmuş olan bir insan. İhlas sahibi kişi. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُهْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ Beyne Suresi 5. ayet-i kerime. Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla nefslerini halis kılarak Allah'a kul olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış. Yani ruhlarını da, veçlerini de, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edebilecekleri bir fıtrat içinde hanif fıtratıyla yaratmış Allah-u Teala bütün kainattaki insanları. Sadece bizim dünyamızda insanlar yaşamıyor sevgili kardeşlerim. Bütün göklerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde demek de her gezegende, her yıldızda mutlaka insan vardır demiyoruz elbette. Ama Allah'ın yaşamı uygun gördüğü bütün gezegenlerde çeşit çeşit insanlar yaşıyor. Netice itibariyle iki gözleri olan, bir ağızları olan, iki tane kulakları olan bizim gibi insanlar. Ama nispetler değişik, görüntüler değişik. Netice değişik değil. Hepsi insan. Allah'ın hepsi sevgilileri. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. İnsan olarak yaratıldığınız için. Sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi olduğunuz için o dileği dilediğiniz zaman geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala mutlaka 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ard arda ona mürşit sevgisini aşılayacaktır. Allah'ın bütün insanlarda kapalı tuttuğu Rabbani kapıları Allah o kişilerde birer birer açacaktır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi açacaktır. Gözlerdeki engel kalkacaktır. Kulaklardaki vakrayı alacaktır. Kulaklardaki engel kalkacaktır. Neye engel? Mutluluğa engel sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmışlardır. Hepsinde bu engeller var. Bütün insanlar doğduklarından itibaren, şu dünyada hayata geldikleri andan itibaren gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde. Bu gözlerinize baktığınız zaman o perdeyi göremezsiniz. Bütün insanların kulaklarında vakra vardır. Allah'ın söylediklerini kulakları duyar ama onlar işitmezler. Kulaklarına ulaşan irşat makamının, hidayet makamının sözlerinin gerçek manasını idrak edemezler. Kalplerinde ise ekinnet vardır. İdrak edemezler hidayet makamının söylediklerini. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. İnsanların çoğu cehenneme mi gidecek? İşte Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi. Gözlerinde hicab-ı mestüre bulunan, kulaklarında vakra bulunan, kalbinde ekinnet bulunan insanların durumunu anlatıyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diye başlıyor ayet-i kerime. O cehenneme gidecek olanlar var ya, onların kalpleri vardır. Ama fıkıh edemezler. Kalpleri ile fıkıh edemezler, idrak edemezler. Neden? Çünkü kalplerinde ekinnet var. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Neden? Çünkü gözlerinde hicab-ı mestura var. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla işitemezler. Neden? Çünkü kulaklarında vakra var. Engel var. İşitmelerine, yani manaya varmalarına bu engel mani oluyor. Allah-u Teala demiş oluyor ki onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler, idrak etmezler. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Onların kulakları vardır, bu kulaklarla işitmezler, manaya varamazlar. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Nasıl hayvanlar bizim konuşmalarımızı, normal insan konuşmasını anlayamazlarsa, kelime kelime manasına varmaları mümkün değilse, gözleri insanlara baktığında onun bir mürşit mi yoksa alelade bir insan mı olduğunu hayvanlar hiçbir zaman anlayamazlar. Söylediklerinin manasına varamıyorlarsa, söylediklerini idrak edemiyorlarsa, Allah Teala idrak olmadığı için, yani fıkıh meselesi olmadığı için onlara hayvanlar gibidirler diyor. Kulaklar duymuyor, gözler görmüyor. Hangi anlamda duymuyor? İrşada müteallik hususları duymuyor. Hangi anlamda görmüyor? İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyor. Alelade bir adam olarak görüyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, size mutlulukları vaat eden, sözünü mutlaka tutacak olan ve son derece kolay bir dizayn içerisinde en düşük performansta sizi kendisine ulaştıracak olan o Allah'tır. Siz güçlü olmayacaksınız. O sizi güçlü kılacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Orucu, zikri sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek. Çünkü sözü var. Sözünü tutması için sizin bunları mutlaka yapmanız lazım. Yapmanız lazımsa size o sevgiyi verecek olan O'dur, Allah'tır. Her şeyden vazgeçebilirsiniz o devrede, Allah'ın o güzelliklerini yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz, kalp kulağınız açıldığı zaman yeniden hayata gireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölüydünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hayata birinci defa değil, ikinci defa geldiniz. Çünkü hayata birinci girişiniz doğduğunuz zaman oluşmuştur. Yaşıyorsunuz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız Allah'ın gözünde bir ölüsünüz. Gözleriniz görmediği için, kulaklarınız işitmediği için, kalbiniz idrak etmediği için, kalbinizin nur kapısı şeytana dönük olduğu için, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmadığı için, huşu sahibi olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler cehenneme gitmeye mahkumdurlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Biz de hamdolsun ki öyleyiz. Allah bize bu size anlattıklarımızı anlatmasaydı, öğretmeseydi biz de sizin dışınızdaki insanlar gibi olacaktık. O insanlar dini bildiklerini zannediyorlar ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu kadarı ne yazık ki onların cehenneme gitmesine sebebiyet veren ciddi bir vasıf, negatif vasıf. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya Allah'a ulaşmayı kişi dilerse ne olur? Allah onu kulağından tutar, cennetine ulaştırır. Kulağından tutar ama acıtmaz. Sevgisinin bir sembolü diye söylüyorum. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdınız mı? Allah'ı bir gün yakından tanıyacaksınız. Hep söylerim, önce ondan hoşlanacaksınız. Birinci safha, sonra onu seveceksiniz. İkinci safha, sonra Allah'a aşık olacaksınız. Üçüncü safha, sonra da ona hayran olacaksınız. Dördüncü, son safha. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neden insanlar bu güzellikleri göremezler? Neden hala Allah'a inanmayan insanlar var? Hep bu insanlar, özellikle inanmayanlar, kendilerinin çok zeki olduğunu düşünürler. Ve doğruyu yaptıklarını zannederler. Allah'a inananları aldatılmışlar olarak değerlendirirler. Kendileri aldatılmamıştır. Oysa ki iblisin sureti haktan görünerek aldattığı insanların başında bu ateistler gelir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu anlattığım şeyler sizin için hayati konular ve insanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda unuttuğu konular. Bu yüzden insanlığın kurtulması mümkün değil, insanların %90'dan fazlasını. Çünkü Kur'an'ı unutmuşlar, Kur'an'ı bırakıvermişler. Benim kavmim, diyor Resul, Kur'an'ı bıraktılar, unuttular, terk ettiler. İşte buradan sizlere bakıyorum. Bütün dünyaya bakıyorum. Her ülkede şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İşte gelecekteki günlerde Ar-Resullerin, her kavimdeki Resullerin bir araya gelmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. O zaman ne olur? O zaman dünyanın kurtuluşu olacaktır. Yaşayanlardan Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyenler o güzelliği mutlaka yaşayacaklardır. Düşünün sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi sizin için yaratmış. Etrafınızda ne görüyorsanız, ağaçlar, çiçekler, kuşlar, balıklar, denizler, karalar ve gökler hepsi sizin için. Sadece sizin için yaratılmış. Bütün göklerde Allah neyi yaratmışsa, bütün arzlarda Allah neyi yaratmışsa sizin emrinize vermiş. Her şey sizin için. Ve neden böyle? Her biri sizin mutluluğunuzun bir vesilesi. Etrafınızda kimler varsa onlarla meşgul olmalısınız. Onları sevmelisiniz. Onlar için güzellikler dilemelisiniz. Her güzel şeyin arkasında mutlaka Allah'ın izlerini görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratır. Ve sever. Ve yarattığı kullarının mutlu olmasını diler ve onlara reçeteyi teslim eder. Karar mevkiinde olan Allah değildir. Allah Teala size kanunlarını bildirir. Der ki bu gemi cehenneme gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. Der ki bu gemi cennete gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. O gemi veya bu gemi. Seçim sizin sevgili kardeşlerim. Öyleyse daha konunun başında yol ayrımı var. İlk seçim Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilerseniz üçüncü basamaktasınız. 22. basamağa kadar dileyen herkes garantidedir. Mutlaka birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetlerin sahibi olacaktır. Eğer güzellikleri yaşamaya devam etmek istiyorsa dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin de sahibi olacaktır. Konu göstereceğiniz sebata dayalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi size Allah sevdirecek. İnsanları seveceksiniz. Onlar için yaşamak sizin için doyumsuz bir zevk olacak. Allah'ın merdivenlerinde yükseldikçe Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevgisini kazanacaksınız. O sizi her zaman sever. Ama liyakatiniz arttıkça sevgisi de, mükafatı da ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hep Allah'ın size verdiği nimetleri düşünün. Ne kadar çok ihsan almışsınız, ne kadar çok nimet almışsınız Allah Teala'dan. Baştan verdiği her şey ihsanlarıdır. 14. basamakta mürşidinize 10 tane ihsanla tabi olduğunuz noktadan itibaren her şey nimete dönüşür. Bundan sonrası nimettir. Nimetin başlangıç noktası başınızın üzerine gelen nimettedir. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor, nimetimi tamamlayayım diyor. Allah'ın nimeti Allah'ın vazifeli kıldığı Resulü veya Nebisidir. Hangi Resul, hangi Nebi? Huzur namazının imamı olan Resul veya Nebi.

Öyleyse şu dünyada mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Yolculuk başlasın. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete bilet almıştır. Mutlaka Allah onu cennetine ulaştıracaktır. Ama o kişi daha üst cennetlere ulaşmak istiyormuş. O zaman Allah'ın ulaştırdığı yerden sonra da yoluna devam edecek. Nereye ulaştıracak Allah? Onun ruhunu Allah'a ulaştıracak. Sonra ne yapacak? Nefsini tezkiye noktasından sonra tasfiyeye doğru götürecek. Nefsindeki afetleri her gün biraz daha azaltacak. Afetleri azaltacak, faziletleri arttıracak. Nasıl bir dizayn? Her gün biraz daha güzele giden, her gün daha bir mutluluğu yaşadığınız, daha bir kanınızın, iç dünyanızın Allah'a ısındığı, taptığı, sevdiği, aşık olduğu, hayran olduğu bir dizaynı adım adım, mertebe mertebe yaşayacaksınız. Onun için yaratıldınız. Allah'ı size verilen sevgiyle sevmeniz için. Çok sevmeniz için. Sevdikçe daha çok seveceksiniz. Sevdikçe onun için, Allah için de siz bir sevgili olacaksınız. Her geçen zaman parçasında daha çok sevilen bir sevgili. Sevgili kardeşlerim, her boyutta dostluğunu hissettirir. Sonra onunla konuşmaya başlayacaksınız. Ve Allah'ın bütün dostlarının yaptığı konuşmalar sizinle de gerçekleşecek. Allah ile konuşmak, sevgili kardeşlerim, başka insanlarla konuşmanın çok ötesinde bir hazdır. Onun dostunuz olduğunu, sizi çok sevdiğini ve sizinle konuştuğunu yaşamak. Ne söylerseniz

Onun hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması için. Mutluluktan başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a yaklaşın. O sizin dostunuz. Sizi bekliyor. Hepinizi bekliyor. Saadete Allah'a koşun. Kollarınızı açın Allah'a kavuşmak için. Onu manevi ellerinizle, kollarınızla kucaklamak için Allah Teala buna Allah'a sarılma diyor. Elbette fizik bir sarılma değil. Siz zahiri alemin bir parçasısınız. O ise bütün alemlerden münezzehtir. Allah hiçbir aleme ait değildir. Barınmak için bir yere ihtiyacı yoktur. Kainatı yaratmadan evvel de yokluktaydı, şimdi de yoklukta. Ayrıca boyutlardan da münezzehtir. Sevgili kardeşlerim, bilmece gibi mi konuşuyorum? Ona hayran olduğunuz zaman bakalım siz nasıl konuşacaksınız? Onu sevin. Onu kalbinizde sıcacık hissetmeye çalışın. Sizi çok seviyor. Sevgisini her an belli eder. Ansızın içinizde bir farkına bile varmadığınız bir sevinç dalgasının, bir mutluluğun içinize yayıldığını hissedersiniz. İşte o zaman o, bunu sizin üzerinizde vücuda getiren o, Allah, farkına bile varmadan, acaba ben bugün neden böyle mutluyum diye, neden böyle içim coşuyor, sürur içindeyim diye düşündüğünüz o gün var ya, o gün sizi o noktaya ulaştıran o huzuru, o iç huzurunu, o süruru size yaşatan odur Allah. O dostunuz olduğu sürece dünyada hiçbir şey sizi korkutamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her türlü başkalarının eza veya cefa zannettiği her olaya girersiniz. Gözünüzü kırpmadan. Başkaları aynı olayları üzüntüyle yaşarlar. Eza ile, cefa ile hayatlarını tüketirler. Ama sizin için onları da zevk haline getirir Allah-u Teala. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle konuşmaya doyum olmaz. Ama zaman süratle geçiyor. Bir de bakıyorsunuz, vakit bitmiş. Tekrar bir ayrılık, tekrar bir beraberlik. Hamdolsun ki bilgisayarlarınızın hafızaları bizimle dolu. Ne zaman istiyorsanız hafızadan bir günü, eski günlerden birini çıkartın. Bizi yad edin. Güzellikleri beraberce yaşayalım. Olur mu sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Yetmez. Onun sizi benim bin mislim sevdiğini bilmenizi istiyorum. O sizin dostunuz, sevgiliniz, her şeyiniz. Bizim de. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Allah sohbetinde bir aradayız. İslam nedir? Kulluk nedir? İsimli dizinin yeni bir bölümünde dereceler konusunu inşallah sizlere arz etmek istiyorum. Dereceler. Nedir dereceler? Allah'ın derecat dediği şey, hayatınızın her saniyesine dağılmıştır. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Cennete veya cehenneme gitmeniz bu derecatınıza %100 bağımlı. Ya kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazladır, o zaman mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ya da kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazladır, o zaman da mutlaka cehenneme girersiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bilin ki kıyametten sonra bütün insanların gideceği bir yer var. Orası kişilere göre cennet, kişilere göre cehennem. Bütün insanlar cennetle cehennem arasında dağılacaklar. Ne cennette ne cehennemde Allah-u Teala bir boş yer bırakmayacağını söylüyor. Biz cehennemi insanlarla ve cinlerle tamamen dolduracağız diyor. Cennet için de aynı şey söz konusu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki hayatınız boyunca dereceler kazanırsınız veya kaybedersiniz. Hiçbir an yoktur ki bir derece kazanmamış veya kaybetmemiş olabilirsiniz. Böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka ya derece kazanacaksınız her saniye ya da kaybedeceksiniz. Yani bir insan şöyle düşünürse yanlış düşünmüş olur. Tamam, ben şu anda ibadet etmiyorum. Herhangi bir ibadeti yapmadığıma göre derece de kazanmıyorum. Ama kimseye de bir kötülüğüm dokunmuyor. Öyleyse derecat kaybetmiyorum da diye düşünüyorsa yanlış. Allah-u Teala üzerinize daimi zikri farz kılmış. Buyuruyor ki Nisa 103'te ayaktayken de otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskurullah'e kıyamen ku'uden ve ala cunubihim.
Öyleyse bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yatıyordur. Ama bu hallerin hepsinde zikretmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah-u Teala bir dördüncü hal bulunmadığına göre, kimse dördüncü bir halde bulunamayacağına göre, üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu farz olduğuna göre hayatınızın zikirsiz geçen bütün devrelerinde derecat, bütün anlarında derecat kaybedersiniz. Öyleyse derecat kazanmak veya kaybetmek. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki kiramen katibin melekleri hayatınızı filme alırlar. Hayatınızın filminde iki filmi iç içe seyredeceksiniz. Bu iki filmden bir tanesi aksiyonlarınızın, efalinizin yani fiillerinizin filmi. Neler yaptıysanız fizik dünyada hepsini teker teker göreceksiniz. Doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün hayatınız orada hayat filminizde oynayacak. Hepsi birer ispat vasıtası. Neler yaptınız? Onu göreceksiniz. Ama sadece neler yaptığınızı değil, niçin yaptığınızı da göreceksiniz. Yani kiramen kâtibin melekleri düşüncelerinizi de filme alırlar. Öyleyse hangi olayı hangi seviyede bir taammütle oluşturdunuz, bu derhal belli olur. Hangi olayı hangi seviyede bir taammütle tasarlayarak, bilerek, isteyerek vücuda getirdiniz, derhal belli olur. Öyleyse kazandığınız dereceler, eğer yaptığınız başkalarına zarar veren fiilleri ifade ediyorsa, bundan nakıs derece alırsınız. Eksi derece alırsınız. Eğer derecat kazandıysanız Allah'ın emirlerini yerine getirerek bir zaman parçasını geçirmişseniz o zaman bundan artı derecat alırsınız. Yani zaid derecat alırsınız. Eksi dereceler negatif değerler taşır. Artı dereceler pozitif değerler taşır. Öyleyse hayatınızın her saniyesinde ya Allah'ın bir emrine itaat ediyorsunuz ya da yasak ettiği bir fiili işlemiyorsunuz. Gene hayatınızın her saniyesinde ya Allah'ın emrettiği bir fiili yapıyorsunuz, yapmıyorsunuz, yasak ettiği fiili işliyorsunuz. Birincisinde derecat kazanırsınız, ikincisinde derecat kaybedersiniz. Allah neyi emretmişse yapmışsanız derecat kazanırsınız. Yasak ettiği fiili işlememişseniz derecat kazanırsınız. Yani pozitif dereceler, artı dereceler kazanırsınız. Allah'ın emrettiğini yapmadığınız zaman kaybedersiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğiniz zaman gene kaybedersiniz. Öyleyse derecatı kazanmanız ve kaybetmeniz. Her ikisi de her an geçerli. Kıyamet günü elinize verilecek olan bir mizan, o kaydedilen derecelerin doğruluk derecesini ve yanlışlık derecesini size kesin olarak söyleyecektir. Bu mizan öyle bir sistemi ihata eder ki, olabilecek olan, mümkün olan bütün fiilleri dereceler itibariyle
ihtiva eder. Kapsar ve bu fiillerin uygulanmasındaki taammüt derecesine göre de ayrı rakamlar dizayn eder. Kişi bilerek, isteyerek birisini öldürmüşse bunun kaybettirdiği derece farklıdır. Haksız yere öldürmüşse kaybettiği dereceler farklıdır. Bilmeyerek o kişiyi öldürmek istemediği halde bir kazaya sebebiyet vermiş de kişi ölmüşse dereceler farklıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayat filminiz size kıyamet günü doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen bütün evreyi gösterecektir. Bütün zaman parçalarında kaybettiğiniz ve kazandığınız bütün dereceleri gösterecektir. Allah Teala Mutaffifin suresinin 8 ve 18. ayetlerinde iki grubun rakamlı kitaplarından bahsediyor. Füccarın rakamlı kitapları sicindedir diyor Allah Teala. Füccarın rakamlı kitapları sicindedir. Ve Allah-u Teala

Bir de Ebrar'ın rakamlı kitaplarından bahsediyor. Onlarınki de diyor illiğindedir. İlliğin göklerin yedinci katındaki kader hücrelerinin bulunduğu birinci alemdir. Fetih kapısından uçarak girersiniz altın kapıdan ve tavandan yukarıya yükselirsiniz. Tavan sizin geçmenize engel değildir. Ulaştığınız yerde sol tarafınız geçmişinizdir, sağ tarafınız geleceğinizdir. Ve sadece o anda oraya ulaşabilirsiniz. Zamanın hangi anındaysanız o anda oradasınız. Ve geleceğinize sağa döndüğünüz zaman önünüzde altıgen sonsuza kadar uzanan hücreler dizisini göreceksiniz. Göz alabildiğine uzanan hücreler. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder bu aleme göre. Öyleyse Allah Teala kitap diyor. Allah Teala bir başka ayette İsra Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve külle insanin elzemnahu ta'irehu fi unukihi ve nahricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelkahu menşura. Herkesin kuşunu boynuna astık diyor Allah Teala. Yani bu nasıl bir kuş sağa sola dilediği istikamete uçabilirse bunun gibi Allah Teala da o hayat filminizi boynunuza asıyor. Burada rakamlar ya sol rakamlardır, kaybedilmiş dereceleri ya da sağ rakamlardır, kazanılmış dereceleri ihata eder. Kıyamet günü diyor Allah Teala onun için bir kitap çıkaracağız ki neşredilmiş olarak ve nahir uculehu onun için ihraç edeceğiz, çıkaracağız. Yevmel kıyameti, kıyamet günü kitaben, kitap yelkahu menşura. Neşredilmiş olarak ona ulaşacak. Hayat filmimizin kendisinden ve kaybedilmiş ve kazanılmış derecelerinden bahsediyor Allah-u Teala. Nasıl Allah Teala Mutaffifin suresinde kitaben merkuma ifadesini kullanıyorsa, rakamlı kitap ifadesini kullanıyorsa gene bir kitap rakamları olan ama neşredilmiş, herkese ulaştırılmış. Sonra da diyor ki Allah Teala 14. ayet-i kerime de ikra kitabeke kitabını oku. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Bu kitap senin nefsin için kıyamet günü hesap görücü olarak sana karşı nefsin yeter.
nefsinin yaptığı davranış biçimleri. Doğumunuzdan ölümünüze kadar orada hepsini göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün insanlar için muhteva ona göre dizayn edilmelidir. Ve öyle yapılır. Kim hangi davranışın sahibi ise o onun rakamlı kitabına, yani artı ve eksi derecelerden oluşan, rakamlardan oluşan kitabına mutlaka girer. Hayatınızın her saniyesi ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Allah-u Teala'nın burada neşredilmiş demekten bir muradı var. Çıkarılmış. Ne demek istiyor acaba? Kıyamet günü mahşer meydanında toplanıp ikinci defa öldükten ve ikinci defa dirildikten sonra indi ilahiye ulaşırsınız. Orada elektronik sistemler herkesi kendi hesap filminin, kendi hayat filminin, rakamlı kitabının üç boyutlu olarak gösterileceği sisteme ulaştırır. Herkes kendisine ait olan bir hayat filmini seyredecektir. Allah-u Teala buyuruyor ki o gün, kıyamet günü, kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır. Neden? Çünkü hangi kapalı kapıların arkasında insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, hayat filmi mutlaka onu ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda daima kiramen katibin melekleri var ve onlar hayat filminizin her saniyesini filme alırlar. Kaybettiğiniz derecelerde, kazandığınız derecelerde orada açık bir şekilde bellidir. Öyleyse kıyamet gününün özelliği nedir bu rakamlı kitap konusunda? Oraya ulaştığınız zaman size hayat filminiz gösterilir. Doğumunuzdan ölümünüze kadar. Orada herkesin hayat filmi indi ilahidedir. Allah-u Teala'nın huzurundadır. Ama zaman geriye doğru hareket haline geçtiğinde, zamanın başlangıç noktasına kadar geri dönecektir. Kalan indi ilahidir, cennettir ve cehennemdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir standartta bütün insanların cehenneme gideceği veya cennete gideceği kıyamet günü bellidir. Ve geçmişe doğru zaman geriye döndürüldüğünde hayat filmleriniz oradan indi ilahiden alınır ve ikiye ayrılır. Cehenneme gideceklerin hayat filmi zemin kattan 7 kat aşağıda sicindedir. Cennete girecek olanların hayat filmleri de zeminden 7 kat yukarıda
illiğindedir. Yani gökler aleminin yedinci katının birinci alemindedir. Kader hücreleri adı verilen bölümü ihata eder. Onun için ayrıdır. Cennete gidecek olan ebrarın kader hücreleriyle cehenneme gidecek olan füccarın kader hücreleri birbirinden ayrıdır. Başlangıçta kıyamet günü bir tane rakamlı kitabımız var. Bir tane, yani hayat filmimiz var. Negatif derecelerde, kaybettiğimiz derecelerde içinde, kazandığımız derecelerde içinde. Herkesin rakamlı kitapları, yani hayat filmleri, üç boyutlu hologram hayat filmleri orada. Hepsi bir arada. Ama zaman geriye doğru dönüp de zaman başa gelinceye kadar neticeler bellidir. Allah-u Teala hayat filmlerini oradan alıyor indiği ilahiden ve Allah'ın dostlarının, ebrarın, başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hayat filmlerini zemin katından yedi kat yukarıda illiğine gönderiyor. Diğerlerininkini ise, cehenneme gideceklerinkini ise zemin kattan yedi kat aşağıda sicine gönderiyor. Böyle bir dizayn kesin bir ayrımdır. Allah-u Teala rakamlı kitapların sonuçlarına göre, hayat filmlerimizin sonuçlarına göre sonuca götürüyor bizi. Neden acaba Allah-u Teala rakamlı kitap diyor? Filme bazen kitap diyor, bazen kuş diyor Allah-u Teala. Aslında kitap dediği bu oynayan, hareketli hali olan hayat filmimiz. Şu anda beni görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere bir şeyler anlatıyorum. İşte benim hayat filmimde bu sahne olduğu gibi aynen görünecek. Ama şimdiki gibi iki boyutlu değil ve bir ekranın içinden ben kendimi seyretmeyeceğim. Boşlukta üç boyutlu olarak seyredebileceğim. Öyleyse neden Allah-u Teala neşredilmiş diyor? Neşretmek, çıkarmak, ortaya koymak, ulaştırmak anlamına geliyor. Hayat filmlerimiz orada kıyamet gününde üç boyutlu olarak boşlukta oynayacak. Ve bize hayatımızın her şeyini gösterecek. Allah-u Teala diyor ki öldükten sonra ona, Allah'a döndürüleceksiniz. Ve size bütün yaptıklarınız gösterilecek diyor. Kıyamet günkü olaydan bahseden Allah-u Teala kıyamet günü herkesin hayat filmini göreceği ifade buyuruluyor. Ama Allah'ın ilginç bir ifadesi var. Diyor ki o gün ağızlarınızı mühürleriz diyor. Ağızlarınız konuşmaz. Yani herhangi bir mahkemedeki gibi Allah-u Teala bize ey kulum neler yaptın? Anlat bakalım nerelerde suçlusun, nerelerde değilsin diye sual etmeyecek. Birçok insan mahkeme-i kübrayı böyle bir mahkeme olarak düşünürler. Allah'ın başkanlığında bir mahkeme. Hayır sevgili kardeşlerim.
Bu mahkemede ne hakim var, ne savcı var, ne avukat var. Sadece siz varsınız ve bir de hayat filminiz var. Bu hayat filminize dikkatle bakın ki hayat filminiz doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün olayları ifade eder, muhtevasını alır. Hem de her saniye verilmiş rakamları ile birlikte. Onun için rakamlı film yerine rakamlı kitap kelimesini kullanıyor. Allah Teala böyle bir kitabın muhtevasında sizin bütün davranışlarınızın mevcut olduğunu söylüyor. O gün ağzımızı Allah Teala mühürlediği zaman o zaman ne olacak diyor Allah Teala? O zaman diyor uzuvlarınız yaptıklarını söyler ve her şeyinizi görürsünüz o zaman. Uzuvlarınız yaptıklarını nasıl söyler? Hayat filminizde her yapılan şey açık bir şekilde, elleriniz ne yapmıştır, ayaklarınız ne yapmıştır, ağzınız ne yapmıştır, her şey açık bir şekilde görünür. Hepsi davranışlarınızla yaptıklarını anlatmış olurlar birer şahit olarak. Elleriniz, ayaklarınız şahitlerdir. Öyleyse kıyamet günü kimse kendini müdafaa etmeyecek. Etmesine Allah Teala'nın izni yok. Çünkü adaletsizlik yapılması mümkün olmayan bir zeminde hayatınızın her saniyesi düşüncelerinizle beraber filme alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesinde derecat kazanırsınız veya kaybedersiniz. Ama dikkat edin ki kazandığınız ve kaybettiğiniz derecelerin hayat filmine intikali farklı hüviyettedir. Eğer bir insan bir yanlış yapmışsa, Allah'ın bir emrini yerine getirmemişse, yasak ettiği bir fiili işlemişse, derecat kaybeder. Mizanda her olayın bir derecatı mutlaka vardır. O derecatı aynen kaybedersiniz. Yani misliyledir. 3 derecelik bir günah işleyen bir kişinin amel defterine 3 derece yazılır. Allah-u Teala diyor ki onların günahları misliyle kaydedilir. Öyleyse 3 derecelik bir günah işleyen kişi 3 dereceyle hayat filminde yer alır. Bir derecelik bir günah işleyen kişinin de hayat filminde sadece bir negatif derece görünür, bir nakıs derece görünür. Peki ya kazandığımız dereceler? Kazandığımız dereceler biz insanların ne kadar Allah'ın indinde değerli ve torpilli olduğumuzu gösteriyor. Çünkü eğer pozitif olarak bir derecat kazanırsanız, yani Allah'ın bir emrini yerine getirmişsiniz veya yasak ettiği bir fiili şeytanın o fiili işlemeniz için fırsat çıkarmasına rağmen işlememişsiniz, o zaman derecat kazanırsınız. Bu kazandığınız derecatın gerçek rakamının bir derece olduğunu düşünelim. Hayat filminize bir derece olarak kaydedilmez. 10 derece olarak kaydedilir. Allah Teala diyor ki bütün kazandığınız dereceleri size 10 kat olarak verilir. Amel defterinize, hayat filminize, rakamlı kitabınıza 10 derecat olarak yazılır. Hepsi bu kadar mı? Kaybedilen derecelere karşı bire bir, kazanılan derecelere karşı bire 10 Allah'ın kanunu. Hayır, hepsi bu kadar değil. Dereceler açısından davranış biçimlerinizin ulaşacağı kesimlerde ayrı hüviyetlerde tatbikata muhatap olursunuz. Yani
bir dereceye 10 derece at kazanırken, hayat filminize 10 katı yazılırken, Allah'a doğru yola çıkarsanız, mürşidinize ulaştığınız andan itibaren bu 10 kat 100 kat olacaktır. Sonra mı ne olacaktır? Sonra 200 kat, 300 kat, 400 kat, 500 kat, 600 kat, 700 kat olacaktır. Şimdi bakalım olaylara. Bütün insanlar olayları yaşarlar. Kaybettikleri 1, kazandıkları 10. Olayları değerlendirirler. Kaybettikleri 1, kazandıkları 10. Bu olay nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dilerler, durum aynıdır. Allah onlarda rahim esmasıyla tecelli eder, durum aynıdır. Nereye kadar durum aynı devam eder? Allah onların baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki bakrayı alır, kalplerindeki ekinliti alır, yerine ihbat koyar, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir, o kişilerin gözlerinden kalplerine nur yolu açar, onları huşuya ulaştırır ve onlara mürşitlerini gösterir. Buraya kadar hep 1'e 10 gider. Ne zaman ki bu kişi 14. basamakta Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide, Allah'tan aldığı bir 10 tane insandan sonra ulaşacaktır. O zaman o kişi kalbinin açıldığı, kalbindeki küfrün alındığı, kalbinin içine iman yazıldığı bir noktaya gelir. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Sonra ne olur? Derecat açısından çok önemli bir olay vücuda gelir. O kişinin bu noktaya kadar kaybettiği ne kadar derecat varsa, yani nakıs derecat, yani eksi derecat, yani negatif derecat, bu derecat ne kadarsa onların hepsi pozitif derecata çevrilir. Zahit derecata, artı derecata çevrilir. Allah Teala şöyle buyuruyor Furkan 69'da, onların gidecekleri yer cehennemdir ve yaşadıkları sürece cezaları arttırılır diyor. Yani yaşadıkları sürece hep yanlışlıklar yapacaklardır. Daha çok derecat kaybedeceklerdir. Bunun neticesinde de arttırılacaktır diyor Allah-u Teala. Azapları arttırılacaktır. Peki 70'te ne diyor? Furkan 70'te diyor ki, ama kim tövbe eder de, yani Allah'a ulaşmayı diler de 10 tane insanla mürşidine ulaşır, mürşidinin önünde tövbe ederse ve tövbenin bu tövbe olduğu kesin, çünkü mümin olursa diyor Allah-u Teala, çünkü amelü salihat yaparsa diyor. Sadece bu takdirde bir insan, yani 10 tane insanla mürşidine ulaştığı takdirde o kişinin Allah-u Teala mümin olmasını temin eder. Kalbinin mührünü açar. Küfür kelimesini alır kalbinden. Kalbinin içine iman kelimesini yazar. İşte sevgili kardeşlerim, kalbine kişinin iman yazılıyor. Furkan 70 onu ifade ediyor. Mümin olursa diyor. Amin olmanın mümin kademesi ve amelü salihat yaparsa, nefs tezkiyesine başlarsa, yani nefsinin kalbinde Allah'ın faziletleri birikmeye başlarsa, bu nefs tezkiyesidir. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları göğüse gelir, kalbe ulaşır, mührü aşağı bastırır ve kalbin içine Allah'ın nurları girmeye başlar. Mühür zulmani kapıyı kilitlemiştir. Allah'ın katından gelen
kalbin içine giren nurlardan faziletler, iman kelimesinin çekim gücüyle karşıt manyetik alanlara sahiptir. Bu sebeple ikisi birbirini şiddetle çekerler. Bu çekim sistemi içerisinde bir olay cereyan eder. İman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlarlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Yani nefsi ıslah edici ameller işlemektir bunun manası. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizayn içerisinde nefs tezkiyesine başlarsınız. Amelü salihat yaparsınız. O noktada dereceleriniz ne olur? Diyor ki Allah Teala, biz onların seyyiatini hasenata çeviririz. Şer, derecat kaybettiren amel. Hayır, derecat kazandıran amel. Seyyiat, derecat kaybettirici işlev. Hasenat, seyyiat, derecat kaybettiğiniz olaylar. Hasenat, derecat kazandığınız olaylar. Günah, derecat kaybettiğiniz olaylar. Sevap, derecat kazandığınız olaylar. Onların diyor Allah-u Teala seyyiatini, yanlış amelleri sebebiyle kaybettikleri derecatı hasenata çeviririz diyor. Pozitif derecelere çeviririz diyor. Öyleyse derecatımız bu noktada, bütün kaybettiklerimiz pozitife dönüyor. O güne kadar sevap olarak ne yapmışız? Yaptığımız bütün ameller aynen duruyor. Kazandığımız dereceler aynen duruyor. Hasenatımız aynen duruyor. Ama kaybettiğimiz dereceler, seyyiatimizin hepsini Allah sevaba çeviriyor. Öyleyse imajiner planda Allah'ın imajiner olarak kuvve platformunda, yani fiilden evvelki devrede kaybettiğimiz dereceleri aşmak için bize kazandırdığı dereceler hesaba katılmaz. Onların hepsi kaybettiğimiz dereceler sevaba çevrilir. Burada bir muhtevayı açıklamak durumundayız. Kaybedilen dereceler ve kazanılan dereceler arasının istikametinde Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyle dilemeyen kişi arasında büyük bir farklılık var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. Neden? Bu insanlar derece kazanmak için asli unsuru gerçekleştirmiyorlar. Hataları da devamlı işliyorlar. Ve mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinden. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler, buyuruyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizi bilmezler diyor. Gaflet içindedirler. Kendilerinin neyin kurtaracağının farkında değillerdir, şuurunda değillerdir. Onlar gafildirler diyor. Ayetlerimizi bilmezler. Hükmünü ondan sonra koyuyor. Onlar kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir. Öyleyse cehenneme gidenler kimlerdir?
kaybettikleri dereceleri kazandıkları derecelerinden fazla olanlar. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin dereceleri sevap dereceleri az ise onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor. Kimmiş bu insanlar hüsranda olanlar? Sevap dereceleri az olanlar. Yani sevapları günahlarından az olanlar. Onların gidecekleri yer cehennem. Kaybettik dereceler fazla, kazandıkları dereceler az. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsinin kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse bu insanlar cehenneme gidecekler. Ve kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden mutlaka fazla olacak. Dereceler itibariyle girecekleri yer cehennem. Ama Allah-u Teala Vel-Asr suresinin 1. ve 2. ayetlerinde aynı şeyi söylemiyor. Vel-Asr diyor. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Âmenû olanlar hariç. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildirler diyor Allah Teala. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olan insanlar değildir. Tam aksine kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlardır. Amin olmanın başlangıç noktasına bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan başlıyor. Birinci amin oluş, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Bu noktada Allah'a ulaşmayı diler dilemez kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz dereceleri aşması lazım. Allah Teala ne yapıyor? Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu bize derecat kazandırıyor. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, derecat kazanıyoruz. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor, derecat veriyor bize. Kalbimizdeki ikineti alıyor, derecat veriyor. İhbat koyuyor kalbimize, derecat veriyor. Kalbimize ulaşıyor, derecat veriyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor, derecat veriyor. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor, gene derecat veriyor. Birkaç dakikanın içinde bütün bu işlemleri yapan Allah Teala her birinden verdiği derecelerle mutlaka bizim kazandığımız dereceleri kaybettiğimiz derecelerin ötesine geçiriyor. Ondan sonra ne yapıyor Allah Teala? Ondan sonra bizi mürşidimize ulaştırıyor. Mürşid sevgisi veriyor, ibadet sevgisi veriyor, tabi oluyoruz. Peki tabi olduğumuz zaman nefs tezkiyesine başlayan bizim için Allah'ın yapacağı işlem nedir? Bütün günahlarımızın toptan sevaba çevrilmesi. Şimdi iki alternatifi karşılaştırmamız lazım. Burada Allah Teala bizi günahlarımızı karşılık dereceler vererek, pozitif dereceler vererek örtmüş Allah Teala. Bu günahlarımızın birinci örtülmesidir. Yani günahlarımızla sevaplarımızın dengeye gelmesidir ve onu da aşırmış Allah Teala. Örttükten sonra fazla da bir kazancımız olmuş. Bu durumda mürşidimize ulaşıyoruz, tabi oluyoruz. Tabi olduğumuz zaman günahlarımız yok ki sevaba çevrilsin. Günahlarımızın hepsini Allah Teala örtmüş. O zaman burada bu durumda olan kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi mümkün olmuyor. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra büyük günahlar işlerse işleyebilir.
onun günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Burada Allah'a ulaşmayı diledikten sonra işlenen günahlar var sadece. Kişi Allah'a ulaşmayı diler ama nefsinin kalbindeki bütün afetler aynen duruyor. Eskiden hayatı neyse o hayatında işlediği günahları işlemeye kişi devam edecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın birkaç dakika içinde bütün günahlarını örtecek, öteye geçirecek kadar ona derecat vermiştir. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan mürşidinize ulaştığınız noktaya kadar geçen sürede ne kadar günah işlemişseniz onların da sevaba çevrilmesi söz konusu. Öyleyse iki tane alternatif yok. Sadece bir alternatif var. Tabi olduğunuz andan, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren mürşidinize tabi olduğunuz ana kadar işlediğiniz günahlarınız olacaktır muhakkak. Onların sevaba çevrilmesi söz konusu. Zaten sevaplarınız günahlarınızı aşmıştı. Bu yeni günahlarınızın da sevaba çevrilmesiyle iki kat size verilmesi söz konusu. Demek ki amel defterinizdeki kazandığınız dereceleri Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan irşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz devreye kadar geçen zamanda Allah Teala iki kat olarak size verecek. Günahlarınızı affedecek, bir sevaba çevirecek, iki. Sonra ne olacak? Sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız ve nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi olacak. Mürşidinize ulaştığınız andan itibaren işlediğiniz bütün işlevlerde Allah Teala size artık 1:10 vermiyor. 1:100 vermeye başlıyor Allah Teala. Ve ruhunuz birinci gökyüzüne ulaşana kadar nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikmişti. %7 fazilet birikene kadar 1:100 almakta devam edeceksiniz Allah-u Teala'dan. Nefsi emmaredesiniz. Sonra ikinci bir %7 nur birikimi, nefsi levamedesiniz. Ruhunuz ikinci katta. Allah'ın size verdiği rakam artık 1:100 değil, 1:200. Ne zamana kadar? Ruhunuz üçüncü kata ulaştığı zamana kadar. Bu noktada %7 daha nur kazanırsınız. Fazilet birikimi gerçekleşir nefsinizin kalbinde. Allah'ın size verdikleri ruhunuz üçüncü kata vardığı andan itibaren artık 1:300'dür. Nefsi mülhimedesiniz. Allah'tan ilham alıyorsunuz. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi mutmainnedesiniz. Doyuma ulaşmışsınız. Allah 1:400 vermeye başlıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi. Allah'tan razı oluyorsunuz. Allah-u Teala kazandığınız her bir dereceye 500 kat vermeye başlıyor. Daha sonra altıncı kattasınız. Allah da sizden razı oluyor. Allah 1:600 vermeye başlıyor. Sonra yedinci kattasınız. Allah Teala size 1:700 vermeye başlıyor. Ve ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Tezkiye oluyor nefsinizin kalbi. %50'den daha fazla. %51 nur birikimi gerçekleşiyor. İki, huşuya ulaştığınız noktada %2 rahmet birikimi, %49 7 defa %7 nur birikimi, fazilet birikimi ve %51 nur birikimine ulaştığınız gün aldığınız dereceler her bir derecenizi mukabil 1:700'dür.
Öyleyse Allah Teala kesin bir şekilde insanların cehenneme gitmesini engelliyor. Hangi ayeti kerime gereğince bize 1'e 700'e kadar, 1'e 100'den başlayarak 1'e 700'e kadar Allah Teala derecat veriyor? Bakara suresinin 261. ayeti kerimesine göre kim diyor fi sebilillah ise, yani ruhu vücudundan ayrılmış da Allah'a doğru yola çıkmışsa, Allah yolundaysa, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindeyse ruhu, o kişiye diyor ve o kişi bizim ona verdiğimiz rızıktan infak ediyorsa diyor. İnfak, Allah'ın verdiği rızkın infakı. Acaba bu sadece fizik anlamda bir olay mı sevgili kardeşlerim? Hayır. Allah'ın katından gelen rahmet de, fazl da, salavat da rızıktır. Ne zaman ki bu fazlı, fazileti nefsinizin kalbine ulaştırırsınız da nefsinizi Allah'tan gelen bu fazla beslemeye başlarsınız, o andan itibaren manevi rızkı infak ediyorsunuz. Allah'ın size gönderdiği rızkı kalbinize infak ediyorsunuz. Kalbinizi nafakalandırıyorsunuz.

bir nebat kadar nimet veririz diyor Allah Teala. Yani biz onlara 1'e 700 veririz demiyor. Her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar. Yani evvela 1'e 100 veririm diyor. Sonra 1'e 200 veririm diyor. Sonra 1'e 300 veririm diyor. 400, 500, 600, 700 veririm diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve böylece Allah'ın size verdiği dereceler 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar çıkıyor. Ve Allah'ın evliyası oluyorsunuz. Eğer evliyalığınız devam ediyorsa, devam ettiği sürece hep 1'e 700 almakta devam edeceksiniz. Ama bir kişi fıska düştü. Şeytan onu kandırdı. O zaman Allah Teala bunların hepsini geri alıyor. O noktadan itibaren 1'e 700 değil, 1'e 100 de değil, sadece 1'e 10 veriyor kazandıklarında kişinin. Bütün sevaba çevirdiği dereceleri geri alıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala ona ne kadar fazladan derecat vermişse onları da geri alıyor. Ve kişi başlangıç noktasına dereceler itibariyle geri dönüyor. Öyleyse adaletin bir bütün unsurlar dizisi olarak sonsuz bir şekilde Allah Teala tarafından tatbik edildiğini hiç unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda her şeyi en güzel boyutlarda tatbik sahasına koymalısınız diye düşünüyoruz. Görüyorsunuz ki Allah'ın torpilli kulları, en torpilli kulları insanlardır. Kazandıkları bir dereceye karşılık 700 katını elde edeceklerdir. Allah Teala böylece onların, eğer yollarına devam ederlerse, cehenneme gitmelerini kesin şekilde engellemiştir. Neden? Çünkü bir kişi her gün kaybettiği derece, kazandığı derecelerin 100 katından fazla günah işlemesi lazım. Böyle bir şey fizik standartlarda mümkün değil. Her gün bir insanın kazandığının 700 katı günah işlemesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir, eğer fıska düşmezse. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz tevhid. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif dinindeydi. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini aslında Allah'a teslim olma dinidir. Ve Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim ve Çin'i Hanif olarak dine ikame et. O Hanif dinine ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın fıtratında yaratmasında değişiklik göremezsin. Ne insanları Hanif fıtratının dışında bir fıtratla yaratır, ne de Hanif dinini değiştirir. Ezelden ebede kadar sadece Hanif dini var olacaktır. Ve bütün insanlar da Hanif dinini yaşayabilecek özellikle yaratılacaklardır. İşte kayyum olan, ezelden ebede devam edecek olan din, bu dindir, Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Hanif dininin Arapça adı İslam'dır. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar gelen ve kıyamete kadar da devam edecek olan tek din o dindir. Hazreti Nuh da, Hazreti İbrahim de, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de hepsi sadece Hanif dinini yaşadılar. Yani Arapça adıyla İslam dinini yaşadılar. Ondan evvel gelen Hazreti Adem'e kadar geri dönüşte bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Ona tabi olanların hepsi ile birlikte. Ve o dinden başka bir din hiç olmadı. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: Habibim, Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizler için de şeriat kıldık. O müşriklere Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun sözü ağır geldi. Teklifin ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Görülüyor ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece tek bir din olmuş kainatta, ikinci bir din hiç olmamış. Bu dünya din konusunda kainatın merkezi. Ve bu merkezde sadece bir tek din oluşmuş, bütün kainatta da aynı din söz konusu. Kainatın dini, Hanif dini, yani İslam dini. Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala'nın son indirdiği kitap ve bozulmasına dışarıdan bir şeyler karıştırılmasına müsaade etmediği bir din. Çünkü Hicr suresinde diyor ki Allah Teala bu kitabı biz indirdik, biz diyor. Onun muhafızı da diyor biziz, biz. Yani hiç kimseye bu kitabı değiştirmek imkanını vermeyiz diyor Allah Teala. Biz diyor bu kitapta her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kainatın şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Son nebiye indirilmiştir. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son nebidir. Yani son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmesi asla söz konusu değildir. Allah Teala buyuruyor ki Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemin Nebiyyin diyor Allah Teala, Nebilerin sonuncusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra peygamber olarak gelmiştir. 600 sene peygambersiz geçmiştir. 1400 yılda gene peygambersiz geçmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana kıyamete kadar da aynı şey devam edecektir. Ondan sonra bir peygamberin gelmesi mümkün değildir. Ama bütün kavimlerde resuller görevlerini yapmaya devam edeceklerdir. Hiçbir kavimde kıyamete kadar resulsüz kalmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hanif dini, kainatın tek dini neleri içerir? Üç temel unsuru içerir. Bir, Allah'ın tekliği, vahdet. Allah'ın vahdaniyeti, tekliği. Tek bir Allah vardır. Sizin ilahınız diyor Allah Teala muhakkak ki tek bir ilahtır. İlahen vahidun. Tek bir ilah. Allah tektir. Tek bir ilah vardır. Başka bir ilah hiç olmamıştır. Ve kainatın o tek ilahına tapmakla gurur duyarız, huzur duyarız, mutluluk duyarız. Biz onun kuluyuz, biz onun kölesiyiz, azatsız kölesi. O bizim üzerimizde %100 tasarruf sahibidir. Öyleyse Hanif dininin Kur'an'daki adıyla Arapça Hanif dininin yani İslam dininin birinci temel faktörü tek Allah'a inanmaktır. İkincisi ise bugünkü konumuzdur. Tevhid. Birlik ve beraberlik. Allah yolunda olanların vücuda getirdiği bir tek fırka. 73 fırkanın içindeki fırkayı Naciye. Üçüncü faktör ise teslim, yani ruhumuzu, vecimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Bir defa daha altını kalın çizgide çizerek söylüyoruz ki, kainatta ikinci bir din hiç olmamıştır. İslam'dan başka bir din hiçbir peygamber tarafından yaşanmamıştır. Dinler farklılığını asırlar sonra insanlar ortaya çıkarmışlardır. Ve şu hazin tabloyla karşı karşıyayız. Artık başka başka dinlerde olduğunu zanneden insanlar, milyonlarca insandan oluşan toplumlar vücuda getirmişlerdir. Ve aralarında husumet vardır, kavga vardır, savaş vardır. Gözümüzün önünde iblis, şeytan, başka başka dinlerden olduğunu zanneden insanları birbirine düşman ediyor, kan döktürüyor. Hatta devlet terörü bile burada devreye giriyor. Ve insanlığa sadece basiretsizlikleri yüzünden, Allah'ın hakikatlerini görememeleri yüzünden bir leke düşüyor. Allah'ın emirlerine isyan. Bütün inananların bir araya gelip şeytana karşı savaş vermesi gerekirken, inananlar kendi aralarında savaş veriyorlar. Dünyanın son devresinde bu savaş bitecektir. Akıllarını başlarına toplayan din salikleri birleşeceklerdir. Ve tek bir din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani Arapça adıyla İslam dini yaşanacaktır. Bir defa daha söyleyelim ki İslam dini sadece Hanif dinidir. Kainatın tek dinidir. Öyleyse bu dinin ikinci özelliği tevhiddir. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu müminlerden vücuda gelen tek bir fırkayı ifade eder. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Şeytan kıyamet günü insanları hedef aldığı şeyi, insanlara olan hedefini yerine getirdi. İnsanları düşürmeyi tasarladığı tuzağını gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, 72 tane fırka şeytana kul oldular. Sadece iki tane faktör söz konusu sevgili kardeşlerim. Tağuta kul olmak, yani insan ve cin şeytanlara, ki bu şeytana kul olmaktır. İnsan şeytan da olsa, cin şeytan da olsa, şeytan şeytan da olsa, o şeytanın bir görüntüsüdür. İnsan şeytanlarda, cin şeytanlarda, gerçek şeytanlarda hepsi Kur'an'da toplum olarak, şeytanlar toplumu olarak tağut adını alırlar. Bütün şeytanlar, insan şeytanlar, cin şeytanlar, bütün şeytanlar bir arada, bunların topluluğunun adı tağuttur. Öyleyse ne görüyoruz? Müminleri oluşturan bir tek fırka var. Geri kalan bütün fırkalar, 72 fırka, tağuta kul olmuş. Bugün yapılan incelemelerin gösterdiği sonuç şu: dinleri birleştirmek konusunda kurulan yüzden fazla kuruluş, yaptıkları derin araştırmaların sonunda 72 tane inanç çeşidi ortaya çıkarmışlar. İnsanlar 72 ayrı inanca sahipler. Bu Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indirildiği zaman sahabe soruyor Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü, kaç fırkaya ayrılacaklar insanlar? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aralarından gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, bir tek fırka kurtulacak. İsmi ne? Ey Allah'ın Resulü, Fırka-i Naciye. Peki hususiyetleri, özellikleri ne bu insanların? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek istiyor acaba? Ne demek istediğinin cevabını Enam suresinin 152 ve 153. ayetlerinde yakalıyoruz. Diyor ki Allah Teala ve bi ahdillahi efu ve Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu Allah'ın ahdini yerine getirmek, bu sırat-ı müstakimdir. Yani sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Sıratellezine en'amte aleyhim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Burası yok, bu son söylediğim Fatiha suresindendi. O ayetin içinde yok. O yol ki al üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Fatiha suresinden bir bölüm ekledik oraya. Enam suresinin 153. ayet kelimesine gelince fettebiuhu diyor Allah Teala. Bu haza işte bu sıratımızda kimdir? Ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Sakın sırat-ı müstakimin dışında diğer fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki bütün fırkalar sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırır. Ve fırkalara ayrılmış olursunuz. Bakınız ayetlerle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi arasında ne kadar büyük bir niyet rabıtası var. Eğer fırkalara ayrılırsanız o zaman takva sahibi olamazsınız diyor Allah Teala. Eğer fırkalara ayrılırsanız o zaman Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz. Allah'ın ahdiyle Allah'ın vasiyeti arasında bir farklılık yok. İkisi de ruhu, veçi yani fizik vücudu, şu vücudu, sonra nefsi ve en sonunda iradeyi Allah'a teslim etmeyi içerir. Öyleyse Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde bir tek fırkadan bahsediyor Allah Teala, müminleri oluşturan tek bir fırka hariç ötekilerin hepsi tağuta kul oldular diyor. Bu tağuta kul olmak nasıl bir müessese? Tağuta kul olmak şirki ifade eder. İşte başlangıcında sözümüzün Rum 30'la başlamıştık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanif olduğunu ifade eden ayet-i kerime. Rum 31'de de Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, ona yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a takva sahibi ol. Sonra diyor ki Allah Teala ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Öyleyse müşriklerden olmaktan insanı kurtaracak olan temel faktör Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunun ilave rüknü namaz kılmaktır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve bunların hepsinden daha önemlisi zikir yapmak. Rabbimizin ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Her ne kadar İslam'ın beş şartının arasına bu konmamışsa da beş şartının beşinin toplamından daha önemli bir ibadetten bahsediyoruz. Zikir, en büyük ibadet. Ve ne 32 farzın ne 54 farzın içinde mevcut olmaması bizi ta yüreğimizden yaralıyor. Bu nasıl bir din anlayışıdır ki 14 asırda Kur'an'ın bütün temel faktörleri ortadan kaybolabilmiştir? Ve kimsenin de buna bir itirazının olmadığını görüyoruz. Hatta bu söylediklerimize karşı çıkanları görüyoruz. Dünya üzerinde hiç kimse Kur'an'da olup da tatbikata girmemiş olan, unutulmuş olan, bugün İslami tatbikatın içinde farzların arasında bulunmayan şeylerden bahsetmiyor. Eğer biz bu ilmi Allah'tan almasaydık, biz de bahsedemezdik. Çünkü bilmiyorduk. Bize ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah öğretti. Herkes bizim Arapçayı doğru dürüst bilmediğimizi bilir. Herkes bizim Arapça metinleri doğru dürüst okuyamadığımızı da bilir. Ama ne gam sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okuyamamak, doğru dürüst okuyamamak şöyle dursun. Hiç okuyamıyordu, ümmiydi. O Allah'ın öğrettiği bir peygamberdir. Biz asla peygamber değiliz. Bize atılan bir iftira var biliyorsunuz, peygamberlik iddiasında bulunuyor diye. Gene biliyorsunuz ki asla böyle bir iddianın sahibi olmadık. Ama doğruları söylediğimiz ve böylece onların eksikleri ortaya çıktığı için bize fena halde içerlediler. İçerlemelerinin arkasında, bize kızmalarının, intikam almaya çalışmalarının arkasında ne var? Onların cehaletlerinin ortaya çıkması. Sevgili kardeşlerim, şimdi soruyoruz size. Eğer Allah Teala bize zikrin farz ayetlerini öğretmeseydi, zikrin farz olduğunu öğretmeseydi, biz de onlardan farklı olur muyduk? Olmazdık. Onlar gibi olurduk. Soruyoruz, zikir farz mıdır diye, bize değildir diyorlar. Belki artık farz değildir diyen çıkmaz. Çünkü 28 senedir bu hakikatleri anlatıyoruz. Artık herhalde kafalarına, gönüllerine tak etmiştir. Zikir farz mıdır sualinin cevabı? Evettir. Zikir de farzdır. Yani ara sıra zikretmek de farzdır. Günün yarısından daha çok zikirde, çok zikirde farzdır. Daimi zikirde farzdır. Zikri daimde farzdır. İşte 3 ayet-i kerime. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret. Rabbinin ismi ne? Rabbimizin ismi Allah. El ilah. Allah. Allah ismini zikretiyor Allah Teala. Kesin işaret. Rabbinin ismini zikret. Ve bu zikirle her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor. zikrederek Allah'a ulaşmak söz konusu, başka bir yolu yok. Neden? Çünkü sadece zikir nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını, salavatını ulaştırabilecek olan sadece zikirdir. Başka hiçbir vasıta nefsinizin kalbinde nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Nefs tezkiyesi yoksa, nefsinizin kalbinde aklanma yoksa...
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım.
0: ...ulaştıramazsınız. O zaman görüyor musunuz, hep birbirine bağlı...

0: birbirine bağlı müesseseler.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd.
0: Zikir yoksa vuslat yoktur.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha
0: Allah'a ulaşmayı dileyenlerin zikri nefsin kalbine nur ulaşmasını temin eder. Hepsi

0: Deme bağlı şeyler sevgili kardeşlerim. Böyle zincir, nasıl zincirin halkaları birbirine bağlıdır.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
0: Bu zincirin halkaları gibi faktörler toplu. Ayrı ayrı mefhumları bir araya getirmedikçe hedefe ulaşmaktan insanları men eder. Öyleyse
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
0: zikir farzdır. Vezkür is

0: Zikir farz mıdır, değil midir sualinin cevabı Kur'an'da kesinlikle vardır. Zikir farzdır. Yeter mi? Yetmez. Sadece
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
0: zikretmek de farzdır. İşte Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Ya
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım.
0: Amin üskürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar! Allah'ı
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Günün yarısından daha çok zikredin Allah'ı. Peki, üst hududa ulaşalım. Daimi zikir farz mıdır? Elbette farzdır.

0: Okurken de hep Allah'ı zikredin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
0: Daimi zikri bütün sahabe neticede gerçekleştirmişlerdir.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim,
0: olmuşlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
0: Farzları var. Mutlaka yerine getirilmesi gereken farzlar.

0: Allah Teala'nın dizaynı.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha
0: Sahibi olun şeklinde. Sadece Allah'a

0: Allah'ın kulu olamaz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.
0: Ne diyor Allah Teala? Ve namaz kıl ve müşrikler.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde
0: yönel ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma.
1: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha
0: Rum 32. Allah Teala
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.
0: Müşriklerden olmayın ki

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok
1: fırkalara ayrılmışlardır.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir
1: Gruplar, dinler oluşturmuşlar.

0: kendi elindekiyle ferahlanırlar.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri
0: de Hristiyan aleminin de
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
0: Dinin temel esaslarını unutmuş olmak

0: Hazreti İbrahim Hazreti Musa'dan da öncedir.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı.
0: Aleyhisselam'dan da öncedir. Ve Kur'an-ı Kerim

0: yaptığını söylüyor ve bugün din ne?
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz.
0: Ne de İslam'ın arasında artık tatbik edilmiyor. Yani toplumun, İslam toplumun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha
0: zikir müessesesi 32 farzın içinde de yok, 54

0: Allah'ın üzerimize farz kıldığı bir husus. Allah'a...
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri
0: dinlemek yani Allah'a ruhu.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki
0: farz, nefsi teslimde farz, iradeyi teslimde farz hepimizin üzerine. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Öyle. Bunları unutmuş da namaz kılmak, orilmek, Allah'ın yolu var. Müminin, Yahudilerin muhacayasında tak bir hakikat ile hiç kimse teslim demektir. İslam'ın beş azaneğinizi teslim eder. O zekat verir, da teslim edemezsiniz. Adetle de hiçbir şeyinizin iradenizi. Öyleyse 14 ayısınız. Gönül dostlarım, bilen hakikatleri her zaman Adem Aleyhisselam bütün zaman kıyamete kadar da bakıyoruz. Demek var. Allah Teala kim hangi şekilde birisi şirkamın 5 şartıyla kıyametini görüyor musun? Bundan evvel yaşamayı her şeyi dilememişler ve doldurulacak. Çoğu için yarattı. O gözlerle işitemezler, edemezler diyor Allah. Zamanlardan da onlar muhtevayı görebiliyor. Bütün padişahlar demişlerdi. Ama ister etle meşgul olanı, hepsi tasavvuf. Kabul cihan hakim. Kardeşlerim, Allah'ın bu dizaynın temeli. Allah'a bu kanın sahipleri. Kim? İçinde Allah'a yönelirse azar olmuşlar, oluşturmalar, yazmışlar, listeler de Allah'ın hakikatleri. Bu kitap, bu kitaplar teslim etmeyi öğret. Bu kitaplar öğretmiyor. Temel safhası ve nasıl bu durum? Hristiyan düşmüş. Dostlarım, dinin Allah'ı öğretir. Yerlerine indirdiğidir. Dur. Adam beri dinlerde kafasız tarafında dinin içinde yaşanıyor. O ama olanlar da aşağı yukarı çıkacaktır. Öyleyse ayet-i kerimesinde biz bütün dillerini inkar kavminlerde bir dilin konuşulduğu Allah'ın bir Resulü o kendi lisanıyla anlatması yani onlardan biri olmasıdır. Ne kadar kavim varsa o kavimlerin içinde onların lisanıyla onlara Allah'ın hakikatlerini öğreten Resuller var. Allah'tan aldıkları bu hakikatleri öğretiyorlar. 7 tane safa ve 4 tane teslim konunun esası budur ve bu temel faktör asırlardan beri unutulmuştur. İşte temel muhtevaya baktığımız zaman şirkin tevhidi oluşturmayanlar tarafından yaşandığı müşriklerin genel özelliğinin Allah'a ulaşmayı dilememek olduğunu görüyoruz. Putlara tapanlar bu korkunç şirk çoğunluğunun içinde çok küçük bir parçayı oluşturur. O, puta tapmak asli şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gizli şirk dediği işte budur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu o büyük topluluk. İnsanların %90'ından fazlası. Her din aynı durumda sevgili kardeşlerim. Öyleyse insanlar grup grup oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu gruplar. Ve her biri de kendi yaşadıklarının doğru olduğunu zannediyorlar. Ellerindekiyle ferahlanıyorlar, diyorlar ki biz doğru yapan biziz. Hiçbirisi durumlarını Kur'an-ı Kerim'le mukayese etmeyi akıllarına getirmiyor. Belki buna mani de olunuyor liderler tarafından. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılıyor. Dilemeyenin bu ayetlerden gördüğünüz gibi şirkte olduğunu söylüyor. Dileyenin mümin olduğunu söylüyor. Dileyen tek fırkayı oluşturanlar müminler. Müminler oluşturan tek fırka. Geri kalan bütün fırkalarda müşrikler ve müminin aksi hüviyeti olan kafirler. Kim onlar? Tağuta kul olanlar. Hadi gelin şu sahabeye bakalım. Sahabe ne yapmış? Başlangıçta sahabe de tağuta kuluydular. Her türlü kötü işler onlardaydı. Her kötü şeyi yapıyorlardı. Soygundan cinayete kadar her şey mevcuttu sahabenin arasında. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesinler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından onlara öğretilen Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi. Öyleyse bakalım sahabe neymiş, ne olmuş? Bir tek ayet-i kerime, Zümer 17. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyyükümün azabe. Bu Zümer 17 değil, Zümer 54. Dilimize öyle geldi. Konuyla alakalı olması lazım ki Allah Teala bunu söyletti. Öyleyse ne diyor Zümer 54? Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani bir defa şirkten kurtulun. Ve sonra Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde her güzel şeyin Allah'ın emrettiği olduğunu sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Yapılmaması lazım gelenlerin Allah'ın nehileri olduğunu sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. İnsanlara hangi şartlar içinde olursanız olun Allah'a ulaşmayı dilemelerini öğütleyin. Karşı çıkanlar bir süre sonra hakikatleri mutlaka göreceklerdir. O zaman bir tek kitle olacağız. Tek bir toplum.

0: olamaz. Allah Teala bu kadar kolay bir sebeple.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle
0: o tek fırkada
1: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Tevhid sahibi yapmak istiyor. Allah'ın

0: ilgili olması. Allah'a ulaşmayı dileyen.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde yüce Rabbimiz.
0: Böyle olmuyor.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Birlikte kıldı. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hep din alimlerinin çok çok büyük bir kısmı.

0: ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbim dinlerini öğretecek olanlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerimiz, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim,
1: can dostlarım, gönül

0: bir sohbetimiz, Tevhid isimli sohbetimiz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizler, biz ve Allah.
0: Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu

0: Allah Teala'nın hepinizi hem cennet.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde
0: birlikte yüce Rabbimizden dinleyerek sözlerim

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz.
0: Dostlarım, Allah hepinizden razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbeti.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha beraber kıldı.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu.

0: السلام عليكم ورحمة
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikri.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd.
0: Gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki
0: bir defa daha Allah'ın

0: Buradayız. Bir defa. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki
1: Allah'tan bahsetmek üzere

0: insanların kurtuluşu için.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.
0: Sevgili kardeşlerim.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte
0: dostlarım.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa
0: dinleri yoktur.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha
0: Yahudilerin dini

diye ayrı ayrı dinler yoktur. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, bir tek din olmuştur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Adem Aleyhisselam'dan Hazreti İbrahim'e kadar gelen bir din. Ondan sonra da Hazreti Musa'ya ve Peygamber'e getirilen din. Allah'ın muradı ne? O kadar çok bu insana da verilen. Mutlaka onu cehennemden istiyor. Onlar gerçekten mahluklarız. Allah'ın indinde seviyeyi ediyoruz. Allah Teala de ve bütün her şeyi katımdan insanların diyor. Ve bütün varsa insan yarattım diyor. İçin yarattım diyor. Yapmamış. Hayvanlar için. Canlı olan başka hiçbir mahluk olmamış. İnsanlar için yaratmış. İnsanıdır sevgili kardeşlerim. Allah insan mahlukuna diyor. Diyor. Ona ruhum teala'dan ne ins üfürdüm diyor. İşte o ruh var ya bütün sistemler üstün kılar. İnsan ilişkisinde dünya adı verilen kainatın kalbidir. Din insanların var ve ikisini diyor. On Allah'tar üstündeki bütün derece uygundur. Olan gezegenleri oğlu düşlenmişse dünya tam ömür tarafı bir taraftan bak tam alttadır. Birinciye göre ikinci sevgili kardeşler ulaştıracak bir de merkeze gelip bütün hangi iki tarafı yıldan beri şuradan dönüşünde bundan hiçbir değişme bu dengenin içinde olduğunu al için al sevil ve yaratmış ki bu 15 yılının hız var. Dünyaya kendi içine kapanacaktı. Asla ulaşamadı. Allah'a bak var ki sevgili kardeşim. Kainattaki hatala kainattaki da yardımını kesebilir. Varlığını aynı anda odur. Bizlerse kanun. İşte kanun duyuyorsanız, mükafat alırsanız ne kadar kadar öyleyse yapmış bu kanunları senin için koydu ve senin kanunlara da sadece dünya kainatın merkezi sizin dünyanızı birlikte olan berza alemi senin yaşamakta olduğu etti dört yedi kat yerler bunların hepsi iç içinde bir kainat Allah'ın bütününü böyle bir dizaynda hepimiz boşuna hepimiz Allah'sıyız. O bizim sahibimiz. İse parsak söyletir. Çok daha seneler bizden öylesine bir bu modelin değişim mümkün söz. Cepheleriyle dün kain dünya küreni biz bu için yaratılmış. Ve iki bu dünyada olur. Eğer onun
seni ve nehilerini tatbik etmeye can atarsanız, bu dünyada da yaşarsınız, yaşarsınız. Emir ve nehi. Bu dünyaya gelir, Allah onunla konuşur. Herkesle, herkesin ederek konuşur. Herkes muhtevayı addeder. Düşünüyor kişisiniz. Ve insan yok, şeytan mevcuttur. Çünkü bu anı duyamazsınız siz. Dünyanın demediğini anlayamazsınız. Elektronları oluşturur. Elektronlar, karşıt elektronlar, nötrinolar, karşıt nötrinolar, kainatın temel parçacıkları. Bu parçacıkların da parçacıkları var. Öyle parçacıklar ki bükülmüş vaziyette durdukları zaman sadece kendi alemlerini gösterirler. Diğer bütün alemlere karşı kafaları kapatırlar. İşte bütün alemlerde bu en küçük parçacıklar başka alemleri kapatıyor. Şu anda biz sizinle bir konuşmayı yaparken, konuşmayı yaptığımız yer, stüdyo, aynı zamanda gayb aleminin, aynı zamanda emr aleminin, aynı zamanda berzah aleminin bir muhtevasıdır. Hepsi insan vücudu şeklinde yaratılmış olan bir kainatın bir cepheden görüntüsüdür. İşte o en küçük parçacıklar, elektronların içindeki o en küçük parçacıklar öyle bir kıvrıntıyla kıvrılırlar ki başka bir alemin görünmesini engellerler. İlim bunu daha yeni keşfetmiş vaziyette. Sadece ismini hatırlayamadığım bir hanımdan bahsediliyor. Onun bilgisi bize geldi uzun uzun. Sayfalarca bilgi vermiş o konudaki kardeşimiz. Ama ona ulaşamadık. İsmini vermiş. Fakat bu öğretim üyesi olduğunu tahmin ettiğimiz kardeşimiz bize bilgileri aktarmış. Bizim ona verecek çok cevabımız var. Bütün problemleri çözecek olan cevaplarımız var. Ama ona ulaşamadık. İşte o en küçük parçacıklar alemleri birbirinden ayırıyor. Her alemdeki en küçük parça kendi içine doğru öyle bir kıvrılmayla kıvrılmış durumdaki bunlar üst üste geldikleri zaman o alemi tamamen başka alemlerden soyutluyorlar. Halbuki aynı ağın içerisinde bütün alemler var. Sevgili kardeşlerim, daha dünya o kadar az bilginin sahibi ki alemlerin iç içe olduğu, birbirinden farklı olduğu bizim tarafımızdan anlatıldığı zaman birçok insan bir deliyle konuşuyor zannediyordu. Adımız zaten deliye çıkmış. Ama hamdolsun ki ilmin insanların bilmediği bütün mikrosistemlerini Allah Teala bize öğretti. O kadar mı? Hayır, makrosistemleri de. Kainat da bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Onun nüvesi olan, modeli olan insan da. Eğer sevgili kardeşlerim, çok küçülebilseydiniz, o mikrosistemlerden
yerine o en küçük parçacığı kadar küçülebilseydiniz ve kendinize bakabilseydiniz bir kainat görecektiniz. Her şey öylesine güzel ki Allah'ın emrinde olmak, onun için yaşamak, onun için ölmek, onun için var olmak veya yok olmak. Hayır, Shakespeare'in Hamlet'te söylediği var olmak veya yok veya yok olmak değil bu. Bu bir felsefe değil. Bu söylediğimiz şeyler, bizim söylediklerimiz Allah'ın hakikatle de verilen cevherleri. Gerçekler. O kardeşimiz bize o yazıyı ulaştırana kadar alemler arasındaki farkın nasıl oluştuğu konusunda son noktayı vurgulamamıştık. Biliyorduk ki bütün alemler iç içe. Fakat ne oluyor da birbirlerini göremiyorlar? İşte o tiny parçacıklar, küçüğün küçüğü, en küçük parçacıklar, kendi içlerindeki bükülme sebebiyle başka alemleri kapatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizlere bunlardan bahsedebilmek o kadar güzel bir şey ki, Allah Teala'nın alimlerimizin, dünya alimlerinin henüz bilmediği hususları bize öğretmesi bizim için öylesine bir ferahlık kaynağı ki ona biz hayranız, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ve onun verdiği ilmi yerlerine oturttuğumuz zaman hiçbir soru işareti kalmıyor. Biz insanlar zahiri alem olan, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Bu zahiri alem, ilmin son verilerine göre en az 100 milyar galaksiden oluşuyor. Her galakside de en az 100 milyar yıldız ve bir kısmında mutlak olarak hayat var. İnsanlar mı? Evet, insanlar var. Öyleyse her yerde ilim var. Şu ulaştığımız ilim var ya sevgili kardeşlerim, bundan asırlarca evvel bu ilmin ötesine ulaşılmış. Mısır'daki piramidin yerden 12,5 metre yüksekliğindeki tavanında oradaki resmi yayınladı gazeteler. Bu resimde uçak var. Bizim zamanımızdaki uçak türü. Sonra helikopter var. Sonra uçan daire var sevgili kardeşlerim. UFO. Hava gemilerinin muhtelif modelleri ama bir de uçan daire. En az 3000 sene evveline ait olan bir piramitten bahsediyoruz. Nuh'un gemisi bir atom gemisiydi. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Sırları biliyoruz. İnsanlar yaşamış ve korkunç bir gerçekle karşı karşıyayız. Atomu keşfetmişler. Biliyorsunuz, firavunların mezarına girdi birçok alim, sonra da öldüler. Ölüm sebebi araştırıldı.
ölüm sebebinin atomla ilgili olduğu anlaşıldı. Yani radyasyon. Ölen insanların radyasyondan öldüğü kesin. Ne yapmışlar? Firavunların mezarına girip onların mumyasının bulunduğu sandıkayı açmışlar. Açınca da oradaki bekçi olan radyasyon hükmünü icra etmiş. İnsanlar radyasyon sebebiyle ölmüşler. Sevgili kardeşlerim, Firavun diyor ki bana yüksek bir kule yap. Bunu Başbakan Hüviyetindeki emrindeki yaverine söylüyor. Yüksek bir yer yap ki ben göklere bakayım, göklere ulaşayım, yoluna çıkayım gibi bir ifade kullanıyor. Nuh'un gemisinin bütün dünyayı dolaşması söz konusu. Ve netice itibariyle eğer bu gemi bir buharlı gemi olsaydı, hiçbir kara parçası mevcut olmadığı cihetle yakacağının onu o yola çıktığı yerden oturduğu Cudi Dağı'na kadar ulaştırması, onun onda biri kadar, yirmide biri kadar bir yere bile ulaştırması mümkün değildi. Bir atom gemisiyle karşı karşıyayız. O zaman kanunu görüyoruz. Bütün insanlar uygarlıkların sahibi. Nereden başlıyor uygarlık? Her atom savaşından sonra insanların yarı insan hüviyetine girdiklerini görüyoruz. Bir defa insanların büyük çoğunluğu ölmüş. İki tarafta öldüresiye bir atom harbi gerçekleştirmişler. Ve insanlar ölmüş, kalanlar da sağ kalabilenler radyasyona maruz kaldıkları için konuşamaz ve normal standartlarda hayatlarını sürdüremez duruma girmişler. Ancak nesiller oluştukça yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri diye taş devirleri oluşmuş. Dünyanın bu aşamalardan geçerek bu hale geldiğini zannediyorlar. Oysa ki bu halin çok ötesinde medeniyetleri dünya görmüştür. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada verilen gezegende, şu boşluktaki binlerce gezegenden bir tanesidir. Milyonlarca, milyarlarca gezegenden bir tanesidir. İşte bu dünyada da birbirini yok edici son atom savaşından evvel onlar varmış. Uçan daireler de varmış. İnsanlar ışık hızının üstündeki hızlara ulaşmışlar. Şimdi Allah Teala bize kanunu veriyor. Diyor ki elektronlar pozitif ağırlığın sahibidir. Karşıt elektronlar negatif ağırlığın sahibidir. Bu sebeple her karşıt elektron bir elektronun yarısı kadar devir sayısına ve bu sebeple de bir elektronun yarısı kadar kendi aleminin ağırlığına sahip olduğu için bütün sistemlerde her elektron kendi ağırlığının yarısı kadar ağırlık ifade eder. Bu yüzden
140 kilo ağırlığında elektron yapısı olan bir insan bu dünyada 70 kilo olarak tartılır. Arkasında 70 kiloluk da negatif ağırlığa sahip olması, yani karşıt elektrona sahip olması yatar. Şimdi bir elektronla bir karşıt elektrona oluşmuş olan bir gama fotonuna bakalım sizinle beraber. Foton, biliyorsunuz, saniyede 300 bin kilometreye yakın bir hızla hareket halinde olan bir sistem. Bu fotona dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu foton bir kurşun duvara çarpınca veya bir aynaya çarpınca çarptığı noktadan itibaren ikiye ayrılıyor. Birbirinin zıttı istikametinde aynı noktadan ayrılan iki tane parçacık. İkisi de başlangıçta bir patlama enerjisiyle görünür halde, bir tanesi görüntüsünü bu alemde devam ettirerek hareket halinde oluyor. Ama ikincisi o parlamadan sonra görünmez oluyor. Şimdi konunun can alıcı noktasına ulaşıyoruz. Allah-u Teala'nın bize öğrettiği bu ilimde elektronun ağırlığı kesinlikle dünya üzerinde biliniyor. Yok olan parçacık karşıt elektron, Allah-u Teala'nın kanunu değişmez bir denge sistemini içeriyor. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şurası sıfır noktasıysa, sıfır noktasından şu kadar sol tarafta bir nesne yaratmışsa Allah-u Teala, gene sıfır noktasından o kadar sağ tarafta aynı uzaklıkta bir başka şey daha mutlak olarak yaratmıştır. Kainat zıttı ile kaim kılınan tam bir dengeler sistemi olarak dizayn edilmiş. Sıfır noktası şu kadar yukarıda ikinci bir nokta var. Bunun şu kadar altında mutlaka ikinci bir nokta daha yaratılmıştır. Allah'ın, hani diyor ya, o bir tek noktadan, Enbiya Suresi'nin 30. ayet-i kerimesi, o bir tek noktayı patlattık, kainatı öyle yarattık diyor ya Allah-u Teala. İşte o bir tek noktadan ne kadar uzaklıkta ne yarattıysa onun tam zıttı istikamette aynı şeyi bir defa daha yaratmış. Mutlaka karşılıklı bir denge unsurunu tutmuş. 7 kat cehenneme karşılık 7 kat cennet yaratmış Allah-u Teala. 7 kat dünyanın atmosferinin dışında, dünyanın dışında 7 kat atmosfer yaratan Allah-u Teala, dünyanın içinde de 7 tane tabaka yaratmış. Hep yedili sistemler gidiyor. Allah'ın bu konuda kullandığı sayı mutlaka 7 oluyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer bir sıfır ağırlıklı gama fotonu bir kurşun duvara vurmuşsa, bir aynaya vurmuşsa, ikiye ayrılmışsa, bunlardan bir tanesi yok olmuşsa, geriye kalan bir elektronsa ve bu elektronun A kadar ağırlığı varsa, fotonun ağırlığı ayrılmadan evvelki bu elektrona ve karşıt elektrona ayrılmadan evvelki ağırlığı sıfır olduğuna göre, elektronun ağırlığı da pozitif olduğuna göre, bu dünyada ölçülüp tartılabildiğine göre ya da kütlesi diyelim, o zaman karşıt elektronun ağırlığı negatif değil mi? Kim aksini iddia edebilir? Bütün nükleer fizik alimleri aksini iddia ediyorlar.
Sadece inkar ediyorlar ama hiçbir ispat vasıtası oluşturamadan. Bir matematik değerlemeden bahsediyoruz. Herkes kesin olarak fotonun ağırlığının saniyede 300 bin kilometre hızla hareket halinde olan bu nesnenin sıfır ağırlıklı olduğunu herkes biliyor. Ağırlık sıfır. Parçalandığı zaman ortaya çıkan iki tane gücü de biliyor. Birbirinin zıttı istikametinde birbirinden ayrılan iki tane faktör. İki tane parçacık. İkisi birden görünüyor. Aksi istikamette gittikleri de gözleniyor. Ama birisi gözlendikten hemen sonra yok oluyor, kayboluyor. Diğerini yakalıyorsunuz. Diğerini laboratuvarda ölçüyorsunuz. Bunun bir kütlesinin varlığını buluyorsunuz. Eğer bunun kütlesi pozitif bir kütle ise ve mesela A ise, bu ana parçacıktan ayrılmadan evvel o parçanın ağırlığı sıfır olduğuna göre karşıt elektronun ağırlığı eksi değil midir sevgili kardeşlerim? Allah Teala bize bunu öğretti. Biz de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gittik. Oradaki iki doçente anlattık bu olayı. Bu durumda karşıt elektronun ağırlığının negatif olduğu kesin değil mi? Hayır dediler. Negatif ağırlık diye bir ağırlık yoktur. İşte sevgili kardeşlerim, acizimizi orada gördük. Gözümüzün önünde Allah'ın bize öğretmek lütfunda bulunduğu bu hakikati ilim sahipleri sadece inkar ediyor. Ve dünyanın geleceği kim bilir daha ne kadar geriye bırakılıyor. Oysa ki eğer el ele verebilseydik, belki de bir uçan dairenin yapılması şimdi mümkün olacaktı. Sadece bu değişimi sağlayacak olan bir formül bulmamız lazım. Geri kalanı Allah Teala tarafından adım adım gerçekleşecek. Sevgili kardeşlerim, söylediklerimiz bir şaka değildir. Herkes piramitlerdeki uçak, helikopter, otomobil ve uçan daire resmini gazetelerde gördü. Hiç kimse hayır böyle bir şey yok diyemez. En az 3000 yıl evveline ait olan bir olaydan bahsediyoruz. 3000 yıl evvel bunların hepsi vardı. İşte şu anda kainatta teknik açıdan en üst seviyede olan ülke son öldürücü atom savaşından sonra, yani mağara adamlarının ortaya çıkmasından sonra ulaştıkları en kısa devrenin sahibi kimse, işte o ülke, o gezegen dünya üzerindeki en mütekamil gezegendir. Yeni bir öldürücü atom savaşı onları yeniden mağara adamları haline döndürecektir. Sevgili kardeşlerim, bu serencam, bu macera bize acı acı El Cabir'i düşündürdü. Nasıl oluyor da o devirde bundan asırlarca önce o cahil olmaları hasebiyle bugünkülerden çok daha inatçı olması lazım gelen insanlara matematikteki negatif değerleri kabul ettirdi.
bizim alimlerimiz matematikteki negatif değerlerin varlığını net olarak kabul ediyor. Ama kütlenin oluşmasındaki negatif ve pozitif değerler dengesini kabul etmemek nasıl bir mantıktır ki? Onun için El-Cabir'e hayranız. Ne yapmış, nasıl yapmış da bu ilim taassubuna neşter vurmayı başarmış, onlara negatif sayıları kabul ettirmiş, sıfırın altındaki değerleri. İşte sevgili kardeşlerim, hız kanunlarının üç esası, ışık hızının altındaki bütün hızlarda maddenin ağırlığı vardır sıfırın üzerinde. Işık hızında bu olay sıfırlanır. Işık hızında hareket halinde olan bir sistemde negatif ve pozitif ağırlıklar birbirine eşittir. Fotonun parçalanıp da bir elektron ve bir karşıt elektrona ayrılması olayında olduğu gibi. Ve bir üçüncü faktör, ne zaman ağırlık, ne zaman kütle sıfırın altına düşerse, yani negatif elektronların ağırlığı elektron ağırlığından öteye geçerse, yarısı kadarken onunla eşit olduktan sonra onu da aşar, öteye geçerse, pozitronun ağırlığı elektron ağırlığından fazla olursa, işte o zaman hız mutlaka ışık hızının ötesine geçiyor. Başka gezegenlere gidiş ancak ışık hızının ötesindeki hızlarla mümkün. Bu hız, şu dünya adı verilen bu gezegende bundan 5000 sene evvel, diyelim 3000 sene evvel biliniyordu ve tatbik sahası bulmuştu. Bugün dünya üzerinde birçok UFO gözlenmiş, tespit edilmiş, kesin delillerle insanlar karşımızdalar. Bunlar var. Başka gezegenlerden geldikleri de kesin. O kadar uzun mesafeyi nasıl geçiyor bu insanlar? Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bize Madde, Hız ve Enerji Kanunları isimli kitabı yazdırdı. İnsanlık, bu devirdeki insanlık, bakalım ne kadar sonra bizim bundan en az 15 sene evvel ortaya koyduğumuz Allah-u Teala tarafından bize öğretilen bu hakikatler, bakalım bizim bu zavallı dünyamızda, bu negatif düşünce platformunda, ilmin başında olup da ilmin sahibi olmayanların o kör inatları sebebiyle, bakalım bu dünyanın insanı ne kadar mahrum kalacak gerçek ilimden. Bir gün mutlaka böyle bir hava gemisi yapılacaktır. Onlar henüz formülleri bilmediği için bunun başında yine biz olacağız. Ama ne zaman? Sırf ilim taassubu yüzünden bu olay her gün biraz daha geride kalan bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın öğretisi
yanlış tanımaz. Onun yanlışı olmaz. Yanlış olan hep insanların eli midir? İşte böyle bir dizaynda sesleniyoruz size. İlmin merkezinden sesleniyoruz. Ne zaman ilim adamlarımızın akılları başlarına gelecek? Ne zaman hız kanunlarını öğrenecekler? Biz hiçbir üniversitede elektronik okumadık. Bu konunun uzmanlığına hiç sahip olmadık. İlmimiz sadece Allah'ın bize öğrettiği, bu dünya insanının henüz bilmediği, ulaşamadığı bir ilimdir. Öyleyse gelecekteki bütün başarıları bu ilim oluşturacaktır. İnsanlar ilmin sahibini tanımıyorlar. Dikkate de almıyorlar. Ama ne yazık ki ilim sadece bizde. Sevgili kardeşlerim, bir gün insanlar hiç ihtimal vermedikleri gerçeklerle karşılaşacaklar. O gerçeklerle dünyamız kesintisiz bir mutluluğa ulaşacak. O gerçeklerin merkezinde gene biz olacağız. Allah'tan bu ilmi alan ilmin sahibi. Bu anlattığım konuları incelemek isteyenler bizim madde hız ve enerji kaynağı, enerji isimli madde hız ve enerji kanunları isimli kitabımızı incelesinler. Cebbar'la beraber kaleme aldığımız bir kitap bu. Onun ilim dalı oydu. Nükleer fizik. Biz hiçbir üniversitede nükleer fizik öğrenmedik. Ama bu konunun uzmanları ilmi bizden öğrendiler. Ve onlar isimleri kadar eminler ki bunu gerçekleştirdiğimiz gün her şey çözülmüş olacak. Ama ilmi ellerinde tutan ilimsizler, onlar o ilim taassubuyla ilme bakıp İlmin sahibini bugüne kadar reddetmiş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, diyoruz ya, onun için El-Cabir'e hayranız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi.

0: Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz.
1: Bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah-u Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim. Buradan söyleyeceksiniz. Kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya.
0: Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ve sizden kim Allah ve onun Resulüne kanitin olursa, huşu ile bağlanırsa ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa ona ecrini iki kat veririz. Ve onun için biz kerim rızık hazırladık. Ey peygamber hanımları! Siz diğer kadınlardan biri gibi değilsiniz. Eğer takva sahibi iseniz, artık sözü yumuşak söylemeyin, erkeklerle çekici bir şekilde konuşmayın. O takdirde kalbinde maraz, nifak, fitne, şehvet bulunan kimse tamah eder, arzu duyar. Ve maruf, ciddi söz söyleyin. Ve evlerinizde karar kılın, oturun. Evvelki cahiliye zamanındaki gibi ziynetlerinizi açmayın. Namazı ikame edin ve zekatı verin. Allah ve onun Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Ve evlerinizde Allah'ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır. Gerçekten İslam olan, Allah'a teslim olan erkekler ve İslam olan kadınlar ve mümin erkekler ve mümin kadınlar, kanitin olan erkekler ve kanitin olan kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Rabbine huşu duyan erkekler ve huşu duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. Allah onlar için mağfiret ve azim bir ecir, mükafat hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği, karar verdiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Ve kim Allah ve onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse, o takdirde apaçık bir dalaletle sapmış olur. Ve Allah'ın onu nimetlendirdiği ve senin de kendisini nimetlendirdiğin kişiye, zevceni kendine tut boşama ve Allah'a karşı takva sahibi ol demiştin. Allah'ın açıklayacağı şeyi nefsinde saklıyordun.

önce gelip geçenler için de Allah'ın sünneti buydu. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader idi, yerine getirildi. Onlar, nebiler, peygamberler, Allah'ın risaletini tebliğ ederler ve ona huşu duyarlar ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Ve Allah hesap görücü olarak kafidir. Muhammed aleyhisselam, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Ey amenü olanlar! Allah'ı çok zikirle günün yarısından fazla zikredin. Ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi, nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize salavat vasıtasıyla nur gönderen o ve onun melekleridir ki, o müminlere rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ona Allah'a kavuşacakları gün onların tahiyyeti, mükafatı selamdır. Ve onlara kerim ikram edilen bir ecir, mükafat hazırlanmıştır. Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. Ve onun Allah'ın izniyle Allah'a davet eden ve nurlandırıcı sirac, kandil olarak gönderdik. Ve müminleri müjdele. Muhakkak ki onlar için Allah'tan büyük fazıl vardır. Ve kafirlere ve münafıklara itaat etme ve onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak sana yeter. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mümin kadınları nikah ettiğiniz, sonra da onları temas etmeden önce boşadığınız zaman, artık sizin için onun iddetini sayacağınız bir müddeti yoktur. Böylece onları metalandırın, mehirlerini verin ve onları güzel bir bırakışla boşayın.

Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz, ecirlerini, mehirlerini verdiğin zevcelerini ve elinin altında malik olduğun, Allah'ın ganimet olarak sana verdiği cariyelerini helal kıldık. Ve seninle beraber hicret eden amcanın kızları, halanın kızları, dayının kızları, teyzenin kızları ve nefsini Nebi Peygamber için hibe eden ve Nebi'nin Peygamberin de onu almak istediği mümin kadınları, diğer müminler hariç sana özel olarak helal kıldık. Onlara, diğer müminlere zevceleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri konusunda neyi farz kıldık biz biliriz. Bu, senin üzerine bir zorluk olmaması içindir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Onlardan dilediğini ertelersin, dilediğini yanına alırsın. Ve azlettiklerinden, bıraktıklarından, istediğini tekrar yanına almanda bundan sonra sana günah yoktur. Bu, onların gözlerinin aydın olması, sevinmeleri, onların hüzünlenmemesi ve bu onların hepsinin senin verdiğin şeylerden razı olmaları için en uygundur. Ve Allah kalplerinizde olanları bilir. Allah alimdir, en iyi bilendir, halimdir. Bundan sonra sana başka kadınlar ve zevcelerinden birini, güzelliği hoşuna gitse bile başka bir hanımla değiştirmen helal değildir. Elinin altında sahip oldukların cariyeler hariç. Ve Allah her şeyi murakabe, denetleyen edendir.

Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Size izin verilmedikçe Nebi'nin evlerine girmeyin. Girmişseniz oyalanıp yemeğin pişmesini beklemeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin. Yemeğinizi yiyince hemen dağılın ve sohbet etmek istemeyin. Söze dalmayın, izinsiz konuşmayın. İşte bu durum gerçekten Nebi'ye eziyet oluyordu. Fakat sizden haya ediyordu, utanıyordu. Allah haktan haya duymaz, gerçeği açıklamaktan çekinmez. Onlardan, peygamber hanımlarından bir şey sorduğunuz zaman perde arkasından sorun. Bu sizin ve onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne eziyet etmeniz ve bundan sonra onun zevcelerini nikah etmeniz ebediyen helal olmaz. Muhakkak ki bu Allah'ın katında çok büyük günahtır. Bir şeyi açıklasanız da veya gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Peygamber eşlerinin babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kadınlara ve ellerinin altında malik oldukları cariyelere görünmeleri hususunda onların üzerine günah yoktur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi'ye, peygambere salat ederler. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Siz de ona salat edin ve ona teslim olarak salat edin. Muhakkak ki Allah ve Resulüne eziyet edenlere, onlara Allah dünya ve ahirette lanet etti ve onlar için muhin, alçaltıcı bir azap hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadınlara iktisap etmedikleri, hak etmedikleri, bir suç işlemedikleri halde eziyet edenler, bu durumda buhtan, iftira ve apaçık günah yüklenmiş oldular. Ey Nebi Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, mümin kadınlara söyle, cilbaplarına sarınsınlar, örtünsünler. Bu, onların cariye olmadıklarının, hür ve iffetli kadın olduklarının bilinmesi ve onlara eziyet edilmemesi için daha uygundur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Eğer münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık bulunanlar ve şehirde yalan ve kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse, elbette seni mutlaka onlara saldırtırız. Sonra az bir zaman hariç orada sana komşu olamazlar, orada kalamazlar. Melunlar, lanete uğramış olanlar nerede bulunursa yakalanırlar ve şiddetle öldürüldükçe öldürülürler. Daha önce geçmiş olanlar hakkında da Allah'ın sünneti kanunu budur ve Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana o saati, kıyameti soruyorlar. De ki, onun ilmi sadece Allah'ın indindedir ve sana bildirilmedi, belki de o saat yaklaşmış olabilir. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetledi. Onlar için alevli ateşi, cehennemi hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar, kalacak olanlardır. Orada bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Onların yüzlerinin ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün, keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Ve cehennemde olanlar dediler ki, ya Rabbi, muhakkak ki biz sadatlarımıza, dinde ileri gidenlerimize ve küberamıza, büyüklerimize itaat ettik. Ve böylece senin yolundan, sırat-ı mustakiminden bizi saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. Ey amenu olanlar! Musa aleyhisselama eziyet edenler gibi olmayın. Ve Allah onu, Musa aleyhisselamı, onların söyledikleri şeylerden beri kıldı, temize çıkardı. Ve o, Allah'ın katında vecihti
yüzü aktı, şerefliydi. Ey amenü olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sedid, doğru söz söyleyin. Böylece sizin için amellerinizi ıslah etsin, salih amele çevirsin. Günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, o takdirde fevzül azim, en büyük mükafatla kurtulmuş olur. Muhakkak ki biz, emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik, sunduk, teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. Muhakkak ki o nefs çok zalimdir, çok cahildir. Bu Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azaplandırması ve mümin erkeklerin ve mümin kadınların tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevabı çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Sebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, göklerde ve yerde olan, varlıklar kendisine ait olan Allah'a aittir. Ve hamd, ahirette de ona aittir. Ve o hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir, habirdir, her şeyden haberdar olandır. O Allah, yere gireni ve ondan çıkanı, semadan ineni ve oraya yükseleni bilir. Ve o rahimdir, rahmet nuru gönderendir, gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir. Ve kafirler, o saat kıyamet bize gelmeyecek dediler. De ki, hayır, gaybı bilen Rabbim mutlaka onu size getirecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalamaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü dahi hariç olmamak üzere kitab-ı mübin apaçık kitabın içindedir. Kıyametin kopması aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları mükafatlandırmak içindir. İşte onlar ki, onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve ayetlerimizi aciz bırakmak konusunda çalışanlar, İşte onlar ki, onlar için elim azaptan iğrenç bir azap vardır. Ve kendilerine ilim verilenler, sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu ve onun aziz ve hamid olanın Allah'ın yoluna, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet ettiğini, ulaştırdığını görüyorlar. Ve kafirler dediler ki, siz tamamen parça parça olduğunuz, öldükten sonra vücudunuz çürüdüğü zaman sizin mutlaka yeniden halk edileceğinizi, yaratılacağınızı haber veren bir adamı size gösterelim mi? Allah'a yalanla iftira mı etti? Yoksa onda cinnet delilik mi var? Hayır, onlar ahirete inanmayanlar, azapta ve uzak bir dalalet içindedirler. Yerin ve göklerin, önlerinde ve arkalarında olan kesimlerini hala görmüyorlar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz veya gökten onların üzerine parçalar düşürürüz. Muhakkak ki bunda münib olan, Allah'a yönelen ve ona ulaşmayı dileyerek böylece ona kul olan herkes için ayet, ibret vardır. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama, bizden bir fazilet verdik, nefsini tasfiye ettik. Ey dağlar, onunla beraber bana yönelin ve ey kuşlar siz de. Ve biz ona demiri yumuşattık. Bedeni örten uzun, geniş zırhlar yap. Ve onu örgü, iç içe halkalar şeklinde dizayn et. Ve salih amel, zikirle nefs tezkiyesi yapın. Muhakkak ki ben yaptıklarınızı görenim. Ve sabah gidişiyle bir aylık
akşam gelişiyle bir aylık mesafeyi kat eden rüzgar Süleyman içindi. Onun emrine vermiştik. Erimiş bakırı kaynağından onun için akıttık. Ve cinlerden Rabbinin izniyle onun elinin altında emrinde çalışanlar vardı. Onlardan kim emrimizden çıkarsa ona alevli ateşin azabını tattırırız, tattırdık. Ona dilediği şeyleri, mihraplar, mescitler, saraylar, yüksek binalar, heykeller, havuz gibi büyük çanaklar, sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi! Şükrederek çalışın ve kullarımdan çok şükredenler azdır. Onun ölümüne hükmettiğimiz zaman ölümünün ortaya çıkmasına sadece bastonunu yiyen bir ağaç kurdu delil sebep oldu. Ancak yere kapandığı zaman ölümü cinlere belli oldu, cinler onun öldüğünü o zaman anladılar. Eğer gaybı bilmiş olsalardı muhin, alçaltıcı azabın içinde kalmazlardı. Andolsun ki Sebe halkı için meskun oldukları yerlerde sağda ve soldaki iki bahçe ayettir, ibrettir. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. O güzel bir belde ve Allah mağfiret eden bir Rab. Fakat onlar yüz çevirdiler. Bunun üzerine onlara arim senini gönderdik. Ve onların iki bahçesini acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sidir ağacını havi olan iki bahçeye tebdil ettik, dönüştürdük. İşte böylece inkarlarından dolayı onları cezalandırdık. Biz kafirlerden başkasını cezalandırır mıyız? Ve onlarla bereketli kıldığımız ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler kıldık. Ve orada seyir, yolculuk yapılacak yollar takdir ettik. Orada geceleri ve gündüzleri emin olarak dolaşın, yolculuk yapın dedik. Fakat onlar, Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzak kıl dediler. Ve kendilerine zulmettiler. Böylece onları nesilden nesile anlatılan hadis kıldık ve onları tamamen parça parça dağıttık. Muhakkak ki bunda, çok sabredenlerin ve çok şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve andolsun ki iblis onlar üzerindeki zannını, hedefini yerine getirdi. Böylece müminleri oluşturan bir fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi ona, şeytana tabi oldular. Ve onun, iblisin onlar üzerinde bir sultanlığı, nüfuzu, tesiri yoktu. Ahirete hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için iblisle onları imtihan ettik. Ve senin Rabbin her şeyi hıfzedendir. Allah'tan başka ziyam ettiklerinizi, değer verdiklerinizi, ilah saydıklarınızı çağırın. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şeye güce malik değildirler. Onların o ikisinde göklerde ve yerde bir ortaklığı yoktur. Ve onun Allah'ın onlardan bir yardımcısı yoktur. Ve onun huzurunda kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Onların kalplerinden korku giderilince Rabbiniz ne buyurdu dediler. Onlar da hakkı buyurdu dediler. Ve o âlidir, çok yücedir. Kebirdir, çok büyüktür. De ki, göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kim? Allah de. Ve muhakkak ki biz veya siz mutlaka ya hidayet üzerindeyiz veya apaçık dalalet üzerinde. De ki, bizim yaptığımız cürümlerden, suçlardan siz sorgulanmazsınız. Ve biz de sizin yaptıklarınızdan sorgulanmayız. De ki, Rabbimiz bizi bir arada toplayacak, sonra hak ile bizim aramızı açacak, hüküm verecek. Ve o fettahtır, hak ile hükmedendir ve alimdir, en iyi bilendir. De ki, ortaklığa ilhak dahil ettiğiniz ortakları
Allah'a şirk koştuğunuz putları bana gösterin. Olamaz. Hayır, onlar Allah'a ortak olamazlar. O Allah ki azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve biz seni kainattaki insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ve eğer sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, bu vaat kıyamet ne zaman derler? De ki, sizin için belirlenen günün zamanından bir saat dahi tehir ve takdim edemezsiniz, geciktiremezsiniz veya öne alamazsınız. Ve kafirler, bu Kur'an'a ve elleri arasındakine, İncil'e asla inanmayız dediler. Rablerinin huzurunda zalimleri tevkif edildikleri, tutuklandıkları zaman görsen. Birbirlerine laf atarlar. Zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere eğer siz olmasaydınız biz muhakkak müminler olurduk derler. Kibirlenenler zaafa uğratılanlara sizlere hidayet geldikten sonra hidayetten sizleri biz mi engelledik? Hayır, siz kendiniz mücrimlerdiniz, suçlulardınız dediler. Ve zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere, hayır, işiniz gece ve gündüz hileydi. Bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona putları eşler koşmamızı emrediyordunuz, dediler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını saklarlar, için için pişman olurlar. İnkar edenlerin boyunlarına halkalar, zincirler geçirdik. Onlar, yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Ve bizim nezir göndermediğimiz hiçbir yer yoktur. Her kariyenin, ülkenin refah içinde olanları, ileri gelenleri, muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz demekten başka bir şey söylemediler. Ve biz mal ve evlat olarak daha çoğuz. Ve biz azap edilecek olanlar değiliz dediler. De ki, muhakkak ki benim Rabbim, dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve sizin mallarınız ve evlatlarınız katımızda sizi, bize yaklaştıracak yüksek değere sahip değildir. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar, onlar için amelleri sebebiyle kat kat mükafat vardır. Ve onlar yüksek makamlarda emniyette olanlardır. Ve ayetlerimizi aciz, hükümsüz bırakmak için çalışanlar, işte onlar azap içinde, azabın daha kötüsü için hazır bulunanlardır. De ki, muhakkak ki benim Rabbim, kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır. Ve bir şey infak ettiğiniz, verdiğiniz zaman o takdirde o, onun karşılığını verir. Ve o, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ve o gün onların hepsini haşredecek, bir arada toplayacak. Sonra meleklerine şöyle buyuracak. Size tapmış olanlar bunlar mı? Melekler dediler ki, sen Sübhansın, her şeyden münezzeh, çok yücesin. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu, onlara cinlerin söylediklerine inananlardır. Artık o gün bir kısmınız diğerlerine fayda ve zarar vermeye malik olamaz, gücü yetmez. Zulmedenlere, tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateşin azabını tadın diyeceğiz. Ve onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, bu ancak babalarınızın tapmış olduğu şeylerden sizi men etmek isteyen bir adamdan başkası değildir dediler. Ve dediler ki, bu uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değil. Ve kafirler hak için onlara hak geldiği zaman bu ancak apaçık bir sihirdir dediler. Ve biz onlara tedris edecekleri, okuyup çalışacakları kitaplardan vermedik. Ve senden önce onlara bir nezir de, uyarıcı peygamber göndermedik.
Ve onlardan öncekiler de tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile erişmediler. Buna rağmen Resullerimizi tekzip ettiler, yalanladılar. Bundan sonra inkârım, cezam nasıl oldu? De ki, size sadece tek bir şey vaaz ediyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkın. Sonra tefekkür edin. Sizin sahibinizde, arkadaşınızda cinnet, delilik yoktur. O, ancak sizin için önünüzdeki gelecek olan şiddetli azaba karşı bir nezirdir, uyarıcı. De ki, ben sizden bir ecir, ücret istemedim. Öyleyse o ecriniz sizin olsun. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Ve o her şeye şahittir. De ki, muhakkak ki benim Rabbim hakkı kazefe eder, tecelli ettirir. Bütün gaybleri tamamıyla bilendir. De ki, hak geldi, batıl bir şey zuhur ettiremez ve geri getiremez. De ki, eğer dalalette olursam, o zaman sadece kendi nefsim üzerine sebebiyle olurum. Eğer hidayete erersem, o takdirde bu Rabbimin bana vahyi sebebiyledir. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en yakın olandır. Ve onları dehşete kapıldıkları zaman görsen, artık kaçış, kurtuluş yoktur. Ve onlar cehenneme yakın bir yerden yakalandılar. Ve ona iman ettik dediler. Hidayete uzak bir yerden, dalaletten onlar imanı nasıl elde ederler? Ve daha önce onu inkar etmişlerdi. Ve uzak bir yerden, dalaletten gayba laf atıyorlardı. Ve onlarla onların istedikleri şeylerin arası ayrıldı. Daha önce de onlardan öncekilerin istedikleri şeylere yapıldığı gibi. Muhakkak ki onlar endişe veren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, gökleri ve yeri yaratan ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip melekleri, resuller, elçiler kılan Allah'a aittir. Yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Allah rahmetinden insanlar için ne açarsa genişletirse, o takdirde onu tutacak yoktur. Ve neyi tutarsa artık ondan sonra onu gönderecek, serbest bırakacak da yoktur. Ve o azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran Allah'tan başka bir halik, bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl imandan döndürülüyorsunuz? Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, senden önceki resuller de yalanlanmıştı. Emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile affına güvendirerek aldatmasınlar. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse onu düşman edinin. O kendi hizbiri taraftarlarını sadece alevli ateş cehennem ehlinden olmaları için çağırır. Kafir olanlar onlar için şiddetli azap vardır. Ve amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. Fakat kötü ameli, kendisine süslenen, güzel gösterilen, böylece onu güzel gören kişi mi? İşte muhakkak ki Allah, dilediği kişiyi dalalette bırakır ve dilediği kişiyi hidayete erdirir. Artık onlar için nefsin hasret duymasın, hüzünlenmesin. Muhakkak ki Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir.
Ve o Allah ki rüzgarı gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra da onu ölü beldeye sevk ederiz. Böylelikle arzı ölümünden sonra onunla yağmurla diriltiriz. Nuşur, yeniden dirilip yayılma işte bunun gibidir. Kim izzet istediyse işte izzet tamamen Allah'a aittir. Güzel kelimeler, sözler ona erişir. Onu salih amel nefs tezkiyesi yükseltir. Kötülüklerle tuzak kuranlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve onların tuzakları boşa gider. Ve Allah sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden. Sonra da sizi çiftler kıldı. Onun ilmi olmaksızın bir kadın yüklenemez, hamile kalamaz ve doğum yapamaz. Ömür verilen bir kimsenin ömrü kitapta olanın dışında uzatılmaz ve onun ömründen eksiltilmez. Muhakkak ki bu Allah için çok kolaydır. Ve iki deniz müsavi, eşit olamaz. Bu lezzetli, tatlıdır. Susuzluğu gideren, içimi kolay olandır. Ve bu diğeri tuzludur, acıdır. Hepsinden taze et yersiniz. Ve giyeceğiniz, takacağınız süs eşyası inci, mercan çıkarırsınız. Ve onun fazlından istemeniz için onda suyu yarıp giden gemiler görürsünüz. Umulur ki böylece şükredersiniz. Allah geceyi gündüzün içine, gündüzü gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar akar, yörüngelerinde dönerler. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. Ondan Allah'tan başka taptıklarınız bir kıtmere, hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildir. Eğer onlara dua ederseniz sizin dualarınızı işitmezler. Şayet işitmiş olsalar bile size icabet edemezler. Kıyamet günü sizin şirkinizi inkar edecekler. Ve sana bunun bu haberin mislini, benzerini verecek kimse şey bulunmaz. Allah'tan başkası haber veremez. Ey insanlar! Sizler Allah'a muhtaç fakirlersiniz. Ve Allah ki O ganidir, zengin, ihtiyacı olmayandır, hamiddir, hamd edilendir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder ve sizin yerinize yeni bir halk getirir. Ve bu Allah'a, Allah için aziz, güç değildir. Ve yük taşıyan birisi bir günahkar, başka birinin yükünü, günahını yüklenmez. Eğer ağır yüklü kimse, onu günahlarını yüklenmeye, başkasını çağırsa bile, ondan hiçbir şey yükletilmez, onun yakını olsa dahi. Sen ancak gaybde Rabbine huşu duyanları ve namazı ikame edenleri uyarırsın. Ve kim tezkiye olursa, nefsini tezkiye ederse, o takdirde bunu sadece kendi nefsi için yapar. Ve dönüş, varış Allah'adır. Nefs tezkiyesi ile ruh Allah'a döner, ulaşır. Ve ama kör olanla basiret sahibi olan gören, müsavi eşit olmaz. Ve zulmet karanlık ve nur aydınlık da eşit olmaz. Ve gölge ve sıcaklık da eşit olmaz. Ve hay, diri olanlar ve ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah dilediğine işittirir. Ve sen kabirlerde, mezarlarda olanlara işittirici değilsin. Sen sadece bir nezirsin, uyarıcısın. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. İçinden bir nezir gelip geçmiş olmayan hiçbir ümmet yoktur. Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, o takdirde bil ki onlardan öncekiler de Resullerini yalanlamışlardı. Onların Resulleri onlara beyineler, mucizeler, açık deliller ve zubur, sayfalar ve nurlandırıcı kitap getirdiler. Sonra inkar edenleri yakaladım. Bundan sonra inkarım, inkar edilmem nasıl oldu? Allah'ın suyu semadan indirdiğini görmedin mi? Böylece onunla çeşitli renklerde ürünler,
meyveler çıkardık ve dağlardan beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde kara ve kapkara koyu siyah yollar kıldık. Ve bunun gibi insanlardan, davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ancak kullarından ulema, alimler Allah'a karşı huşu duyar. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, yücedir, gafurdur, mağfiret edendir. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek, devam edecek bir ticaret, kazanç ümit ederler. Onların ecirleri, mükafatları onlara vefa edilir, ödenir. Ve Allah onlara fazlından arttırır. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir. Ve sana kitaptan vahyettiğimiz onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah kullarından mutlaka haberdar olandır, onları görendir. Sonra kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Böylece onlardan bir kısmı nefsine zulmedicidir, onlardan bir kısmı muktesittir. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda yarışanlardır. İşte o ki, o büyük fazıldır. Onlar Adin cennetlerine girerler. Orada altından bilezikler ve inciler takarlar. Ve orada onların elbiseleri ipektir. Ve bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun, muhakkak ki Rabbimiz gerçekten gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir dediler, derler. Ki o bizi fazlından kalınacak, ikamet edilecek bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz ve orada bize açlık ve meşakkatten dolayı bir bıkkınlık ve usanç dokunmaz. Ve inkar edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar için karar verilmez ki, böylece bu karar gereğince ölsünler ve onun azabı onlardan hafifletilmez. İşte biz bütün inkar edenleri böyle cezalandırırız. Ve onlar orada feryat ederler. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka amel, salih amel yapalım. Size orada, dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Size nezir gelmedi mi? O halde azabı tadın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Muhakkak ki o sinelerde olanı en iyi bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler kılan O'dur. Artık kim inkar ederse, o zaman onun küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlere küfürleri Rablerinin huzurunda gazaptan başka bir şey artırmaz ve kafirlere küfürleri hasardan, ziyandan başka bir şey artırmaz. De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin. Yerden, topraktan ne halkettiler, yarattılar? Veya onların göklerde ortakları mı var? Yoksa onlara kitap mı verdik de onlar ondan, o kitaptan bir beyine, delil üzerindeler mi? Üzerinde mi oldular? Hayır, zalimler sadece birbirlerine aldatıcı şeyler vaat ederler. Muhakkak ki Allah, gökleri ve yeri zail olurlar diye zail olmaması için tutuyor. Gerçekten ikisi de zail olurlarsa, yok olurlarsa, ondan sonra o ikisini, gökleri ve yeri ondan, Allah'tan başka tutacak yoktur. Muhakkak ki o halimdir, gafurdur, günahları sevaba çevirendir. Ve Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Eğer gerçekten onlara nezir gelirse, mutlaka en çok hidayete eren ümmetlerden biri olacaklarına. Fakat bu, onlara nezir, uyarıcı geldiği zaman onların nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. Yeryüzünde kibirlendiler ve kötü hile düzenlediler. Oysa kötü hileler
sahibinden başkasına isabet etmez, ulaşmaz. Öyleyse onlar, evvelkilerin sünnetinden başkasını mı gözlüyorlar, bekliyorlar? Halbuki Allah'ın sünnetinde asla bir tebdil, değişiklik bulamazsın. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir tahvil, değişme bulamazsın. Yeryüzünde dolaşıp, onlardan öncekilerin akıbeti, sonu nasıl oldu, bakmadılar mı? Ve onlardan daha çok kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Muhakkak ki O en iyi bilendir, her şeye kadirdir. Ve eğer Allah insanları kazandıkları şeyler sebebiyle muahize etseydi, sorgulasaydı, onun üstünde yeryüzünde dabbe, yürüyen bir canlı bırakmazdı. Ve lakin belirlenmiş bir zamana kadar onları tehir eder, erteler. Fakat onların ecelleri geldiği zaman hesaba çeker. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Yasin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 83 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi Kur'an'a andolsun. Muhakkak ki sen gerçekten gönderilen resullerdensin. Sırat-ı mustakim üzerindesin. Aziz ve rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Babaları uyarılmamış bir kavmi uyarman içindir. Çünkü onlar gafillerdir. Andolsun ki Allah'ın sözü onların çoğunun üzerine hak oldu. Artık onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Muhakkak ki biz onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar, zincirler kıldık, geçirdik. Bu sebeple onlar başları yukarı kaldırılmış olanlardır. Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak çekerek böylece onları perdeledik. Artık onlar görmezler. Ve onları uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Sen sadece zikre tabi olanı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Öyleyse onu mağfiret ile, günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecirle müjdele. Muhakkak ki biz ölüleri diriltiriz ve takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız. Ve her şeyi İmam-ı Mübin'de apaçık bir rehberde saydık, tespit ettik. Ve onlara o şehrin halkını misal ver. Onlara Resuller gelmişti. Onlara iki Resul göndermiştik. Fakat ikisini de tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine onları üçüncü Resulle aziz kıldık, destekledik. O zaman onlar, muhakkak ki biz size gönderilmiş Resulleriz dediler. Dediler ki, siz bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz. Ve Rahman bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Resuller dediler ki, bizim gerçekten size gönderilmiş Resuller olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden, bildirmekten başka bir şey, sorumluluk yoktur. Muhakkak ki biz sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer siz gerçekten vazgeçmezseniz, son vermezseniz sizi mutlaka taşlayacağız. Ve mutlaka bizden size elin bir azap dokunacak dediler. Uğursuzluğunuz sizinle beraberdir, kendinizdendir. Size zikir hatırlatılınca mı uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz dediler. Ve şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Ey kavmim! Size gönderilmiş olan Resullere tabi olun dedi. Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Ve onlar Mehdilerdir. Hidayete ermiş
ve hidayete erdirenlerdir. Ve ben niçin beni yaratana kul olmayayım ki? Siz ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana bir şey fayda vermez, sağlamaz. Ve onlar beni kurtaramazlar. Eğer öyle olsaydı, putlara tapsaydım muhakkak ki ben mutlaka apaçık delalette olurdum. Muhakkak ki ben sizin Rabbinize iman ettim, öyleyse beni işitin. Ona cennete gir denildi. Keşke kavmim bilseydi dedi. Bu sebeple Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını bilselerdi.

0: Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah-u Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Velezikrullahi ekber diyor Allah Teala ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki ferah bulasınız.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda bir aradayız. Allah Teala bizleri beraber kıldı. Bildiğiniz gibi son dersimizde Hicr suresi bitmişti ve bugün inşallah yeni bir sureye, Kur'an-ı Kerim'in 16 numaralı suresine, Nahl suresine başlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak, Allah'tan bahsetmek, Kur'an'dan bahsetmek, her konu ayrı bir güzellik, ayrı bir zevk. Hepiniz benim için bir değersiniz, kıymetsiniz. Hepinizi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Sevgiyle yaşıyorum. Allah'ın sevgisi size de yansıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizden giden sevgi size doğrudan ulaşmaz. Allah'tan dolaşarak ulaşır. Sizin bize karşı olan sevginiz de Allah'tan dolaşarak ulaşır ve güçlendirilerek ulaşır. Öyleyse bu sevginin ışığı altında, bu sevgi halesiyle inşallah Nahl suresine beraberce başlayalım. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Etâ emrullâhi fela testecilûh. Sübhânehu ve Teâlâ amma yüşrikûn. Bu Nahl suresinin birinci ayet-i kerimesi, ilk ayet-i kerimesi. İnşallah Eûzü Besmele ile başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek konumuza giriyoruz. Kelimeler. Eta geldi. Emrullahi, Allah'ın emri. Fe o halde artık. La testeciluhu, onu acele istemeyin. Sübhanehu, onu tenzih edin. Sebruhu, sübhanehu, onu şanına yakışır şekilde tesbih edin. Sübhanehu tek başına kullanılırsa onu tenzih edin anlamına geliyor. Allah sübhandır, her şeyden münezzehtir. Ve Teala ve yücedir, âlâdır. Amma şeyden, şeylerden yüşrikun, şirk koşuyorlar. Şirk koştukları şeylerden yücedir. Öyleyse ne diyor bakalım cümlecikler? Eta emrullahi, Allah'ın emri geldi. Fela
testaciluhu, artık onu acele istemeyin. Sübhanehu, onu, Allah'ı tenzih edin. Ve Teala amma yüşrikun. Ve o şirk koşulan şeylerden yücedir. Nahl suresinin birinci ayetinde

artık onu yani onun muhtevasının gerçekleşmesini acele istemeyin. Allah Teala diyor ki onu Allah'ı tenzih. Allah her şeyden münezzehtir. Yaratandır. Her şey bir yaratıktır bizler de dahil. Ama Allah yegane yaratandır. Öyleyse elbette Allah'a şirk koşanlar var. Putlara tapanlar var, şeytana tapanlar var. Allah bütün bu şirk koştukları şeylerden yücedir buyuruyor Allah Teala. Ve Nahl Suresi 2. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Yunez zilul melaikete bi ruhi min emrihi ala men yeşâ'u min ibadihi en enziru ennehu la ilahe illa ene fettekûni fettekûn. Yunezzilu kelimeleri ifade ediyoruz. Yunezzilu indirir. El melaikete melekler bir erruhi ruh ile elruhi ses duymak için erruhi okunuyor. Bir erruhi bir ruhi aslında bir erruhi ruh ile min emrihi onun emrinden ala üzere men yeşâ'ı dilediği kimse min ibadihi kullarından en enzuru uyarmaları için uyarsınlar diye en enzürü uyarmaları için uyarsınlar diye ennehu onun olduğu la ilahe ilah yoktur illa başka ene ben fettekuni artık bana karşı takva sahibi olun. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Yunezzilül melaikete bir ruhi. Melekleri ruh ile beraber indirir. Min emrihi kendi emrinden. Ala men yeşâ'ü min ibadihi. Kullarından dilediğine, dilediği kimseye. En enzürü uyarmaları için ennehu la ilahe illa ene benden başka ilah olmadığına fettekuni öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Kullarından dilediğine benden başka ilah

kullarımdan dilediğine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Yani ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştır. Tekrar ediyorum cümleyi. Kullarından dilediğine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Yani ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Allah-u Teala burada emrinden melekleriyle ruhu beraber indirir diyor. Kendi emrinden kullarından dilediği üzerine. Acaba Allah-u Teala burada kullarından dilediği üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden bahsediyor acaba Allah-u Teala? Arşı tutan meleklerle devrin imamından bahsediyor. Bütün insanların, tabi olan insanların, Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan 10 tane ihsan alarak mürşidine ulaşan ve ona mürşidine tabi olan bütün insanların üzerine Allah-u Teala'nın meleklerle, arşıtıran meleklerle ruhu beraber gönderdiğini söylüyor. Ve benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için. Melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Burada bir tövbe merasiminin neticesi söyleniyor. Ne oluyor kişi? Mürşidine tabi olduğu anda yeni bir takvanın sahibi oluyor, müminler takvasının. Özelliği ne? Başının üzerine devrin imamının ruhu, burada adı geçen melekler ve ruh diyor Allah-u Teala. Melekleri ve ruhu gönderir diyor. Kullarından dilediğinin üzerine. Öyleyse Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi söz konusu. Orada diyor ki Allah-u Teala, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine emrinden ruh ulaştırır. O kişiye, yani o kişinin ruhuna Allah'a mülaki olma gününün geldiği konusunda onu uyarmak için. Burada da Allah-u Teala kendisinden başka ilah olmadığı konusunda da uyarma yapması söz konusu. Bunun manası ne? Devrin imamının ruhu o kişiye ulaştığı zaman, şimdi

sana tebliğ edeceğim emri Allah'tan aldım diyor. Ve bunun için buradayım diyor, senin Allah'a mülaki olma günün geldi. O kendisinden başka ilah olmayan Allah'a ulaşma günün geldi. Benim emri aldığım Allah'a ve bu emir gereğince sana hitap ediyorum diyor. Allah'tan aldığım emir gereğince hitap ediyorum diyor, emri tebliğ ediyorum. Sadece bu emir sebebiyle sen ayrılabilirsin vücuttan diyor. Kişinin başının üzerine devrin imamı gelip bunu söylüyor Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde. İşte kullarından dilediği, kişinin üzerine dediği, Allah'tan 10 tane ihsan almış, mürşidine ulaşmış ve önünde tövbe etmiş kişi. Onun üzerine, onun başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Evvela meleklerle beraber ruh geliyor. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi gereğince tövbe merasimi gerçekleşiyor. Arşı tutan melekler de orada. Devrin imamının ruhu da orada. Sonra o dilediği kişinin başının üzerine Allah Teala gönderiyor Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde söylediği gibi. Ve böylece kişi Allah'a karşı takva sahibi oluyor. Müminler takvası. Bunu gerçekleştiren kişi zaten takva sahibiydi. Hangi takvanın sahibiydi? Aminullah takvasının sahibiydi. Allah'a ulaşmayı diliyordu. Şimdi kaçıncı basamaktaydı? Üçüncü basamaktaydı. Otomatik olarak 9. basamağa gelmişti. 10. basamağa gelmişti. Göğsünden kalbine yol bile açılmıştı kişinin. Sonra mürşidini gösteriyor Allah Teala. Kişi o mürşide ulaştığı zaman bu ayet-i kerimeyle alakalı olan faktör cereyan ediyor. Allah Teala'nın orada söylediği arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi geliyor, kişinin, Allah'ın dilediği kişinin başının üzerine ve yerleşiyor ve emri tebliğ ediyor. Allah razı olsun. Nahl Suresi 3. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Halakas semavati vel arda bil hakkı. Bil hakkı. Teala amma yüşrikun. Halakas semavati, semaları yarattı. Vel arda ve yer, arz, yeryüzü. Bi el hakkı, hak ile. Teala o yücedir, aladır. Amma, amma şeylerden yüşrikun, şirk koşuyorlar. Halakas semavati vel arda bil hakkı, o semaları ve yeryüzünü hak ile yarattı. Teala amma yüşrikun, o onların şirk koştukları şeylerden yücedir.

Allah Teala elbette şirk koşulan her şeyden, sadece şirk koşulan şeylerden değil, her şeyden yücedir. Aklınıza ne geliyorsa her muhteva bunun içindedir. Allah her şeyden, herkesten ve her şeyden yücedir. Semaları ve yeryüzünü hak ile yarattı diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın yaratılışı hak ile, yaratışı hak iledir. Hakkın bir dizaynı oluşuyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Biz her şeyi hak ile yarattık diyor Allah Teala. Burada da semaları ve yeryüzünü hak ile yarattı diyor. Ve dördüncü ayet-i kerime Halekal insane min nutfetin fe iza hüve hasi mun mübin. Halaka el insane, insanı yarattı. Min nutfetin, bir damla sudan, nutfeden. Fe böylece, buna rağmen iza olduğu zaman olmuş olmuştur. Hüve o hasimun, düşman, hasım, mübinun, apaçık, açıkça. Halakal insane min nutfetin, insanı bir nutfeden yarattı. Cümlecikler. Fe izahü ve böyle olmuş olmasına rağmen. Hasimun mübinun, o apaçık bir hasım, düşmandır. İnsanı bir nutfeden yarattı. Böyle olmasına rağmen o apaçık hasımdır, düşmandır. Nutfe su damladı. Nutfe damlayan su. Damlayan suyun adı.

0: Allah Teala burada insanı bir damla sudan yarattığını söylüyor. Aslında Adem Aleyhisselam'dan değil, onun sülbünden gelen bütün insanlardan bahsediyor. Nutfede zaten insanların var olmasına sebebiyet veren bir damla sıvı. Doğumun temelini teşkil eden şey. Peki ne diyor Allah Teala insanları? Bir damla sudan yarattı ama insan diyor, buna rağmen o insan apaçık hasımdır, düşmandır diyor. Allah'a düşman insanların çoğu. İşte adamlar şeytana tapıyorlar. İşte dünyayı kana boyayacaklar. Öyleyse şeytana tapanlar, putlara tapanlar, Allah'tan başkasına tapanlar, Allah'a tapanların içinde de birbirine düşman olan birçok gruplar apaçık bir düşmandır insanoğlu. Ve ayet 5 vel en'ame halekaha lekum fiha dif'un ve menafi'u ve minha tekulun. Ve el-ename hayvanlar, halakaha onu yarattı. Lekum sizin için, fiha onda vardır. Difun ısıtıcı özelliği olan, soğuktan korunmak için kullanılan şey. Ve menafi ve menfaatler faydalar ve minha ve ondan tekulun yersiniz. Ve ename halakaha ve hayvanlar onları da o yarattı. Lekum fiha difun sizin için onda ısıtıp koruyan şeyler ve menafi ve menfaatler faydalar vardır. Ve ondan yersiniz. Ondan yani hayvanlardan. İşte Allah Teala hayvanlar vermiş. Koyun, keçi, sığır. Bunları yiyoruz etlerini. Ama aynı zamanda koyunun yünlerini kırparak ısıtıcı şeyler oluşturuyoruz. Elbiseler, kazaklar. Öyleyse hem onlarda bizi ısıtan, koruyan bir şeyler var. Bir takım hayvanların kürkleri ısıtıcı. Deri ceketler büyük ölçüde ısıtıcı. Ve hem de onları yersiniz diyor. Ve hayvanlar onları da o yarattı ve ondan yersiniz. Ve 6. ayet-i kerimesi Nahl suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekum fiha cemalun hine turihune ve hine tesrehun. Ve lekum ve sizin için fiha içinde onlarda vardır cemalin güzellik. Hine o zaman olduğu zaman turihune akşamleyin otlaktan döndürüyorsunuz hayvanları ve hine ve o zaman olduğu zaman tesrehun hayvanları otlatmaya çıkarıyorsunuz. Ve cümlecikler ve leküm fiha cemalün ve sizin için onda bir güzellik vardır. Hine turihune akşamleyin otlaktan döndürdüğünüz zaman onları ve hine tesrehune ve sabahleyin otlatmaya çıkardığınız zaman onları akşamları otlaktan döndürdüğünüz zaman ve sabahları otlatmaya çıkardığınız zaman sizin için onda bir güzellik vardır. Onları akşamları otlaktan döndürdüğünüz zaman ve sabahları otlatmaya çıkardığınız zaman sizin için onda bir güzellik vardır buyuruyor Allah Teala. Tabii bir güzellik söz konusu. İnsan o noktada kendisine ait olan bir takım hayvanların varlığından mutluluk duymalı. Hayvan sahipleri herhalde bu Allah-u Teala'nın bu Kur'an-ı Kerim'de bu ayette, 6. ayette ifade ettiği o onlara malik olmaktan, onların sahibi olmaktan mutluluk duyması söz konusudur diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Ve 7. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve tahmilu eska lekum illa beledin lem tekunu balighi illa bi şıkkıl enfus inne rabbekum le raufun rahim ve tahmülü ve taşırsınız eskalekum ağırlıklarınız, ağır eşyalarınızı ila beledin bir beldeye lem tekunu siz olmazsınız balighi ona erişirsiniz ulaşırsınız illa ancak başka olmadan bir şıkkı meşakkat ile yorgunlukla elenfüsü nefsler kendileri inne muhakkak rabbeküm sizin Rabbiniz le raufun elbette mutlaka rauftur şefkatli, merhametlidir. Rahimun, rahimdir. Merhametlidir. Rahmet nuru gönderendir. Ve tahmulu eskalekum. Ve ağırlıklarınızı taşırsınız. İla beledin bir beldeye. Lem tekunu baligihi. Ona ulaşamazsınız. İlla bi şıkkil enfüsü. Kendiniz yorulmadıkça inne rabbeküm muhakkak ki sizin Rabbiniz le raifün rahimün gerçekten rauftur. Çok şefkatli, çok merhametli ve rahimdir. Rahmet nurunu gönderendir. Ve cümlelerin sonucu ve kendinizin yorulmadan ulaşamayacağınız yani ancak çok meşakkatle gidebileceğiniz beldeye ağır eşyalarınızı taşırsınız. Yani bu hayvanların sayesinde. Muhakkak ki sizin Rabbiniz gerçekten rauftur. Çok şefkatli, çok merhametli ve rahimdir. Rahmet nuru gönderendir. Ve kendinizin yorulmadan ulaşamayacağınız, yani ancak çok meşakkatli sıkıntıyla gidebileceğiniz beldeye ağır eşyalarınızı onlarla taşırsınız, o hayvanlarla taşırsınız. Yani yük hayvanlarından bahsediyor Allah-u Teala. Muhakkak ki sizin Rabbiniz gerçekten rauftur, çok şefkatli, çok merhametlidir ve rahimdir. Rahmet nuru gönderendir. Allah-u Teala hayvanlar vermiş bizlere. Bir taraftan yünlerinden istifade edelim, elbiseler yapalım, soğuktan korunalım diye derilerinden ceketler,
1: elbiseler yapıp giyinelim diye, köklerinden kürk giyelim diye. Bir taraftan sırtlarına yük yüklediğimiz hayvanları, bir başka taraftan da etlerini yediğimiz hayvanları, bazen hepsi bir arada oluyor, birkaçı bir arada oluyor. Allah Teala biz insanlar için yarattığını söylüyor. Allah razı olsun. Öyleyse burada ifade açık. Bir şehirden bir başka şehire giderken biz kendimiz taşımaya kalksaydık, hayvanlarımızın taşıdığı yükleri kim bilir ne kadar zahmete katlanacaktık eğer o devirlerde yaşasaydık. Şimdi kamyonlara koyduğunuz zaman eşyanızı gidiyorsunuz. Ayet 8, Nahl Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Vel hayle vel bigale vel hamire li terke buha ve zine ve yahluku ma la ta'lemun ve el hayle ve atlar ve el bigale ve katırlar ve el hamire ve merkepler li terkebuha onlara binmeniz için ve zineten ve süs olarak ve yahluku yaratır ma talemun bilmediğiniz şeyler. Şimdi cümlecikler vel hayle vel bigale vel hamire ve atlar ve katırlar ve merkepler li terkebuha ve zineten onlara binmeniz için ve de zinet olarak, süs hayvanı olarak. Ve yahluku ve yaratıyor, yaratır. Mala talemun daha bilmediğiniz şeyler. Allah Teala gene hayvanlardan bahsediyor. Süs hayvanlarından bahsediyor, zinetlerden bahsediyor. Evde beslenen, süs hayvanı olan kedi köpek gibi. Ve bilmek için atlar, merkepler, katırlar yaratıyor Allah Teala. Hepsi bir faydaya yönelik olarak yaratılmış. Allah razı olsun. Ve Nahl Suresi 9. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alallahi kastus sebil. Ve minha cair. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ ve ala Allahi ve ala Allahi ve Allah'a aittir, Allah'ın üzerinedir. Kasd-ı sebil-i sebilin yolun tayini ve minha ve ondan cayrın uzaklaşanlar, sapanlar velev ve eğer şayet diledi, lehedaküm elbette hidayete erdirirdi, ecmain hepsini tümünü topluca. Ve alallahi ve Allah'ın üzerinedir, Allah'a aittir, güzel. Kastus sebili, sebillerin dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşitlerin tayini. Ve minha cairin ve ondan sapanlar vardır. Velev şa'e ve eğer o dileseydi lehedaküm ecmain sizin hepinizi elbette hidayete erdirirdi. Ve ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'in önemli ayetlerinden birisi. Nahl Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi ve alallahi kastü sebil-i sebillerin tayini, tespiti, kastedilmesi Allah'ın üzerindedir. Allah'a aittir. Ve minha cair, ondan sapanlar var. Velev şâye lehedâküm ecmain. Eğer dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Eğer dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sebiller her mürşidin bulunduğu dergâhtan, devrin imamının bulunduğu dergâha kadar ulaşan yeryüzünün sathına paralel yollar. Sırat-ı müstakimin birinci kesimi. Sırat-ı müstakim iki yatay, iki dikey sebilden ulaşır. Birincisi bu söylediğimiz sebil. Hangi dergâhta kişi tabi olmuşsa mürşidine, o dergâhtan bütün mürşitlerden devrin imamının dergâhına uzanan yeryüzünün sathına paralel yollar. Bunlar sebiller. Devrin imamının dergahından 7 tane gök katına birer birer ulaşan ve 7 tane gök katının 7. gök katının 7 tane alemine ulaşan ikinci sebil. Adı Tarık-ı Müstakim. Zemin kattan 7. kata kadar çıkarıyor. Tarık-ı Müstakim özel bir tarik. Hem girişinde altın bir kapı var, hem de çıkışında altın bir kapı var. Öyleyse devrin imamının dergahından altın kapıdan çıkarsınız, 7 kat yükselirsiniz, 7. katta yeni bir kapıdan içeriye girmeniz söz konusu. Fetih kapısı. Birinci alemine girersiniz. 7. gök katının birinci alem zikir hücreleridir. Kader hücreleridir, affedersiniz. Sırat-ı Müstakim'in ikinci bölümü, Tarık-ı Müstakim burada tamamlanıyor. Sonra 7 tane yatay alem geçeceksiniz. Bu Sırat-ı Müstakim'in üçüncü sebilidir. Birincisi de yataydı, üçüncüsü de yatay. Ve 7. alemin en üst noktası olan Sitret-i Müntaha'dan yukarıya Allah'a uzanan 4. sebil, 4. yol. İşte sebillerin, yani mürşitlerin tayini, her sebilin başlangıcı bir mürşidin dergahıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsan verir ve bu 10 ihsanla 10. ihsanı zaten mürşidi göstermesidir. Kişi mürşidine ulaşır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle bir defa daha beraber olmayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz daha burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. El Fatiha ve as salavat Allah'a ve salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam'dan kopan kavramlar. Bu akşam sizlere İslam'dan kopan kavramların bir tanesinden, Allah'a yönelmekten, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemekten, bir başka ifadeyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemekten bahsetmek istiyoruz. Aslında hepinizin bildiği gibi dinler yoktur. Bir tek din vardır. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelen tek bir din. Hristiyanlık diye, Judaizm diye, yani Yahudilerin dini diye ve İslam diye ayrı ayrı dinler olmamıştır. İslam, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin adıdır. Hanif de İslam anlamına geliyor. Allah'a teslim olmak anlamına geliyor. Hazreti İsa'nın da zamanında yaşanan din gene Hazreti İbrahim'in Hanif diniydi. Hazreti Musa zamanında da yaşanan din gene Hazreti İbrahim'in Hanif diniydi. Öyle miydi? Gelin beraber bakalım ayete. Allah Teala Şura'nın işte diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Habibim diyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de şeriat kıldık. Yani senin şeriatınla, sana verdiğimiz şeriatla, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriat, Hazreti Musa'ya verdiğimiz şeriat, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriat, Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriat birbirinden farklı şeriatlar değildir. Hepsi aynı şeriattır diyor. Şeriattan neyi kastettiğini de açıklığa kavuşturuyor. Dini ayakta tutun diye birinci özellik. Dini ayakta tutun, kıyamda tutun. İkinci özellik ve dinde fırkalara ayrılmayın. Dini ayakta tutun ve dinde fırkalara ayrılmayın diye bunu yaptık diyor Allah Teala. Şeriat kıldık bunun için. Yani tek bir fırka oluşturacaksınız diyor. İşte konumuz da o tek fırkanın oluşturulması bu akşam. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de daha önce yaşamış olan bir peygamberdir. Ve onun şeriatını, ondan evvel Hazreti Nuh'un şeriatını Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e vermiş. Hazreti İbrahim'in şeriatını da bu üç dinin sahiplerine vermiş. Hepsi aynı şeriatı yaşamışlar. 5 peygamber, bu peygamberlere Allah Teala ulul azm peygamberler diyor. Öyleyse bu peygamberlerin yaşadığı dizayna eğer biraz daha yakın bir noktadan bakarsak, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini görürüz. Allah'a teslim dinini görürüz. Esasları 3 esas. 1 vahdet, 2 tevhid, 3 teslim. Allah'ın
tekliği, tek Allah'a inanmak, vahdet. Vahdeti vücut da tek vücut demektir. Vahdet, teklik, Allah'ın tekliği, tevhid, o tek olan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka, ikinci faktör. Ve üçüncü faktör, teslim. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte kainatın dini bunlardan ibaret sevgili kardeşlerim. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek dinin temelidir. Bütün bu teslimlerin başlayabilmesi ise bir taleple %100 ilişkilidir. Dinin olmazsa olmaz şartı, mevcut olmazsa mutlaka insanları cehenneme götürecek olan şartı, Allah'a yönelmek, Allah'a münib olmak veya aminu olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir inanan kişi olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmak. Aminu kelimesi hem Allah'a ulaşmayı dilemeyen inananlar için kullanılıyor, hem de Allah'a ulaşmayı dileyenler için kullanılıyor. Ayet-i kerimelere baktığımız zaman hangisinin nerede kullanıldığını bir çırpıda hemen görmek mümkün. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala ey amel olanlar diyor, Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki diyor, Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Anlıyoruz ki buradaki takva sahibi olmak Allah'a inanmanın ötesinde bir olay. Çünkü amel olanlara inanan birisine sesleniyor. O kişi takva sahibi değilse gideceği yer cehennem. Cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Kaf suresinin 31, 32 ve 33. ayetleri ve uzlifetül cennet lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Yani takva sahibi olmayan kişilerin cennete girmesi mümkün değil. Peki kimler takva sahibi olamazlar? Allah Teala kesin olarak getiriyor. Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Yani kişi Allah'a yönelmedikçe takva sahibi olamaz. Nereden biliyoruz bunun birinci takva olduğunu? Arkasından biliyoruz. Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen, Allah'a yönelmezsen takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Takva sahibi olabilmen için Allah'a yönelmen lazım diyor. Zaten takva sahiplerinin, sadece takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Öyleyse devamına bakalım ayet-i kerimenin. Öyle yap ki diyor Allah Teala ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Yani kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemez de takva sahibi olmazsa o müşriklerdendir. Müşriklerin gideceği yerse muhakkak ki cehennemdir. Devam ediyor Allah Teala, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde grup grup olmuşlardır. Dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor. Burada fırkalara ayrılanların 73 fırka olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların 72'sinin cehenneme gideceğini, bir tek fırkanın kurtuluşa ulaşacağını söylüyor. Onlar şirkte olmayanlar. Bu gizli şirk. Kimler onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler.
ise Allah'a ulaşmayı dileme kavramı. Son derece önemli bir kavram. Kişiyi cehennemden cennete alıyor, kişiyi takva sahibi yapıyor. Öyleyse burada Rum 31'deki olayda Allah'a ulaşmayı dileyenlerin şirkten paçalarını kurtardıklarını, şirke düşmediklerini görüyoruz. Şirkte değillerse, Allah'a ulaşmayı dileyerek şirkten kurtulmuşlarsa, onların gidecekleri yer cennettir. Yetmez. Allah Teala onları kendisine ulaştıracağına dair de kesin bir söz veriyor herkese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek, cenneti seçmek veya cehennemi seçmek manasına geliyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de bir amenü kelimesiyle anlatılıyor. Bu söylediğimiz ayet-i kerimede amenü olan kişi yani Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde amin olan kişi takva sahibi değil. Takva sahibi değil, kurtuluşa ulaşabilmesi şarta bağlı. Takva sahibi olmasına bağlı. Öyleyse takva sahibi olmayan kişi şirktedir. Takva sahibi olmayan kişi küfürdedir. Allah'a inanıyor ama küfürden kurtulamamış. Allah'a inanmak hiç kimse için bir kurtuluş değildir sevgili kardeşlerim. Ve hurafelerin devreye girdiği bir standart görüyoruz. Kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde cezasını çektikten sonra mutlaka cennete girer demişmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, böyle bir hadis geçerli değil. Böyle bir hadis sadece mevzu hadistir. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki açık bir şekilde buyurmaktadır ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse Kur'an'a baktığımız zaman 29 tane ayet-i kerimenin cehenneme girenin orada devamlı kalacağı veya cehenneme girenin orada ebediyen kalacağı ifade ediliyor. İster ebedi kelimesini kullansın Allah Teala, ister orada devamlı kalacaktır desin. Devamlı kalmak bir yerden ayrılmamak demek. Başka bir manası var mı sevgili kardeşlerim? Bu insanlarda bir hastalık var. Asırlardan beri bir takım yanlış şeyler gerçekleşmiş. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini Kur'an hükümlerinden önde tutmaya başlamışlar. Ama Kur'an'dan haberleri olmadığı için oluyor bu. Hadisin doğru olduğunu inanıyor insanlar. Kur'an'la karşılaştırmamışlar hiç. Çünkü Kur'an bilgileri yok. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, en azından 10 asırdan bu tarafa gelen zaman parçasında 14 asrın en az 10 asrında Kur'an tamamen saf dışı kalmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an'ı öğreniyorlardı. Kur'an'ı öğreniyorlardı. Kur'an'ın hem lafzını öğreniyorlardı hem de lafzın altında yatan 7 tane ruhu öğreniyorlardı. Ve bugün din öğretimi
şu 10 asır, en azından 10 asırdan bu tarafa din öğretimi, Kur'an öğretiminin tamamen dışında kalmış. Demişler ki, insanları korkutmuşlar. Siz Kur'an'ı anlamaya çalışmayın, çarpılırsınız ha. Kur'an'ı öğrenmek öyle kolay bir iş değildir. Boş verin siz Kur'an-ı Kerim'i. Bakın, büyükleriniz ne yazmışlarsa onları öğrenin. O kadarı yeter size. Tıpkı şimdi orta yolu izleyenler gibi. Ne fazlasını git ne de eksik yap. Aman sen orta yoldan git. Orta yoldan gitmesi tavsiye edilen kişi soruyor. Peki ne yapmam lazım? Bir, namaz kılacaksın. Farz. Gerçekten farz. İki, oruç tutacaksın. Farz. Gerçekten farz. Zekat vereceksin. Farz. Gerçekten farz. Kelime-i şehadet getireceksin. Farz. Gerçekten farz. Ve İslam'ın böylece 5 şartını uygulayacaksın. Namaz kılmak, oruç tutmak, param varsa hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve zekat vermek. Bu 5 tane şartı diyorlar, tatbik ettin mi doğru posta cennete gidersin. Biz de diyoruz ki hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete gidemez. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanları niçin yarattığını söylüyor. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde diyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimseye nasip olmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu olabilirler. Şimdi amin olmak kelimesine tekrar dönüyoruz. Neydi? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki amin olan kişiyi gördük ki bu Allah'a ulaşmayı dilememiş, takva sahibi değil çünkü. Takva sahibi olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O zaman bu kişi gene adı aminu. Tam 7 tane aminu olmak var Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademe amini olanlar için. Mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci kademe amini olanlar için. Ruhu Allah'a teslim etmek üçüncü kademe amini olanlar için. Fizik vücudu teslim etmek dördüncü kademe amini olanlar için. Nefsi teslim etmek beşinci kademe amini olanlar için. Muhlis olmak altıncı kademe amini olanlar için. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kademe amini olanlar için geçerli. Her biri aminü kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse biz sadece cehenneme giden amin olanlarla cennete giden amin olanları ayırdı diyoruz şimdi. Gördük ki burada Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki kişi Allah'ın cennetine gidebilecek olan amin olan birisi değil. Çünkü takva sahibi olmamış. Peki gelin sizinle beraber Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine bakalım. Diyor ki Allah Teala Yunus 62, 63, 64'te Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası, dostları var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Öyleyse cennete girecekleri kesin, korku da olmaması mutlak olarak garanti ediyor cenneti. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır diyor Allah Teala. İşte amin olanlardan takva sahibi olanlar
burada. İlk takva, çünkü onlara korku yoktur diyor. Eğer korku olsaydı, o zaman onların gideceği yer cehennem olacaktı. Cehennem korkusuna sahip olacaktı. O zaman o amin olan kişi, cennete girebilen birisi olmayacaktı. Burada Allah-u Teala açıkça, bu amin olan kişi için onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında Allah'a inanan ve inanmayan. İnanmayanlar mutlaka cehenneme gidecekler. Ama inananların da Allah'a ulaşmayı dilemeyen kesimi gene Allah'a inanmasına rağmen, hatta ibadetlerini yapmasına rağmen gene ne yazık ki cehenneme gidecek. İşte burada Allah'a ulaşmayı dilemenin ne kadar büyük bir, Allah'ın indinde ne kadar büyük bir kavram olduğunu sizlere anlatmak için, dinimizden ne kadar önemli bir şeyin koptuğunu anlatmak için bunu söylüyoruz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi. Dilemezse dilemez. Ne olacak yani mi diyorsunuz? Dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Bir, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. İki, hangi ayetler böyle söylüyor? İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذِينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı kesin şekilde dilemezler. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı kesin şekilde dilemeyenler. Allah'ın ayetlerinden gafirler birinci özellik. Ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Cehennemdir diyor. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Öyleyse o kişi ne yaparsa yapsın, ağzıyla kuş tutsun, hiçbir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ve hangi tür diplomanın sahibi olursa olsun, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Burada iki tane özellik bulduk sadece. İki özellik de Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde var. Birisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir. İkincisi de şirktedir. İkisi de cehenneme gitmenin iki ayrı işareti. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumustelat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah-u Teala. Rum 31. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl, müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki diyor Rum 32'de Allah Teala, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri grup grup olmuştur. Hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Kimmiş bunlar? Müşrikler. 73 fırkadan 72'sini ne yazık ki müşrikler oluşturacak. Şu anda oluşturmuş durumda. Dünya üzerinde 72 tane fırka tespit edilmiş durumda.
ayrı ayrı dinler, ayrı ayrı inançlar, her türlü inancı konunun içine almış bu konunun incelemesini yapanlar. 73. fırkada her birinin içinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu küçük gruplar. 73. fırka. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi başlangıçta iki faktörün sahibiydi. Şimdi neydi? Gideceği yer cehennemdi. Allah'ın ayetlerinden gafildi. Şimdi ne oldu? İki tane daha ilave edildi. Takva sahibi değil, bir ve bu kişi için söz konusu olan şey şirkte olmak. Takva sahibi değil, bir şirkte, iki gideceği yer cehennem, üç ve bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah Teala böyle insanlar için ayrı ayrı açılardan birçok konuyu birden gündeme getiriyor. Bu insanlar şeytanın kulları, Allah'ın kulları değil. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد۪ي diyor Allah-u Teala. Onlar diyor Allah-u Teala tağuta kul olmaktan kul iken kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele. Neymiş? Şeytanın, tağutun, insan ve cin şeytanların kuluymuş. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtarmışlar paçayı. Allah'ın kulu olmuşlar.

diyen müminler. İşte müminlerle kafirlerin mukayesesi. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Dilemeseydi o kişinin gideceği yer cehennem olacaktı. Tabiatıyla tağutun dostu olacaktı, şeytanın dostu olacaktı. Ve Allah'ın dostu olmayacaktı. Ama burada Allah'ın dostu olan müminlerden bahsediyor. Amin olanların, Allah'ın dostu olanları. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminler onların dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Sonra bu zulmetten nura kalplerini çıkardığı kişilerin dışında da elbette birileri var. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ila zulumati. Ve onlar ki tağutun dostudurlar. O kafirler ki tağutun dostudurlar. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Öyleyse kafirler açık açık geçtiğine göre tağutun dostları kafirler. Diğerleri mutlaka müminler, hem de Allah'ın dostu olduklarına göre kalpleri zulmetten nura ulaştığı cihetle bunlar Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlere ulaşmışlar, tabi olmuşlar, ruhları Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a ulaşmış. Ve kalpleri %100 zulmetle doluyken %51 nura kavuşmuş, Allah'a ulaştıkları yere kadar anlatıyor. Ve bundan sonra bu kişiler tağut tarafından kandırılmış ve kalplerindeki nur Allah'a ulaşmayı dilemekten vazgeçtikleri için zikirleri yavaş yavaş Allah'a ulaşmayı dedikten sonra zikirleri yavaş yavaş aşağı doğru indiği için Allah'ın koruyucu kalkanı kalktığı cihetle şeytan onun üzerinde bir tesir icra ettiği için adım adım bu kişiyi kandırmış, kalbinde oluşmuş olan Allah'ın nurları adım adım yok olmuş. Bu kişi nurdan zulmete götürülmüş tağut tarafından. İsimleri kafirler. İki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminler, Allah'a ulaşıncaya kadar geçen süre içindeki müminler bunlar. Sonra nura ulaştıktan sonra kalpleri tağut tarafından nurdan aşağı düşürülenler kafirler. İşte sevgili kardeşlerim, mümin olmak ya da kafir olmak bu tarzda bir dizayn içeriyor. Bütün insanlar için Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişinin cennete girecek olan bir mümin olması söz konusu. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah'a inanması onu hiçbir zaman cehennemden kurtaramıyor. Bu açıdan bakıldığı zaman Kur'an-ı Kerim kavramları son derece önemli kavramlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek konunun en büyük faktörü. Öyleyse bir ayete daha bakalım beraberce. Tek fırkanın müminler olduğunu, geri kalan fırkaların şeytanın kulu olduğunu bir defa daha anlatıyor. Hangi ayet-i kerime? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan insanlara olan vaadini, hedefini, gayesini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Ne görünüyor? Bir tek fırka

müminler, geri kalan bütün fırkalar, kafirler, müminleri oluşturan tek bir fırka. Şimdi tekrar bakalım Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine. O şirkte olanlar ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Şirkte olanlar. Bunlardan sadece bir tanesi şirkte olmayanlar, 73 fırkadan birisi, geri kalan 72 tanesi şirkte olanlar. Şirkte olmayanlar için sadece bir tek faktör konmuş: Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'a yönelmek. Başka hangi özelliği var Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin? Bir başka özelliği hüsranda olması. Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değildir. İki kavram daha. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsranda ve hidayette değil. Bu ayet Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'a ulaşmayı inkar ettiklerine göre dilemeleri tabiatıyla hiçbir zaman söz konusu olmaz. Dilemeyen kişinin hem hüsranda olması söz konusu hem de hidayette olmaması söz konusu. Hidayette olmadığına dair bu ayet-i kerime var. Peki bu kişinin dalalette olduğuna dair de ayet-i kerime var mı? Elbette var. İşte Allah Teala açık bir şekilde Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor: Allah dilediğini dalalette bırakır. Dikkat edin buradaki ifadeye. Allah dilediğini dalalette bırakır deyince Allah Teala Allah insanlardan seçer, şunu dalalette bırakır, bunu dalalette bırakmaz değil. Allah dalalette olan kişiyi dalalette bırakır. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onların hepsi dalalettedir. Ve Allah Teala da onları o dalalette olduğu şekilde bırakır. Peki dalalette bırakmayı dilemediği kişi kimdir? Ondan sonra geliyor kim olduğu. Kim de diyor Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a münib olursa, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sadece iki nevi insan var: Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dalaletteler; Allah'a ulaşmayı dileyenler, dalaletten kurtulanlar, Allah'a ulaşanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dalalette olduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hidayette değiller. Burada da dalalette olduğu bir defa daha vurgulanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dalalette olduğu bir defa daha vurgulanıyor. Öyleyse bu Allah'a ulaşmayı dileme, münip olma kavramının, yönelmek demek münip olmak. Münip olmak, münip kelimesi, münibine kelimesi, münip kelimesi bunu anlatıyor. Allah'a yönelmek. Peki Allah'a yönelmek, bunun Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu nereden biliyoruz? Allah Teala böyle olduğunu kesin olarak ispat ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine
ulaştırır. Yehdi ileyhi, kendisine ulaştırır. Ona kendisine ulaştırır. Men, o kişiyi, yunib, yönelmiş olan kişiyi, Allah'a yönelmiş olan kişiyi kendisine ulaştırır. Öyleyse yunib olmak, münib olmak veya münibine kelimesiyle ifade edilsin, hepsi Allah'a yönelmektir. Yöneldiği yer Allah'tır ki Allah onu yöneldiği yere, yani kendisine ulaştırıyor. Zaten kendisine yöneleni diyor. Yehdi ileyhi, kendisine ulaştırır, ona ulaştırır. Men, o kişiyi, yünip. Yönelen kişiyi başından alırsak, Allahü yeştevi ileyhi men yeçayı. Allah dilediği kişiyi kendisini seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Yönelen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Seçtikleri henüz yönelmemişler ama başka insanları Allah yolundan caydırmak diye bir niyetleri yok. Allah'a ulaşmayı dilememişler henüz ama dileyebilirler. Dilemeyebilirler de. Ama eğer bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan caydıranlar, Allah'ın yolundan men edenler, Allah'ın yolundan ayıranlar olsaydı, o zaman onlar asla Allah-u Teala tarafından seçilmeyecekti. Burada her konunun cevabı var. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diyen insanlara cevap var burada. Allah-u Teala dilemiş, kişiyi seçmiş. Onun kendisine ulaşmasını dilemiş. Ama o dilediklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor. Yani Allah'ın dilemesinin arkasından kulun da dilemesi asıl. Öyleyse Allah'ın dilemesi ve kulun dilemesi ikisi birlikte bir sonuç oluşturuyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi aynı zamanda dalalette. Bir ayet-i kerimeyle hidayette değil, bir başka ayet-i kerimeyle dalalette. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin durumu Allah-u Teala'nın katında hazin. Bu kişi mutlaka cehenneme gidecek. Bu kişi kafir. Bu kişi tağutun kulu, şeytanın kulu, Allah'ın kulu değil. Bu kişi şeytanın dostu, tağutun dostu, Allah'ın dostu değil. Allah da ona dost değil. Öyleyse böyle bir insanın durumuna bakıyoruz. Burada birçok faktörü bir arada görüyoruz. Toplu halde bakalım duruma. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Söyledi saydıklarımızdan. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre takva sahibi değil. Rum 32'ye göre şirkte. Etti 2. Bakara 257'ye göre
kafir aynı zamanda Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesiyle Rum 31'i birleştirdiğimiz zaman gene kafir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi 73 fırkadan 72'sini oluşturuyor. Sadece 73. fırka kurtuluşa ulaşıyor. 72 fırka kafirler. Sebe 20'de kurtulanlardan bir tek fırka olduğu ifade ediliyor. Bakara 257'yi hatırladınız. Allah amel olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostudur. Tağut onları nurdan zulmete götürür diyor. Burada aynı zamanda dördüncü faktör tağutun dostu. Gene Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Tağutun kulu Allah'ın kulu değil, tağutun kulu başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Zümer 17. Dalalette Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Hüsranda Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Aynı zamanda hidayette değil, Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde 7'de Allah'ın ayetlerinden gafil, 8'de gideceği yer cehennem. 10 oldu. 11. faktör, bu kişinin amelleri boşa gider. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, yani hüsranda olanların amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Zümer 65, hüsranda olanların amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Müminin suresinin 102. 103. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, burada hüsranda olanlar ifadesi kullanılıyor. Hüsranda olanların günahları sevaplarından fazla olanlar olduğunu söylüyor. Ve birinci tarif, hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. Müminin 103. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa kıyamet günü, onlar hüsrandadırlar diyor. Gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen orada kalacaklardır diyor. Şimdi burada günahları sevaplarından fazla olan kişilerin hüsranda olduğu söyleniyor. Ve Allah Teala hüsranda olanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Öyleyse günahları sevaplarından fazla olanlar, hüsranda olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar edenler olduğu da Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde söyleniyor. Birleştirelim. Yunus 45'te günahları sevaplarından fazla olan, hüsranda olan kişilerden bahsediliyor. Yunus 45, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bunu inkar eden herkesin hüsranda olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hüsranda. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Bu hüsranda olanların
amellerinin boşa çıkacağı da Zümer 65'te ifade edilmiş. Öyleyse üçüncü ayet-i kerimeyi devreye almayalım. Sadece Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Zümer 65 ne diyor? Hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde de Allah Teala buyuruyor ki size amellerinizi hasara uğratacak olan şeyi haber vereyim mi? Onlar en güzellerini yaptıkları, en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Onlar Allah'a mülaki olmayı inkar ettiler ve Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onların amelleri heba oldu diyor, boşa gitti diyor. Demek ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemezse, onların amelleri boşa gidiyor. Ve 12. faktör, bu insanlar fıskta. Hadis suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki amene olanlara ecirlerini verdik, diğerleri fıskı olanlardır diyor. Sadece amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ecirlerini almışlar. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel gördük ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde bütün sahabe üzerlerine farz olan Allah'a ulaşmayı dileme keyfiyetini yerine getirmişler. Farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Elbette farz. İşte Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Farz. Allah Teala buyuruyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Münibine ileyhi ve eslimu lehu. Münibine kelimesi gene Allah'a yönelme, ileyhi ona yönelin ve eslimu lehu, ona teslim olun. Min kabliyen yetiyökümün azabı, üzerinize azap gelmeden önce. İster cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, netice değişmiyor. Bu dünya hayatında olması lazım gelen bir şey. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse üzerimize farz mıymış? İki oldu. Bir üçüncü farz daha var. Allah Teala buyuruyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bize ulaşmayı dilerse, bize yönelirse, sen de onun yoluna tabi ol. Sen de bize yönel. Lokman suresi 15. ayet-i kerime. 3 ayet-i kerimede Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Gördük ki bütün sahabe Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gördük ki 12 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi değiller, şirkteler, kafirler, tağutun dostları, tağutun kulları, dalaletteler, hüsrandalar, Allah'ın ayetlerinden gafiller, gidecekleri yer cehennem, hidayette değiller, amelleri boşa gider, onlar fıstadırlar. 12 ayrı cepheden Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin durumunu verdik. Ve bugün Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram artık dinde mevcut değil sevgili kardeşlerim. Asırlarca evvel İslam dinindeki